Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol araştırma şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1 kadınlar, 2 gençler, 3 işsizler, 4 öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı. İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Ya.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

I play the double jeu. Yerushalayim at Easter. I cry, I pray.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Sera gazlarından biri olan karbondioksit, atmosfere doğal süreçler ve insan kaynaklı etkinliklerle yayılır. Okyanuslar her yıl yaklaşık 100 milyar ton karbondioksit depolar. Okyanuslar atmosferden 50 kat daha fazla karbondioksit depolayarak küresel ısınma ve bunun yol açtığı etkileri sınırlamada önemli rol oynar. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı. Kadınlar dünya sıralamasında 48.liğe yükselen Zeynep, ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi oldu. Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında 3 basamak yükselen milli sporcu kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Böylece Zeynep Sönmez daha önce kendisine ait olan en başarılı Türk tenisçi unvanını da geliştirmiş oldu. Zeynep Sönmez bu ay düzenlenen Wimbledon'da tek kadınlarda ikinci tura kadar yükselmişti. Çift kadınlarda ise İspanyol partneriyle birlikte ilk turda Japon ve Tayvanlı rakiplerine 2-1 elenerek turnuvaya veda etmişti. Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, Türk tenisinin en yüksek derecesinin de yeni sahibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek kariyer rekorunu kırdı. Zeynep bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın da bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiyanati kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini arttıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma, diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bulguların doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesinde yeni bir dönemin başlayabileceğini belirtti. Amerikan Kalp Derneği'nin 2026 temel kardiyovasküler bilimler bilimsel oturumlarında sunulan ön araştırmaya göre diş eti hastalığına yol açan Popri-Romanos gingivaris bakterisi kalbin aort kapağında kireçlenmeye ve zamanla kalsifik aort kapak darlığına katkıda bulunabilir. Araştırmacılar bu hastalığın kalbin vücuda kan pompalanmasını zorlaştırdığını, ilerleyen dönemlerde göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kalp yetmezliği ve bazı hastalarda erken ölüme kadar uzanan ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirtti. Günümüzde ileri evre hastaları için standart tedavi yöntemi kalp kapağı değişimi ameliyatı olarak uygulanıyor. Araştırmayı yürüten ekip diş eti hastalığının en önemli etkenlerinden biri olan Popri-Romanos gingivaris bakterisini inceledi. Bilim insanları kalp kapağı değişme ameliyatı geçiren hastalardan alınan dokuları analiz ederek bu bakterinin kireçlenmiş kapakçıklarda dikkat çekici düzeyde bulunduğunu tespit etti. Araştırmanın eş baş yazarı Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji Fuhavi Hastanesi Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Merkezi Kardiyoloji Bölümü Doktora adayı Dr. Cheng Yang Li, kireçlenmiş aort kapakçıklarında bu bakterinin bu kadar yoğun bulunması bizi şaşırttı. Bu beklenmedik bulgu bakterinin hastalığın gelişimindeki olası rolünü araştırmamıza neden oldu, dedi. Araştırmacılar daha sonra fareler üzerinde yaptıkları deneylerde canlı bakteriye tekrar tekrar maruz bırakılan hayvanların aort kapaklarında daha fazla kireçlenme geliştiğini ve hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını gözlemledi. Koruyucu antibiyotik yenilen farelerde ise bu etkilerin belirgin şekilde azaldığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca bakterinin iltihaplanmada önemli rol oynayan IL-1B adlı proteini aktive ettiğini belirledi. Bu proteinin etkisinin ortadan kaldırıldığı denilerde ise hem kapak kireçlenmesinin hem de hastalık belirtilerinin önemli ölçüde azaldığı görüldü. Dr. Chen Yangli, vermek istediğimiz temel mesaj çok basit. Ağız sağlığınıza iyi bakın. İyi ağız hijyeni ve diş eti hastalıklarının tedavisi genel sağlık için önemlidir ve kalp sağlığına da katkı sağlayabilir ifadelerini kullandı. Amerikan Kalp Derneği Koruyucu Sağlık Başhekimi Dr. Eduardo Sanchez de araştırmanın ağız sağlığıyla kalp sağlığı arasındaki bağlantıya ilişkin giderek artan bilimsel kanıtları desteklediğini belirterek diş hekimlerinin hastalıkların erken teşhisine önemli rol oynayabileceğini söyledi. Araştırmacılar elde edilen bulguların yalnızca insan kalp dokuları ve fare deneylerine dayandığını, çalışmanın henüz hakim değerlendirmesinden geçmediğini ve bilimsel dergide yayınlanmadığını vurguladı. Ekip diş eti hastalığıyla kalp kapağı hastalığı arasındaki ilişkinin doğrulanması amacıyla insanlar üzerinde klinik çalışmaya başladıklarını açıkladı. Diş eti hastalığına neden olan bakterilerin yalnızca ağız sağlığını değil, kalp kapakçıklarını da etkileyebileceği ortaya çıktı. ABD'de sunulan yeni bir araştırmada diş eti hastalığına yol açan bakterinin kalbin aort kapakçığındaki kireçlenmeyle ilişkili olabileceği belirlendi. Bilim insanları bulguların henüz kesinleşmediğini vurgularken doğrulanması halinde kalp hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın aile konutu niteliğini kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi. Kocaeli Gölcük'te görülen bir boşanma davasında boşanma kesinleştikten sonra kadın eş rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konut şerhi konulmasını istedi. Gölcük Aile Mahkemesi davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan kaldırırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozuldu. Boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir kararı imza atan Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutu gerekçesiyle tapu iptali, yeniden tescil ya da aile konutu şerhi talebinde bulunamayacağı vurgulandı. Kocaeli'nde görülen davada yerel mahkemenin tapu iptali yönündeki kararı bozulurken Yargıtay boşanmanın kesinleşmesiyle aile konutuna ilişkin hukuki korunmanın da sona erdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku apnesi tedavisine robotik cerrahi dönemi başladı. Özellikle maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen robotik ameliyatlar yeni bir alternatif sunuyor. Horlama, uykuda nefes durması, sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali. Uyku apnesinin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Aktağ'a göre tedavi süreci öncesinde hastalara endoskopik muayene ve gerekli durumlarda uyku testi uygulanıyor. Özellikle sırt üstü yatıldığında şikayetleri artan ve dil kökü seviyesinde hava yolu tıkanıklığı bulunan hastalarda robotik cerrahi seçeneği değerlendiriliyor. Ağır uyku apnesinde ilk tercih pozitif hava yolu basıncı sağlayan maske tedavisi. Ancak bu tedaviyi düzenli kullanamayan hastalar için robotik cerrahi önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Da Vinci robotik cerrahi sistemiyle yapılan operasyonlarda boyunda herhangi bir kesi açılmadan tamamen ağız içinden müdahale gerçekleştiriliyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve mikro cerrahi aletleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere hassas şekilde müdahale edilebiliyor. Sistem, cerrahın komutlarıyla çalışıyor ve el titremesini hastaya yansıtmayacak şekilde hareketleri filtreliyor. Böylece çevre dokular korunurken operasyonun güvenliği artırılıyor. Uzmanlara göre robotik cerrahi daha az kanama, daha az ödem ve daha kısa iyileşme süresi sağlıyor. Bu sayede hem hasta konforu artıyor hem de cerrahi işlemler daha kontrollü şekilde gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi yalnızca uyku apnesinde değil, ağız içi ve gırtlak tümörlerinin tedavisinde de giderek daha yaygın kullanılmaya başlanıyor. Maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için robotik cerrahi yeni bir alternatif sunuyor. Boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen operasyonlar daha az kanama, daha kısa iyileşme süresi ve yüksek hasta konforu sağlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Hayatta öyle adımlar vardır ki aceleye gelmez, ölçmeden biçilmez. Bir karar alınacaksa, bir işe başlanacaksa önce defalarca düşünmek gerekir. İşte böyle anlarda büyüklerin dilinden düşmeyen o öğüt gelir. Bin ölçüp bir biçmeli. Bu atasözünün kökeni geleneksel terzilik sanatına dayanıyor. Eskiden terziler kumaşı kesmeden önce defalarca ölçerdi. Çünkü bir kere yanlış kesildi mi geri dönüş yoktur. Dikiş telafi etmez, kumaş eksilir, emek boşa gider. Türkçe'de bu söz Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşmış, planlı olmanın, sabırlı davranmanın önemini vurgulayan sözlü mirasın bir parçası olmuştur. Anlamı açık, bir işe başlamadan önce bütün ihmaller göz önünde bulundurulmalı, riskler hesaplanmalı, adımlar dikkatlice atılmalıdır. Yoksa aceleyle alınan kararlar insanı pişman eder. Günlük hayatta da sık sık duyulur. Bir iş teklifi için şehir değiştirmeyi düşünen birine büyükleri şöyle öğüt verir. İyice düşün, bin ölçüp bir biçmeli. Atasözleri sadece nasihat değil, hayatın sınavlarından süzülen derslerdir. Bugün bin ölçüp bir biçmeli atasözünün sabır ve sağduyu dolu kökenine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasıyla değişen küresel atık ticaretinin yönü son yıllarda Türkiye'ye döndü. Yasak öncesindeki 6 yıllık dönemde Avrupa Birliği'nden toplam 189.259 ton plastik atık ithal eden Türkiye, Avrupa Birliği'nin atık gönderdiği ülkeler arasında 9. sıradaydı. 2018'i bu anlamda bir kırılma noktası olarak belirleyen uzmanlara göre atık ticareti artık başka bir boyuta taşınmış durumda. Birleşmiş Milletler Comtrade verilerine göre 2024 itibarıyla plastik atık ithalatı 426 bin tona, 2025 yılında ise 503 bin tona ulaştı. Greenpeace Türkiye raporuna göre ise sadece 2023'te Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye her ay ortalama 174 tır dolusu plastik geldi. Bu sayı Avrupa Birliği'nden gelen atıklarla toplandığında günde yaklaşık 125 tır ediyor. Adana, Türkiye'ye gönderilen atıkların yaklaşık %60'ının işlendiği bir merkez konumuna gelmiş durumda. Kentteki dönüşüm merkezlerine gelen atıkların amacı, bunların işlenerek sanayide kullanılabilecek ikincil ham maddeye dönüştürülmesi. Tesislerde ayrıştırılan, yıkanan ve öğütülen plastiklerin daha sonra ham madde haline getirilerek, ambalaj, poşet, tarım filmi ve çeşitli sanayi ürünlerinin üretiminde kullanıldığı belirtiliyor. Ancak bilimsel çalışmalar ve çevre örgütleri atıkların tamamının geri dönüştürülmediğine, ekonomik değeri düşük veya kirli atıkların çevreye karışması riskine dikkat çekiyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük plastik atık ithalatçılarından biri haline gelmesinin en önemli nedenlerinin başında düşük işleme maliyetleri, ucuz iş gücü ve sayısı artan plastik üretim tesisleri yer alıyor. Uzmanlar döngüsel ekonomi, istihdam sağlama veya plastik geri dönüşüm üzerinden oluşturulan söylemlerin çevresel sorumluluğu üretim sistemlerinden tüketicilere ve atık yönetimine kaydırdığı görüşünde. Uzmanlar bu durumun plastik üretimini azaltmak yerine petrokimya ve ambalaj endüstrilerinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Atık ticareti literatürde ise atık sömürgeciliği, ekolojik emperyalizm ve çevresel adaletsizlik kavramları çerçevesinde tartışılıyor. Küresel plastik atık ticaretinin yeni rotası olan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 2025 yılında 503 bin tona kadar ulaştı. İthal edilen bu atıkların yaklaşık %60'ı Adana'daki tesislerde işleniyor. Düşük maliyetler nedeniyle artan bu ticaret, geri dönüştürülemeyen kirli atıklar yüzünden çevre kirliliği riski barındırıyor. Uzmanlar bu durumu plastik üretimini azaltmadığı gerekçesiyle atık sömürgeciliği olarak nitelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 dereceye kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağını işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerinin kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka programında konuğu CHP milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk oldu. Öztürk, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirirken, yapay zeka alanında belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın gelişimi için dijital okuryazarlık, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri ve bağımsız etik denetimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztürk şunları söyledi.
2: Ne düşünüyorsunuz raporun bu gidişatı ve çıkan hali hakkında?
3: O zaman da söylemiştim. Aslında genel olarak Yapay Zeka Komisyonu olarak hani o belirlediğimiz zaman diliminde ve iktidar ve muhalefet yapıcı bir şekilde dinlemeleri, dünyanın bu konudaki konumu, bizi bekleyen riskler, ülkemizi bekleyen riskler ve buna göre bu devrimi ıskalamamamız gerektiği konusunda ortaklaştığımız, aslında genel anlamda kağıt üzerinde de bence şerhimizle birlikte anlamlı bir rapor hazırladığımızı, ama bunun tabii kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atabileceğimiz adımları hızlı ve ivedi bir şekilde atmamız gerektiğini ifade ettik. Yani metin olarak ve içerik olarak tabii ki eksikleri vardır. Ama temelde yapılması gereken çok konu var. Ama işte raporun çıktığı günden bugüne ne yapıldı derseniz bir şey yapılmadı.
2: Anlıyorum. Yani benim zaten gelmek istediğim nokta biraz buydu efendim. Yani şimdi milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz raporda geçen. Milyonlarca kişinin eğitiminden bahsediyoruz. Kamuyu etkileyecek, kamu kararlarını etkileyecek algoritmalardan bahsediyoruz ama ben hani böyle bir bağlayıcı takvim, ayrıntılı bütçe, bağımsız denetim, hani başarısız olunursa ya da bu iş ilerlemezse sorumlusu kim filan, bunları tam göremiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
3: Şöyle, zaten şu an devletin yönetim mekanizması içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir yapılanma yok. Yani özellikle evet, yapay zeka ile ilgili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdi Türkiye'de şimdi gerçeklere bakalım. Mesela bizim komisyonlarımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunsal olarak Türkiye'nin geleceğine ve bugününe ve geleceğine dair kanun koyucu mekanizmanın içerisinde var olan komisyonların içerisinde bu kısmın geçtiği bir komisyon yok. Yani Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Ben oranın üyesiyim. Daha çok adı üstünde dijital mecralar üzerinde olan özellikle sosyal medya, dijital iletişim, dijital medya ortamlarının dijital basın keza bu, evet, bu ortamları, bu mecraları konuştuğumuz bir komisyon. Yine evet, bir komisyonumuz daha var. İçinde her şey var. Yani Türkiye'nin aslında işte sanayi, enerji, tabii kaynaklar ve teknoloji ve bilim, bilim ve teknoloji dediğimiz bir komisyonumuz var.
2: Evet,
3: komisyonun da mesela 2025'te iki kere toplanmış. 2024'te üç kere toplanmış. Dolayısıyla hani ne sanayinin, ne bilimin, ne teknolojinin aslında bu bizim kalıcı ihtisas komisyonları içinde de çok konuşulmadığını bilmeniz lazım, anlamanız lazım diye söylüyorum, bunları vurguluyorum.
2: Anlıyorum.
3: Komisyonun en önemli çıktısı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerin konuşulacağı bir komisyon, kalıcı bir ihtisas komisyonunun gerekliliği vurgulanmıştı. Evet. Belki en önemli konu buydu. Hani bu geçici olmasın. Bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizin, iktidarın, muhalefetin odaklanması ve ıskalanmaması, işte elektriğin keşfi gibi, internetin keşfi gibi bir devrimin eşiğinde olduğumuzu, hatta trenin hareket ettiğini ve bizim bu konuya kaynak ve bütçe ayırmamız gerektiğini, bununla ilgili kurumları oluşturmamız gerektiğini, Türkiye Yapay Zeka Kurumu, Etik Kurulu, Veri Kurumu, yani genel veri anlamında hem özel sektörün hem kamunun artık veriyi oluşturmamız araştırma, veri olmadan, doğru veri olmadan, yani ana ham maddesi yapay zekanın hepimiz biliyoruz ki veri, yani internetle beraber evet, hepimiz verilerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi, metinlerimizi, eleştirilerimizi, yazılarımızı dünyayla paylaştık. Bir açık veri havuzu oluştu. Şimdi bu açık veriyi yöneten dünya firmaları aslında bu açık veriyi ve dil modelleriyle beraber işleyerek karşımıza çok güçlü bir, her anlamda fırsatı olan ama her anlamda da tehdit olabilecek bir gücü, yani yapay zekanın ilk hallerini koydular ve hepimiz hayretle, ilgiyle ve yakından takip ediyoruz ama böyle uzaktan bakarak takip ederek Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Sonuçta iktidarın önceliği olmak zorunda. Ne yapıldı? İşte Cumhurbaşkanlığı üyesinde önceden dijital dönüşüm ofisi vardı. Bunu Siber Güvenlik Başkanlığı yaptılar. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altında bir yapay zeka ile ilgili bir müdürlük oluştu 3-5 ay önce diye hatırlıyorum. Biz bunun daha işte bizim bahsettiğimiz konular kısmen o müdürlük altında oluşturulmak ya da sembolik oluşturulması gibi bir şey. Çünkü yani siber güvenliğin altında olacak bir şey değil. Siber güvenlik tabii ki çok önemli.
2: Onun
3: ama
2: altında olması lazım. Belki de siber güvenliğin onun altında olması lazım gerektiğini.
3: Tabii ki, yani en nihayetinde öyle olması lazım diye böyle bir girizgah yapayım genel anlamda. Yani ben geneli anlamında komisyon üyelerimizin, başkanımızın ortaklaştırmaya çalıştığımız konular oldu. Ama biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazdığımız hem olması gereken hem eleştirel konuları da ifade ettik. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz neyi verirseniz, yani verdiğiniz bilgi ve bu bilginin nasıl diyeyim lineerliği ya da çok yönlülüğü önemli, ona göre sonuçta çıktı veriyor. Bugün de hani Gemini'ye de işte ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da size aşağıda ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar?
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu olan CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirdi. Öztürk, belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran lideri Müçtaba Hamaney, Trump'ın imzası değersiz ve geçersiz dedi. İran, Ürdün'deki ABD üssünü vurdu. İki ABD'li asker öldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidiyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Orta Doğu'da gerilim düşmüyor. ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran ise Körfez ülkelerine misilleme saldırılarıyla ABD'ye karşılık veriyor. CENTCOM İran'a yönelik 8. gece üst üste düzenlenen saldırıların tamamlandığını duyurdu. İran'ın hava savunma tesisleri, füze ve İHA depoları ve devrim muhafızları unsurlarının hedef alındığı açıklandı. ABD Ürdün'de İran'ın balistik füze ve İHA saldırıları sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı. Savaşın başından bu yana ise 16 ABD askeri hayatını kaybetti. İran lideri Müçtaba Hamaney, ülkesi ile ABD arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından konuştu. Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu kaydetti. İran ateşkes sürecinin tümüyle rafa kalktığını duyurdu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibati, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasının resmen askıya alındığını bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i desteklediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Milei, Arjantin'in bizimle olan ilişkilerinde adeta bir devrim yarattı, dedi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise Netanyahu'nun Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde gözaltına alınması için adım atabileceklerini söyledi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5.119'a yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Fidan'ın Doha temaslarında Gazze Barış Planı, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik, İsrail'in faaliyetleri ve 12. Yüksek Stratejik Komite hazırlıkları ele alınacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarında mecliste uzlaşma sağlandıktan sonra metnin referanduma sunulacağını belirtti. Sürecin milletin onayıyla tamamlanacağını vurguladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı askeri pilotlara İsrail'e uçuş yaptınız mı sorusu yöneltildi. İhraç polis İsmail Kaya'nın Mossad ajanı davasında da yargılandığı öğrenildi. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargı süreci devam ediyor. Yargıtay, Nevzat Bahtiyar'a verilen nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasının da onanmasını talep etti. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında ifade veren makam şoförü İlker Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs'taki konser organizasyonlarında VIP odalarda kumar oynadığını iddia etti. MASAK'ın 2026-2030 strateji belgesiyle kara para aklama ve terörün finansmanı daha sıkı takibe alınıyor. Kurumlar arası veri paylaşımının artırılmasıyla mali suçlarla mücadelede etkinlik güçlendirilecek.
0: Kupanın günlüğü.
1: Evet, dünyanın en büyüğü bugün belli oluyor. Avrupa şampiyonu İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin, New York New Jersey stadyumunda kupa için Türkiye saatiyle 22'de kozlarını paylaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finali ise Sloven hakem Vinčić yönetecek. 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi ise nefesleri kesti. İngiltere ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Fransa'yı 6-4 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız Mbappe, İngiltere'ye attığı 2 golle Messi'yi geçti. Toplam gol sayısını 22'ye yükseltti. Turnuva tarihinin böylece en golcü oyuncusu unvanını da ele geçirdi. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
3: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber sosyal güvenlik ve ilgilendiren konularda hangi gelişmeler olduğunu bir konuşalım, bir tartışalım, neymiş ne değilmiş görelim istiyorum. Ama öncelikli olarak her hafta söylediğim gibi telefon numaramı paylaşacağım. İsterseniz WhatsApp üzerinden sorularınızı yollayabilirsiniz konularla alakalı ya da benzer, fark etmez. Ya da en kötü bir selam verebilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabiliyorsunuz. Şimdi nereden başlayacağım biliyor musunuz? Ama şu WhatsApp'ı atamadım ya. Bittirdim. Tamam. Gelirse artık buradan görürüm herhalde. Doğru bir sıralamadım bu, anlamadım ama WhatsApp'ta bir sorun var mı? Bir dakika dediler. O bana söyler. Sanki bir sorun var gibi burada geldi bana ama. Yok, çok aşağı kaymış da tamam. Evet. Tamam, ayar döndüm size. Bu WhatsApp bile halledemiyorum, düşün halimi. Ben kağıt kalem insanıyım ya, dosya insanıyım. İşim de zaten bu ya. Evrak olsun, dosya olsun. Böyle şeyler kafamı karıştırıyor. Şimruk. En son bu aralar gündemdeki en çok konuşulan şey, tekrar daha önce ben aslında bundan size bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim. Çünkü sebebini aslında söyleyeceğim. Gelir tamamlayıcı aylık sistemi. Yani buna vatandaşlık maaşı gibi bir şeydi diyorlar hatırlarsanız. Böyle bir şey çıkarılacak, işte gelir tamamlanacak vesaire diye. Şimdi bu konuya daha önceden değmiştim ama tekrar bir değineceğim. Çünkü bu nereye bağlanıyor? En önemli yanı, bu sistemle birlikte şunu kaldırmak istiyorlar. En düşük emekli aylığı artışlarını ortadan kaldırarak, yani işte hani kök aylığa bakmadan tamamlama sistemi vardı ya, herkesinkini tamamlıyorlardı işte. Kaça en son işte 23 bin küsüre yükseldi diyelim, atıyorum. İşte 20 idi. Sizin normal maaşınız 15 olmalıydı. 5'i işte devlet karşılıyor. Ama normal maaşı 8 olanın geri kalan daha fazlasını da devlet karşılıyordu. Seyyanen zam şeklinde ilerliyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani maaşı kendi haline bırakmak. Artık en düşük emekli aylığını sürekli seyyanen tamamlamak değil. Eğer evin geliri uygun değilse ve ihtiyaç sahibi bireyler yaşıyorsa ve bu emekli maaşını alıyor ise, o belirlenen bütçenin altında kalanların sadece maaşlarını tamamlayacaklar. Anlatabildim mi? Yani herkese artış bir anda değil. Bu ama en düşük emekli aylığı için söylüyorum. Ha, enflasyon farkları için söylemiyorum. En düşük emekli aylıkları için, hani 8 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu. 15 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu gibi. Hani bu farkı ortadan kaldırabilmek için yapıyorlar. Tabii aslında bir yanı şöyle. Bak, maaş miktarlarından bahsetmiyorum, altını çiziyorum. Yani maaş yüksektir, azdır, geçinemiyoruz, geçiniyoruz, enflasyon farkı, bunları söylemiyorum. Genel bir çerçevede konuşuyorum. Böyle bir sistem neyi sağlar? Daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını ve SGK bütçesini aslında bir açıdan da rahatlatır. Bu yandan baktığımız zaman, bakın tekrar söylüyorum, maaş miktarı, enflasyon, geçimi, buralardan, bu kısımdan bahsetmiyorum. Şimdi ben bunu tekrar bir anlatayım. GETAT diyorlar buna. Her şeyi kısaltmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Halk diliyle de vatandaşlık maaşı. Bu şekilde genelde kamuoyunda var. Ama bunun ana şeyi GETAT, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Şimdi dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor burada. Sosyal destek modeli aslında bu. Bir maaş değil, bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Ancak şunu net belirin, daha henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Ama gene de şu ara çok konuşulduğu ve en düşük emekli aylığı mevzuda olduğu için bir detaylarını vermek istedim. Yani sistemin temel mantığı şu: devlet devletimiz ev halkı, yani hane halkının toplam aylık gelirine bakacak ve belirlenecek bir asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit sosyal destek verilecek. Tabii bu ne miktarlar, asgari ücrete göre mi, kişi başı geliri neye göre belirleneceğini o zaman gelince göreceğiz. Genelde kişi başı olarak, hani asgarinin işte 1/3, 1/4 şeklindedir. Ama bunu hep birlikte göreceğiz. Böylece hanenin belirlenen hani gelir eşiğin altında kaldığı süreçlerde bunu tamamlama sistemine döndürecek. Aslında bu çalışanlarda da yapılacak, emeklide de yapılacak. Ama dediğim gibi daha pilot bile başlamadığı için sadece örneklerle gidebiliriz. Mesela diyecek ki devlet, bir hanenin aylık işte 30.000 TL gelire sahip olması gerekiyor diyecek. İşte bir hanede kim vardır? Ana vardır, baba vardır, çocuk vardır. Ya da bazen anneanne, dede de olur. Hani sayı arttıkça tabii gelir dağılımı daha düşüyor. Bir o hanede işte örnek, tabii ki bu örnek, 30.000 lira girmeli diyor ama ailenin toplam 22.000 lira gelir var diyelim. Aradaki bu 8.000 lirayı sosyal destek olarak devlet tamamlayacak. Yani hedef bu. Bu sadece sistemin bir çalışma hani mantığını örnek bir senaryo bu arada. Kesin bir tutar, henüz açıklanmış bir şey yok. Planlanan sistemde değerlendirmeye alınması beklenen unsurlar, yani tekrar şunlar gene düşündüğümüz şekilde: hanedeki kişi sayısı, demin dediğim gibi çalışan kişi sayısı, toplam gelir, bölgenin yaşam maliyetleri, işte kira, enerji giderleri gibi diğer kalemlerin de dikkate alınacağını düşünüyoruz. Çünkü o şekilde konuşulmuştu. Çünkü özellikle bu bölgesel asgari ücretle birlikte gelen sistemler, bunlar konuşulan sistemler. Bu gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde zaten bir şeyi tamamlarken şöyle düşünün, İstanbul'da yaşayan bir kişinin daha küçük bir yerde, örneğin Yozgat'ta, Sivas'ta yaşadığı ve ödediği kira maliyetleri birbirini karşılamıyor tabii ister istemez. Buna da tabii bakın nasıl, bu destek modelinde önemli bir detay olarak görünüyor. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından tabii ki tespit edilecek, çalışabilecek durumda olup da, yani hani bu ev gençleri var ya örnek mesela, ama çalışmayan ya da iş bulamamış diyelim, şaka bir yana, bu bireylere de İşkur üzerinden iş imkanı sağlanması için yönlendirme yapılması da ayrıca planlanıyor. Bu listenin içinde var. İlk pilot uygulama istiyoruz, yani konuşulmuştu. Pilot uygulamanın işte bazı yerlerde örnek veriyorum, ne denir işte, daha hani kalkınmaya başlayan, daha az gelir sorun yaşayan yerlere, küçük illerden başlayarak daha sonra da Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Ama henüz tabii tarih, herhangi bir ayrıntı, yani benim anlattığım ayrıntılar dışında ekstra bir ayrıntı, artısı eksisi şu an yok. Ve mevcut sosyal yardımlardan farklı, hani bu bir erzak yardım gibi değil, sürekli devam edecek, ne denir ona, devam edecek bir sistem halinde olacak. Sanırım ben bunu anlatabildim diye düşünüyorum. Çünkü bu en çok, dedim ya, en düşük emekli aile alanları ilgilendirecek. Yani bu uygulama başladıktan sonra ve devamlılığı pilot illerde düzgün ilerleyebildiği anlaşıldığı andan itibaren sadece en düşük emekli aylıklarını artık normal standartta bırakıp kendi zam haline bırakacak. Yani genelde aynı oranda zaten yapıyorlar, son zamanlarda enflasyon farkı kadar yapılıyor ama işte kendi haline bırakacak kök, ama biliyorsunuz kök üzerinden yapıldığı için bir süre aynı maaş almaya devam edilecek gibi düşünün. Şimdi bunu tamamlamak istiyorlar. Burayı anlatabildim mi? Anlamışsınızdır ama tekrar söyleyeyim. Yani örnek veriyorum, sizin maaşınız şu an 23.000 lira. Bu ne? Tamamlayıcı maaş değil mi? Devletin sizin maaşınızı tamamladığı rakam. Ama sizin kökünüz 15.000 lira diyelim. gelecek enflasyon farkı o 15 bin liranın üzerine gelecek. 20'nin üzerinden hesaplanmayacağı için bir süre tabii aylık borçlukları ve daha az zam alma ya da almama durumları oluşacak bazı insanların. Çünkü bu en düşük aylık yükseltilmedikçe çoğu insan zam maalesef alamıyordu. İşte bu boşluğu tamamlamak, yani sistemleri birbirlerine entegre ediyorlar farkındaysanız. Yani emekli maaş sistemi, onun düzeltilmesi, en düşük emekli aylığını buradan tamamlarken hani çok fazla açıkta ve zorda kalacak olan, özellikle gelir durumu çok düşük olanlar için onları da bu şekilde ne diyeyim işte boşluğu doldurmak için aslında entegre giden sistemler bunlar. Şimdi bunları hep böyle tek tek konuşuruz ama tabii benim kafada kalıyor ister istemez. Bir tek zaten bunlar kalıyor. Ya. Başka hiçbir şey kalmıyor. Bunlara sıra gelmiyor zaten. Oku 3000 sayfa genelge. Sonra yani su içmeye bile nereye gideceğini unutuyorsunuz emin olun. Bunların hepsi birbirine yavaş yavaş birleşiyor ve sanıyorum 2027'nin sonu ya da 2028 gibi böyle büyük bir top halinde önümüze düşmüş olacak ve herkes her şeyi net bir şekilde anlamış olacak. Bir bakayım WhatsApp'a. Merhaba, evet, neydi ya, ben ismi unutuyorum ki, Levent Bey'di galiba, bakayım ben unutuyorum ya. Tamam, işte o selam vermiş. Kuzey Kıbrıs'tan Sabri Bey yazmış. Asgari ücreti söylemiş. Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti asgari ücret anlamadım ama Kıbrıs'ta galiba daha yüksek değil mi? Asgari ücret tabii yani kendi 70 gibi bir şey gördüm en son ama Türk kısmında bilemiyorum. Bakalım, buna da bakacağım. Nursel Hanım merhaba, börek yapıyormuş, bizi dinliyormuş, gel beraber yiyelim, mutfağımı şenlendim diyor. Çok teşekkür ederim, ellerinize kollarınıza sağlık. Ama değişmedi mi o, 52 bin değişmedi mi? Sanki ben geçen değişti gibi gördüm ama belki ben yanlış görmüşümdür. Yani 1 Ocak işte Temmuz'da onlar yaptı galiba zam. Bakarım işte bir arada bakarım, merak eden varsa diye söylerim. Ay bakayım, merhaba. Ahmet Bey İzmir merhaba demiş. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu ha, ben, yoldasınız değil mi genelde zaten? Dikkatli gidin ha. Ben kafada karıştırıyorum çok konuşup bazen. Genelde şey oluyor, arabada dinleniyor ya hani, radyolar açılıp vesaire. Herkes dikkat. Ben bastıkça bir şey oluyor bu WhatsApp'a. Bunu sürümünü falan güncelleyin arkadaşım ya. Önüme bir şey koyuyorlar, kayıp duruyor. Şimdi aranızda memur ya da memur emeklisi olan ya da memur emeklisi belki dulunu alıyordur, eğitimini alıyordur babasından, eşinden gibi. Şimdi onların tabii merak ettiği şey şu, daha tam net açıklama yapılmasa da bir 14 günlük maaş farkı zamları olacak. Bunu ne zaman alacaklar? Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Temmuz ayının yani ana başlığı gibi bir şey oldu bu. Çünkü 14 günlük maaş farkını netleştirmediler. Aslında her Temmuz, Ocak ayında bu yeniden gündeme geliyor. Bunun nedeni de memurların maaş ödeme sistemi. Yani memurlar maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ancak zamlar kanunen 1 Temmuz'dan itibaren geçerli oluyor. Yani 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönemde oluşan zam farkı normal maaşın içinde yer almıyor. Bu nedenle de ayrıca 14 günlük maaş farkı ödemesi almaları gerekiyor. Şimdi bu yıl memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı %13.52 olarak biliyorsunuz kesinleşti. Bu oranla birlikte işte polisinden öğretmenine, hemşiresinden doktoruna kadar tüm kamu görevlilerinin maaşları tabii doğal olarak arttı. Örneğin mesela uzman bir doktor maaşı yaklaşık 170.764 liraya falan ulaştı. Polis memuru 92.651, öğretmen 83.000 civarı, işte 83.287. Elbette bunlar derece, kademe ve aile yardımları gibi tabii unsurlarla değişen şeyler, süreçlerle vesaire. Bunların hani genel ortalama bir rakam söylemiş olayım. Ama tabii burada önemli olan zamlı maaş değil. Çünkü çalışan memurlar şimdi haklı olarak diyor ki maaşımız zamlandı ama ayın 14'ünde farkı ne olacak? İşte bu beklenen ödeme tam da bu. Şunu söylemek gerekiyor, yani zam oranı belli olmasına rağmen 14 günlük maaş farkı hesaplara Ne zaman ya da resmi açıklamasını hala yapmadılar. Geçmiş dönemlere baktığımızda bu ödemeler genellikle Temmuz ayının sonuna doğru oluyor. Çünkü ayrı bir bordro ile hesaba yatırılıyor ve bordro içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptığı detayda bu kurumlar kendi bordrolarını oluşturup yolluyorlar ya. Onlar ne zaman yollarsa o zaman aslında daha hızlanacak gibi bir durum var. Yani burada maaşım eksik aldım, neden bana zam gelmedi diye bir durum yok. Emekler için de memurlar için de eksik kısım yatacak. Yani o normal memurlarınki yatarken memur emeklilerin o eksik 14 günü de yatacak. Şimdi bakayım. Mesaj var mı bakayım? Hmm. 61 olmuş değil mi? Kekeledim. Kıbrıs'ta en düşük, ama neydi, asgari ücret, ha, asgari ücret 61 bin lira arkadaşlar. Artık bizdekini söylemiyorum, utanıyorum çünkü. Var ya, yani gerçekten bir şey diyemiyorum. Tabii yani ya fiyat olarak da biliyorsunuz vergileri vesaire, hani Kıbrıs'a giden gelenlerin ne amaçla genelde yani deniz tabii ki, kum çok güzel, doğa bir kere, insanları çok tatlı, İngiliz kültürü çok yüklü hala. Zaten ilk giden her zaman yanlış taraftan biner. Onlar da biliyorsunuz trafik ters, aynı İngiltere gibi. O yüzden hep insani olarak tabii ne yapıyorsunuz? Sağa gidiyorsunuz ama aslında oturmak için yani sola gitmeniz gerekiyor. Kafa karışıklığı olabiliyor. Bir de tabii başka konularda kafanızı karıştırabiliyor oralarda biliyorsunuz, adım başı. Bir arkadaşların mekanı var dermiş. Neyse, kapatıyorum bu konuyu. Şimdi buradan nereye bağlıyorum? Turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerine SGK prim desteği gelecek. Şimdi bu aslında çok beklenen bir şeydi, çok istenen bir şeydi. Çünkü çalışan sayısı otel ne kadar dolu olmasa da gene yüksek oluyor. Mesela hani tam turizmle ilgili şu anda hani bir ne diyeyim sıkıntı var zaten. İşte 50 kişilik otele 25 kişi gelse de gene o 25 kişinin işte temizliği, yemeği, ustası, aşçısı gene orada bulunduğu için prim ödemelerine teşvik istiyorlardı. Zaten Sayın Turizm Bakanımız da biliyorsunuz. Yani o da yönlendirdi sağ olsun. Şimdi bugün turizm sektörünün, yani bu önemli bir konusu aslında, şakayı bir yana bırakıyorum. Bu bir teklif olarak verildi ve yasalaşmasını bekliyoruz. TBMM'de çok kabul edildi yasalaşması aslında. Turizm işletme belgesine sahip özel konaklama tesislerine SGK prim desteği yani olacak. Yani devlet otellerin ve benzeri konaklama işletmelerinin çalışanları için ödedikleri sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek. Yani bir kolaylık olması için, hani tabii süre ne kadar olur ne olur hep birlikte göreceğiz. Şimdi peki neden böyle bir destek gündeme geldi sizce? Çünkü turizm sektörü özellikle yaz aylarında ciddi bir, dediğim gibi yani işçi yükleniyor ister istemez. Ama işletmelerdeki en büyük masraf kalemi haline gelmeye başladı personel giderleri. Yani bu açık büfeler, devasa büfeler, yanında personel daha şey kaldı yani. 80 çeşit et koyuyor adam, aynı maliyet çıkmıyor gibi bir duruma dönüşmeye başladı. Devlet burada ben yükün bir kısmını karşılayımı kabul ediyor aslında. Bu da diyor ki daha çok personel böylece çalıştırabilir. Amaç hem çalışan sayısı artar hem maliyet düşer, öyle düşün yani. Hani normalde iki eleman alması gereken işi bir elemanla yürütüyordu hani maliyet yüzünden. Şimdi teşvik gelirse ne olacak? İkinci elemanı da alacak. Hem aynı paraya gelmiş gibi olacak teşvik geldiği için. Hem de yeni birileri işe girmiş olacak. Yani bu hesaplama sistemi şu şekilde bildirmişler. Mesela prim günü şöyle diyeyim size, bir sigortalı için yani tam ay çalışan personel için yaklaşık 3500'lük bir aylık destek verilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu ama sadece bu desteği şeyde verecek, Mayıs Aralık ayın arasında. Yani o hani şey var ya, böyle artmaya başladığı dönemler, 8 aylık bir süreçte ve çalışan adına da toplam destek yaklaşık 28 bin milyon işte ona ulaşabilecek gibi bir rakam görmüştüm. Onu tam şey yapamamışım, toparlayamadım. Şimdi mesela şöyle düşünelim. bu konuyu tam oturtamıyor. Çünkü itiraz da edecek. Hani sadece turizme niye geliyor? Teşvik işte bana da gelsin, şuna da gelsin, işte restorana da gelsin gibi gibi. Diyelim ki bir otelde şimdi 100 tane tam zamanlı çalışan var. Her restoranda böyle bir şey yok mesela. Bu durumda 8 aylık teorik destek yaklaşık 2 milyon 800 bin. Onu toparlayamadım. 2 milyon 800 bin liraya çıkıyor. Böyle rakamlar özellikle orta ve büyük ölçekli işletme açısından çok önemli bir rakam aslında. Böylece mevcut sistem ve çalışanların hakları da korunmuş oluyor. Ancak burada tabii dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Bu para çalışanın cebine giren bir ödeme değil. Yani çalışanın maaşına ek bir ücret olarak yatırılmayacak. Onu söylemiş olayım. Oradan işvereniz ödediği SGK priminden işte düşürecek. Yani indirim gibi olacak ona. Yani bunu çünkü bazen bu teşvik, prim desteği gibi kelimelerde tam konuya hakim olmayanlar, aa bize bu devlet para verecek bana vermedi, işte işveren ne diyor, diyor ki sen devletten para aldın bana vermedin parayı, yarısını bana ver falan yapıyor. Bu öyle bir şey değil. Ödenen faturanın, yani SGK tahakkukunun ödenen kısmında otomatik o zaten teşvik indirimiyle birlikte gelecek. Adam normal ödemesini yapacak, yani ekstra bir kimse kimseye para vermeyecek. Şimdi en fazla kim yararlanacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesi almış. Özel sektöre ait konaklama tesisleri olması gerekiyor mutlaka. İşletmenin gerçek faaliyette bulunması, SGK'ya zamanında bildirimlerini yapıyor olması, işte yani düzenli ödeme şartları olan, düzgün çalışan, resmi çalışan için denetim yapılarak yani bu teşvikler sağlanacak. Peki tabii bu seyahat acentaları, restoranlar, eğlence işletmeleri, belediye ruhsatıyla yani faaliyet gösteren ve turizm belgesi bulunmayan bu konaklama tesisleri de bundan yararlanamıyor tabii. Yani mutlaka bir şey olması gerekiyor. Bir başka önemli nokta, şu an tabii henüz biliyorsunuz yürürlüğe girmedi ama kanun teklifi kabul edildi. Rakamlar açısından biraz konuşuyorlar. Hani benim dediğim gibi yaklaşık işte 3500 lira falan indirim gibi olacak ama belki yükseltilebilir mi, yükseltilemez mi, sanıyorum o konuşuluyor. Yani bu bir metin teklif, yani teklif metini, yani bu anlattım. Sonuç olarak devlet turizm sektöründe kayıtlı teşvik kayıtlı insan sistemini arttırmaya çalışıyor. Yani işsizliği azaltmaya aslında bir yandan da çalışıyor. Eğer bu teklif bu haliyle yasalaşırsa, özellikle yaz sezonunda yoğun personel çalıştırılan turizm işletmelerinde ciddi bir mali avantaj ortaya çıkacak yani. O yüzden de bu SGK desteği olduğu bilinmesi gerekiyor ki yani netleşmesi ve hızlı bir şekilde bence uygulanmaya başlanması gerekiyor. Şimdi size tabii ki bir musiki arası vereceğim. Ondan sonra şu bana çok bunu da soruyorlar ya. Cam çerçeve meselesi var ya gözlük alırken. Onlarla ilgili su tebliği de yayınlandı 2026'da ama bir artış olmadı, bir onu falan konuşalım. Bir de yeni yargı paketinde ne var, bizi ilgilendiren ne var ne yok, bir de onları şarkıdan sonra konuşalım. Görüşürüz.
3: Melis Elmen'le çalışma hayatım tekrarıyla

Yeah, buddy, that's his own. Yeah, the little faggot.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar geldim. Şarkı çok tatlı değil miydi? Ben çok seviyorum. Tekrar numaramı veriyorum. Sormak istedikleriniz varsa ya da en kötü bir selam için 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu telefonda, WhatsApp'ından ne yapıyorsunuz? Ya soru yazıyorsunuz ya da bana bir selam yolluyorsunuz. Allah'ım, ben yeni bir şeylere bastım, bir şeyler oldu. Atsanız da okuyamayacakmışım gibi, öyle düşünün. Şimdi bu SGK'nın cam ve çerçeve ödemelerinin ne kadar düşük kaldığını gözlük kullananlar biliyordur diye düşünüyorum. Ki keza zaten çok fazla insan, yani en kötü bir astigmat kullanıyorsunuz yani, bu özellikle işte cihazlar mihazlar hepimizi zaten böyle gözünü şebelebe şebe yaptı yani. İster istemez en kötü bir dinlendirici gözlük alıyorsunuz. Şimdi Aralık 2025'te zaten yapılan hani bir su tebliği vardı. Burada çok özür dilerim. Belli rakamlar belirlendi. Şimdi burada yani o kadar aslında önemli bir konu ki bu, konuşulmayan. Ya bir düşünün şimdi, bir insanın göz sağlığı ve milyonlarca vatandaşı aslında çok ilgilendiren bir konu bu yani. Şimdi gözlük deyince aklımıza ilk olarak göz doktorunu, reçeteyi, optik mağazasını getiriyoruz ama işin bir de sosyal güvenlik boyutu var. Yani sadece girdim hep böyle aldım da olmuyor. Çünkü gözlük sadece bir aksesuar değil yani, doğrudan sağlık ihtiyacı. İşte bu aslında hiç konuşulmuyor mesela. Şimdi dikkat edin. Yani takip ediyorsunuz zaten bu konuları, özellikle de Melis Elmen'i, değil mi? Yani çok çok önemli bir konu. Hani ilaç mesela desteklerini işte konuşuyoruz, bazı hastalıkların işte karşılanıyor karşılanmıyor ama bak, bu da bir problem. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliği, yani bu SUT kapsamında gözlük camı ve çerçevesi için belirli bir katkı sağlıyor. Ancak optik sektörü temsilcileri son güncellemelerin enflasyon ve artan maliyetler karşısında tabii ki yetersiz kaldığını kendileri de görüyorlar ama yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Aynı şekilde bundan yararlanan bizler de, yani bu artık sen ben işi de değil, hepimiz yararlanıyoruz bundan. Herkesin bir şekilde sağlık güvencesi devletle ilgili var. GSS ödeyen var, anasından babasından yararlanan var, kendi sağlığından yararlanan var. Herkes bunları kullanıyor. Şimdi bu 2005'te yayınlanan, yani son ayın sonunda, Aralık sonunda yayınlanan SUT tebliğinde gözlük camlarının SUT bedelini 35.60 TL'den 44 TL'ye çıkardılar. Allah razı olsun. Yerli üretim gözlük çerçevesi bedeli ise 118 TL'den 121 TL'ye yükseldi. Yani nominal artış içeren bu rakamların orantısal olarak değerlendirildiğinde sınırının altında kalıyor. Yani camda 8 TL, çerçevede 2 TL gibi bir artış yani. Ve bazı yerlerde şey de dönüyor. 2026'da işte 150 liraya çıktı, 300 liraya çıktı, 500 liraya çıktı gibi. Hayır, o şey tebliğde yok. Böyle bir rakamın çıkmıştır diye yok. Ve hani herhangi bir zam görmüyoruz şu anda bununla ilgili. 2026'da da çünkü çıktı tebliğ. Yani baktığın zaman burada toplamda cam türüne göre değişmekle birlikte diyelim, en fazla SGK 120 TL, 150 TL bandında garip bir rakam oluyor. Ama en basit çerçeve 1000 TL'den başlıyor şu anda. Plastik olanlar bile hani düzgün bir yerden aldığınızda hani 500-600 liradan 1000 TL'den aşağı ben görmedim yani. Düşünün. Ya bunu bir de şununla kıyaslayın. Son birkaç yılda kira arttı, elektrik arttı, işçilik maliyetleri yükseldi. Döviz kuruna bağlı olarak ithal ürünlerin fiyatları arttı. Ve bu göz hani gözüme koyacağım bir şey, anlatabiliyor muyum? Bu şey değil ki boncukçudan gidip çeşit çeşit 5 renk boncuk alayım ama çok da malzemesi önemli değil, bir kere takacağım zaten falan değil ki bu. Yani gerçekten vücudum olan ve gözüm çok etkileyecek, hayatımı etkileyecek, kalitesini, hayat kalitemi bile etkileyecek bir durum. Yani gözlük üretiminde kullanılan birçok malzeme de bu artışlardan tabii doğal olarak etkilendi. Buna rağmen SGK'nın katkı tutarındaki artış oranı oldukça sınırlı kaldı yani. Bu hani herkes diyor bunu, cam ve çerçevede yapılan artışlar vatandaşın yani hiçbir şeyini karşılamıyor. O yüzden burada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak gerekiyor. Yani SGK'nın ödediği rakam gözlüğün satış fiyatı değil yani. Sadece belirli bir katkı payı. Yani vatandaş optik mağazasına gidiyor ve durumu yok. Bak yok. Gözlüğün büyük bir bölümünün çoğunu kendi karşılaması gerektiğini öğreniyor. Özellikle camlar atıyorum 9 numara gözü olan birinin ince bir cam, yani cam çeşidini incelttirmesi gerekiyor. O bile ekstra bir maliyet. Kaliteye göre de değişiyor. Adamın cebinde yok 20 lira. SGK ancak o kadarını karşılıyor. Yani yarısını mı, şey çeyreğini mi verin bana diyecek. Camın çeyreğini mi verin? Ondan böyle şey küçük şeyden mi bakayım? Dürbünden mi bakayım diyecek. Yani asıl tartışmıştı zaten burada çıkıyor ve çıkmalı da bence. Tüm dört gözlerle inşaat tövbeti. Ben de takıyorum. Yani, ya en kötü dinlendirici alıyorsunuz yani dediğim gibi. Çünkü gözlük bir tercih değil. Yani birçok kişinin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Yani özellikle gözü çok ileri olanlar...

0: Bu bile olmuyor yani baktığınız zaman. Öte yandan şimdi SGK'nın belirli bir bütçe disiplini için hareket ettiğini tabii unutmamak gerekiyor. Bunu da tabii bir yandan da biliyorsunuz ben iki taraflı bakarım. Hani kurumun milyonlarca kişiye hizmet ettiği için ancak bu kalemde bu kadar verebiliyorum diyor. Dolayısıyla burada iki farklı tabii denge var. Bir tarafta vatandaşın cebinden çıkan farkın azalması bekleniyor. Beklenti bu zaten. Bir tarafta sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin yürütülebilmesi. Yani sonuç olarak gözlük desteği konusu bence önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılmalı ve bu konularda bir değişikliğe, yani bir ufak da olsa bir artışa bence gitmeli. Çünkü mesele yalnızca birkaç liralık katkı artışı değil. Yani asıl soru sağlık amacıyla kullanılan temel bir ürünün maliyetinin ne kadarını sosyal güvenlik sistemi karşılamalı? İşte bu sorunun cevabı hem vatandaşın bütçesini hem de sağlık politikalarını çok ilgilendiriyor. Yani optik sektörünün beklentisi SUT kapsamındaki katkı paylarının piyasa koşullarına yaklaştırılması ve güncellenmesi aslında. Bir de şu var, şunu da söylüyorlar mesela. Bu şeyli camlar var ya, hani ileri bakıyorsun uzağa, aşağı bakıyorsun yakını gösteriyor, ikili ne deniyor, perspektif mi püspüspektif mi bir şey cam deniyor mesela, onu karşılamıyor hiçbir şekilde, zaten çok pahalı bir cam. Ama iki gözlük hani tak çıkar tak çıkar yapmamak için insanlar onu tercih edebiliyorlar, ama parası bütçesi şey yetmiyorsa bir tane kafada bir tane boyunda gözlük hani gezilir ya öyle, hani uzak gözlüğü kafada, yakın gözlüğü boyundadır o, çünkü kafadan uzağa indir bak. Ama şimdi birini boynuna asacaksın. Çünkü aşağı bakarken o boyundan böyle yukarı böyle alınacak. Mesela yukarı bakarken de kafadan inecek. Onun bir taktiği var, bunu bilmiyor musun arkadaşım? Öyle bakarsın işte. Tamam, ama askın yok. Askın olacak. Böyle sallanacak o. Yani şaka bir yana, bunun ne kadar ciddi bir sağlık olayı olduğunun sanırım farkındayız diye düşünüyorum. Aynen, Levent Bey de demiş ki yakın zamanda aldım yakın gözlüğü, normal bir şey demiş, normal bir şey değil. Yani hani normal bir şeyden kastı, çok iyi anladım onu, yani öyle hani incikli cincikli özel bir marka falan değil, yerel bir şey aldım anladığım kadarıyla. SGK işte toplamda 350'sini karşılamış. Normalde diyor fiyat normalde 1500-1600 lira civarıydı diyor. İşte dediğim gibi yani bazı cam tiplerinde artış oluyor ama minimal bir şey bu şekilde geliyor.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bakayım şu yargıyı anlatmadan alak neymiş bakayım. Halit İz gibi yazmış. Neymiş? Ha. Kim olduğunu hatta anladım. Baksana. Melis'im konuyla alakasız ama 9875 gün prim SSK Bağkur ödeyip maaş olarak EYT'lerin altında kaldım ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hukuki yollar kapatıldı diye biliyorum ama ne olacak halimiz? Halit Bey yazmış. Yani şimdi şöyle, dediğim gibi maaş hesaplama sistemi sebebiyle bir kere Bağkur olduğu için, artı gün sayısının yüksekliği sebebiyle bu yani sıkıntı, hukuki yolları kapalıdan ziyade ben aslında buna da değinecektim. AYM'ye götürüldüğü zaman da AYM biliyorsunuz yani herhangi bir hukuksuzluk yoktur, yargıya uygundur diye cevap veriyor. Orası da artık en üst oluyor. O yüzden şu anda bir değişiklik söz konusu değil maaşlarda. Evet, şimdi şu yargı bakayım. Yargı paketini söyleyip şu SGK'ya bağlayacağım. Şimdi bir yargı paketi geçti biliyorsunuz. TBMM'de kabul edildi. Asıl beklenen tabii bazı konulardaki işte süresiz nafaka mesela en çok tartışılan, çocuk suçlular ve o diğer konuyu da çıkardılar. Onu şey yapmayacağım, tartışma çıkmasın konuda. Bunu düzenlemeden çıkartıp ayrı bir hani gündemde onu değerlendireceklerini söylediler. Başka, yani aslında beklediğimiz şeyin yerine başka şeyler çıktı. Ne oldu? Şimdi bu yargılamaların daha hızlı ve daha verimli yürütülebilmesini amaçlayan birçok düzenleme aslında var burada. Özellikle yani idari kısmına yüklenmişler ilk bu yargı paketinde. Sanıyorum cezai kısmına da ikinci bir paket olarak yayınlayacaklar.

0: Yani vatandaşın çünkü günlük hayatını büyük bir ölçüde rahatlatacak bir düzenleme bu. Mesela en dikkat çekenlerden biri şunu şey yapayım, hukuk davalarında iki duruşma arasındaki sürenin en fazla 3 ay olacak olması. Şimdi bunu duyunca 3 ay yine uzun diyenler olabilir, haklılar, ancak hiç dava edilmediniz galiba. Yani bazı duruşma tarihleri arasında 1,5 sene, 2 sene falan geçiyor. Yani çünkü çok yoğunluk var, tarih yok. Haklılar, ancak bunu bu artık bazı davalarda taraflar 6-8 ay, yani daha fazla bekliyor diyorum ya. Bu durum mağduriyet yarattığı için bu düzenleme geldi. Ama tabii en fazla 3 ay olacak diyor. Okey, bunu kesinleşti, yasaya bağladı. 3 aydan fazla verilirse süre şikayet edebileceksiniz. Ama sorun şurada. Şey yok ki, dolu, salon dolu. Yani bu toplu sünnet düğünü gibi bir şey değil ki. Herkes bir anda aynı davaya girsin. Hadi bakalım şimdi ÖSYK davaları, iş davaları, hepiniz geliyorsunuz. Ali, Hasan, Ayşe gelin, hep birlikte yargılayacağım. Böyle bir şey olmadığına göre yani hakim hani gıcıklığına yapmıyordur bunu neticede. Önündeki süreçte duruşma tarihini belirleyebileceği bir aralık yoktur. Takvim var ellerinde yani neticede. Ne zaman hangi duruşması var, adam 24 saatte orada duruşma yapamayacağına göre. Belki hani ek bir yargılama şeyi, yani saati, dilimi çıkarılabilir. Ama bence 3 ay tamam, kesin yasada kesinleşti, zorunlu tutuldu, okey. Ama nasıl uygulanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir diğer önemli başlık dijitalleşmeyle alakalı. Çünkü artık biliyorsunuz hayatımızın tamamı bu şekilde. Artık ön inceleme duruşmaları zaten yapılıyordu ama sisteme dahi, yani yazıya dökülmüş. Uygun durumlarda e-duruşma, yani bunların Segbis sistemi diye bir şey var, buradan yapılacak. Yani bunu zaten yapıyorlar aslında da ama hani kanuna gelmiş olması. Yani bu ne anlama geliyor şimdi, ön duruşma, e-duruşma nedir? Hani bilmeyenler de olabiliyor tabii ki. Özellikle mesela farklı bir şehirde yaşıyorsunuz. Avukatlar başka bir şehirde oluyor bazen. Kamu kurum başka bir yerde oluyor mesela. Kamu kurumuyla dava diyelim. Karman çorman bir şey oluyor. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. Çok özür dilerim ya. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. İşte otobüse binen var, arabasıyla gelen var. Bu da bir maliyet. Zaman kaybı oluyor. Trafikte saatler geçiriliyor. Bu yüzden de teknolojiden bu şekilde yararlanılıyor. Yani bizim bu görüntülü konuşma gibi düşünün. Avukatın zaten girdiği özel bir sistem, şifresi var. Açıyor bilgisayarı karşısına. Anında yanında şey, yan ekranda müvekkili, öbür tarafta davalı, işte karşıda hakim. Böyle toplu bir şey, konuşma oluyor. Tabii önden kedi de geçebilir. Olur ya öyle şey, canlı şeylerde, yayınlarda bir kedi geçer gibi. Şimdi paketin diğer bir yönü, idareden alacağı bulunan vatandaşlarla ilgili aslında. Bundan sonra icra takibine geçmeden önce ilgili kuruma yazılı başvuru yapılacak ve idarenin bir ay içinde ödeme yapması beklenecek. Yani bu şeyden alacaklarınız, hani yok mahkemeye git, icra gereksiz, dosya yükü çıkar, orası söyle, işte o incelesin dosyayı, evet ödemesine şey versin falan, bunları kaldırmak için direkt hani şeyle alacaklı verecekli, yani kurum babında söyleyelim, vatandaşın karşılıklı bırakıyor. Kurumda zaten bu süreçte genelde zaten, yani sizin kurumda bir yerden bir alacağınız varsa zaten şeydir, yani yazılı deftere yazılıdır, resmen yaz deftere diye bir sistem vardır ya onlarda. Oradan daha hızlı bir ödeme sistemine dönecek. Sonra en çok konuşulan IBAN dolandırıcılığı da var bu pakette. Özellikle internet üzerinden yapılan para transferleriyle arttı tabii, biliyorsunuz. Ceza düzenlemeleri getirilip hatta arttırılıyor süreleri. Çünkü teknoloji hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli, biliyorsunuz, kişilerin de elinde yani harap olabiliyor. Özellikle sistemden ve teknolojiden çok fazla anlamayanlar için çok sorun olabiliyordu. Ayrıca miras hukukuyla ilgili de bir düzenleme var. Miras kalınız var ise taşınmazların satışında, yani mesela 3-4 ortaklı var diyelim ve anlaşamıyorsunuz ve bu taşınmazın satışına gidiliyor. Burada önceliği şeye verdiler, mirasçıya. Yani o mirasçıya önce teklif edilecek, aile içindeki bu hak kayıpları yaşanmasın, uyuşmazlık olmasın diye. Yani diyecek ki işte tamam malınız satılıyor ama aranızdan almak isteyen var mı? Eğer o kişi almak istemiyor ise başka birine satılabilecek. Yani illa şeyin hakkından vazgeçmesi gerekiyor bir tarafın ya da hepsinin işte yani. Şimdi Aycığım, yargı mensuplarını da ilgilendiren şeyler var bu paketin içinde. Gereksiz yere bilirkişi görevlendirilenler hakkında disiplin yaptırımı uygulanabilecek artık. Çünkü bilirkişi gerçekten ihtiyaç duyulan dosyalarda önemlidir. Ama gereksiz görevlendirmeler davayı uzatıyor, iş yükü çıkıyor, maliyet çıkıyor. Çünkü bazen yani daha çok hani yoğun süreç oluyor. Bilirkişi atıyor dosyayı. Bilirkişiye gitti. Bilirkişiye gitti. Sürekli bilirkişi dönüyor ortada. Aslında hiç gerek olmayan, yani yazıyor zaten dilekçede. Alacak belli, verecek belli. Ne zaman alınıp verildiği belli. Ama bilirkişiye atılıyor mesela. Atılmaması gerekirken. Bunun içinde işte dediğim gibi şikayet unsuru olacağı için de disiplin cezası verilecek. İdari yargıda ise tek hakim tarafından, bunu nasıl anlatayım size, şimdi tek hakim artık kararı bağlayabileceği kapsamlar genişletiyor. Yani buradaki amaç basit nitelikli uyuşmazlıkları daha sürede, hani kısa sürede sonuçlandırmak. Ama işte dediğim gibi şeyi de çıkarmışlar, çocuk suçluları bence en önce görüşülmesi gereken konu. Bu süresiz nafaka tartışması, işte bunları çıkarmışlar. Ancak burada çok önemli bir hatırlatma tabii yapmak gerekiyor. Genel kurulunda kabul edildi bu tabii. Biraz önce söylediklerim ama daha yürürlüğe girmedi. Niye? Biliyorsunuz ki resmi gazete. Önce resmi gazetede yayınlanacak, ondan sonra. Zaten yani artık resmi gazeteyi takip etmek çok zor değil. Yani zaten yazıyorsunuz, internete çıkıyor. Bir de üstüne üstlük ne aradığınızı da yazıyorsunuz, o da çıkıyor yani. O yüzden ona bakabilirsiniz. Yani buradaki temel hedef aslında şu: davaların kısa sürede sonuçlanması, teknolojinin daha etkin kullanılması. Çünkü hukukta en önemli konu nedir sizce? Tabii ki teknolojinin faydalarından yararlanarak günlük hayatı ve yargılama sistemini hızlı bir şekilde yönlendirmek, yani aslına bakarsanız. Bir de yani esas buna tabii gelmek istiyordum. Daha var değil mi benim? Kaç dakikam var? Oynuyorlar orada. Ne kadar mutlusunuz siz öyle? Şimdi ben sizi mutlandıracağım bir dakika. Şimdi bu yargı paketinden bahsetmiş, yani lafı gelmişken aslında biraz hukukla biraz da sosyal güvenlikle ilgili şu önemli tartışmayı bir açıklamak istiyorum. Özellikle son günlerde sosyal medyada Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda önüne gelen bazı sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerle ilgili kararlarını özetleyen paylaşımlar oluyor. Ve bu paylaşımlarda ortak vurgu AYM'nin işte reddettiği. Hayır, aslında öyle değil. Yani AYM'nin olayı şu: birçok düzenlemeyi anayasaya aykırı bulunup bulunmadığını, yürürlükte kalmasının herhangi bir engel olup olmadığını yargılar diyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Hani AYM size bu davayı reddettim git demez. Yani usule uygun mu değil mi, buna bakar. Peki bu ne anlamı geliyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Çünkü genelde en ufak bir şeyde şey yapılır ya bizde. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Ya Anayasa Mahkemesi'ne gitti arkadaşım. Eğer şimdi bu maaşlar için de bu aslında. Biraz önce beyefendinin sorduğu gibi de. Anayasa Mahkemesi o maaşın düzgün ödenip ödenmediği ve mevzuattaki yasaya uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. Uygundur usul eder, bırakır. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar ve değiştirme merci değil zaten. O yüzden yani anayasaya aykırı mı değil mi? Buradaki tek soru Anayasa Mahkemesi budur. Yani AYM'den döndü. Burada önemli olan anayasaya aykırı mı değil mi? Dolayısıyla bu düzenleme toplumda tartışmalı olmaya başladı. Yani eleştirilebilir tabii ki ama anayasaya aykırı değil ise adam da diyecek ki değil. Yani bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Şimdi bu paylaşılan örnekler arasında ki detayları söyleyeceğim. Bugüne kadar AYM'ye gitmiş ve yasaya uygun olduğu söylenmiş. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranlarının zaman içinde düşürülmesi var. Tabii biliyorsunuz bu birçok emeklinin, neden eski emekliler biraz önceki soru gibi daha yüksek maaş alıyor diye sorduğu tartışmanın temelinde bu sistem değişikliği bulunuyor. Aylık bağlama oranı düştükçe aynı prim gününe sahip kişi diğerinden daha az maaş alıyor. Ama tabii ne oluyor? gidiyor diyor ki usul uygun hesaplamıştır. Çünkü de yani kanundan işte bağlı oran düşmüştür. Bitti gitti diyor AYM'ye. Bir başka dikkat çeken başlık emekli olup yeniden çalışanlarla ilgili düzenleme. Bunun için gidilmiş. Örneğin serbest çalışan bazı doktorlardan vesaire bir kesinti oluyordu. Bu da AYM aykırı olmadığını anayasaya söylemiş. Sağlık alanında var. Özel hastanelerin ve vakıf üniversitelerinin SGK hastalığından alabileceği ilave ücreti %100'den %200'e çıkarması için gidilmiş. Ama bu da herhangi bir şey almamış. Eğitim tarafında ise aday öğretmenlerin performans mülakat süreçleri, emekli öğretmenlerin belli şartlarda aylıkların kesilmesi gibi düzenlemelerin için itiraz. Sosyal güvenlikli SGK'nın kendi yaptığı fazla ödemeleri vatandaşın kusuru olmasa bile geri isteyebilmesine ilişkin nedir bu? Yersiz zenginleşme diyorlar bir de buna. Yani kendi hatalı bağlamış, kendi fazla ödemiş. Diyor ki sen yersiz zenginleştin, usulsüz zenginleştin, ver bana faiziyle, hata onlama. Sigortasız çalışan işçilerin hizmet tespit davaları için öngörülen süre sınırı ve ücretsiz çalışan eşlerin sigortalık durumu gibi yıllarda hep tartışılır. Yani mesela hizmet tespit davasında süreç vardır. İşten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açmanız gerekiyor. Geriye dönük açamıyorsunuz. Yani bununla ilgili de ayrıca dakika bakayım dul ve yetim aylıklarıyla ilgili dul ve yetim aylıkları işte boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan oranları çok düşük olduğu, yani burada altını çizmemiz gereken en önemli nokta, şimdi sosyal medyadaki bu konular evet hepimizin konuştuğu tartıştığı ama AYM bunları onaylamıyor ki, AYM sadece usule uygun mu değil mi diye yorumluyor. Sonuç olarak bu örnekler ay sosyal güvenlik sistemimizde ki bazı şeyleri de tabii göz önüne vurmuş olabilir. Mustafa Kemal Bey çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, bilgilendirdiğiniz için demiş ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.
1: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD Başkanı Trump'tan İran'ın mutabakat açıklamasına yanıt geldi. ABD iki ülke için seyahat uyarısı yayınladı. Hollanda su kıtlığı ilan etti. Ayrıntılar bültenimizde. ABD, Ürdün'de iki askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İran'a hava operasyonu düzenledi. İran'da Körfez ülkelerine misilleme yaparak ABD hedeflerini vurdu. Geçen hafta İran tarafından düzenlenen saldırılarda 30 ABD askeri yaralandı. Savaşın başlamasından bu yana ise hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 16 olarak açıklandı. Washington'da Tahran hattında tansiyonu yükselten yeni açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın İslamabad mutabakatına uyma yükümlülüğü kalmadığı yönündeki açıklamasına ilişkin umurumda değil ifadelerini kullandı. ABD, Orta Doğu'daki yüksek gerilim ve olası tırmanma riskine dikkat çekerek vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahati etmemeleri çağrısını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar ziyareti kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al-Sani ile bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakması doğrultusunda hazırlanacak çerçeve yasa için meclis trafiğinin hızlanması bekleniyor. Düzenlemenin Ağustos'un ilk haftasında gündeme gelebileceği kaydediliyor. İstinaf Mahkemesi mutlak butlan dosyasını yarın başlayacak adli tatilden önce Yargıtay'a sevk etmişti, ancak dosyanın Eylül başında görülebileceği ifade ediliyor. Özgür Özel kanadı ise yeni parti hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Özgür Özel'in kuracağı partinin genel merkez binası belirlendi. Yeni partinin genel merkezi olacak binanın Gelecek Partisi'nin ilk kullandığı bina olduğu öğrenildi. Aydın İncirliova'da Büyük Menderes Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Şahin Ö ve 15 yaşındaki Eda K için arama çalışmaları sürüyor. Ailelerse gelecek olumlu bir haberi bekliyor. İçişleri Bakanı motosiklet kazalarını azaltmak için eylem planı hazırladı. Trafik ışıklarında özel bekleme alanları, kontrollü şerit paylaşımı, güvenli sürüş eğitimleri ve yasa dışı modifikasyonlara sık önlemler gelecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel deniz suyu analizleri İstanbul plajlarının su kalitesinde ortaya çıkardı. İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı mükemmel su kalitesi kategorisinde yer aldı. Çekya İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Sözleşmede biyolojik cinsiyet yerine toplumsal cinsiyet kavramının kullanılması nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi. Hollanda'da azalan yağışlar ve nehir debilerindeki düşüş nedeniyle resmi olarak fiili su kıtlığı ilan edildi. Yeni önlemler alındı. İspanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Zaragoza'da yılın en büyük yangını yaşanıyor. 12 bin hektarlık alan kül olmuş durumda. Ejderha sıcakları İngiliz kraliyet ailesini de vurdu. Türkiye heyeti Londra iklim haftasında hiçbir yerde klima olmadığını, Kral Charles'ın da elinde pervaneli serinletici olan bir yardımcıyla dolaştığını kaydetti. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Asgari ücretlerde bir artış düşünüyor musunuz? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruldu Merkez Bankası yöneticilerine. Tırnak içinde aktarıyorum. Akla gelebilecek en kötü fikir şeklinde bir yanıt geldi.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Ren geyiklerinin göz rengi mevsime göre değişir. Ren geyiklerinin yaz aylarında altın renginde olan gözleri kışın mavi renge dönüşür. Renk değişikliğini sağlayan ren geyiklerinin gözlerinde retina arkasında bulunan Tapetum Lucium isimli dokudur. Bu sayede kuzey kutup bölgesinde karanlık geçen kış aylarında ren geyiklerinin görüşleri daha iyi olur, yiyecek bulmaları ve yırtıcılardan kaçmaları kolaylaşır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Emingella americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri, kanserle iki farklı mekanizmayla mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mars'a insan göndermenin önündeki en büyük engellerden biri uzun uzay yolculuklarının insan vücudunda oluşturduğu olumsuz etkiler. Bilim insanları şimdi bu sorunu çözmek için hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon yöntemi üzerinde çalışıyor. Mars'a gidiş dönüş yolculuğu yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu süreçte astronotların ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve oksijen miktarı hem maliyeti arttırıyor hem de uzay araçlarının daha büyük tasarlanmasını gerektiriyor. Araştırmacılar metabolizmanın yavaşlatılmasıyla bu ihtiyacın önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Hibernasyon sırasında hayvanların kalp atışları yavaşlıyor, vücut sıcaklığı düşüyor ve enerji tüketimi en aza iniyor. Araştırmalar bu durumun kas ve kemik kaybını azaltabileceğini, ayrıca uzaydaki yüksek radyasyona karşı da koruyucu etki sağlayabileceğini gösteriyor. İnsanlar doğal olarak kış uykusuna yatmasa da bilim insanları sentetik torpor adı verilen yapay uyuşukluk yöntemi üzerinde çalışıyor. NASA destekli bir araştırmada sağlıklı gönüllülerde metabolizmanın yaklaşık %20, kalori tüketiminin ise %30 azaltıldığı açıklandı. Üstelik gönüllüler acil bir durumda uyandırılıp hareket edebildi. Uzmanlara göre bu teknoloji yalnızca uzay görevlerinde değil, kalp krizi, inme, organ nakli ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde de önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak yöntemin güvenli şekilde uygulanabilmesi için uzun süreli uyutma, güvenli uyandırma ve olası psikolojik etkiler gibi birçok sorunun çözülmesi gerekiyor. Bilim insanları ilk tıbbi uygulamaların 10 ila 15 yıl içinde başlayabileceğini, Mars görevlerinde kullanılmasının ise birkaç 10 yılı bulabileceğini öngörüyor. Mars yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri olan uzun seyahat süresi için bilim insanları hayvanların kış uykusundan ilham alan yapay hibernasyon teknolojisini geliştiriyor. Başarılı olması halinde astronotlar kızıl gezegene yolculuğun büyük bölümünü uyuyarak geçirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kiss.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Necmettin Erbakan Üniversitesi Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında sönmüş Volkanik Karadağ'daki 1001 kilisede araştırmalar sürüyor. Orta Bizans döneminde ağırlık kazanan yapılar arasındaki 11. yüzyıla ait kapalı Yunan haçı, planlı bir yapının varlığını Orta Çağ'da ve Selçuklu dönemine yakın dönemde alanın aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor. 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yüzey araştırmasının 3. sezonunda önemli ve yeni bulgulara ulaşıldı. Bu sezonki çalışmalarda daha önceki yıllarda bulunan grafitlerden farklı olarak bir kaya bloğu üzerinde Orta Asya'daki eski Türk toplulukları tarafından kullanılan bir yazı sistemine ait harfli yazılar tespit edildi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarına göre yazının birden fazla Türk boyuna ait damga olabileceği belirtildi. Doçent Doktor Mimiroğlu, Karadağ 1001 Kilise bölgesinin oldukça zengin kültür varlığına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yüzey araştırmasının 3. sezonunda oldukça önemli ve yeni bulgulara ulaştıklarını anlatan Mimiroğlu şunları kaydetti. Geçen yıl bir yerleşim keşfettik ve burada yaklaşık 10'a yakın kilise ve şapel bulduk. Karadağ'daki Roma havuzunun hemen yakınında olan bu yerleşimin kaya bloğunun olduğu bu yerle yakın ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Bulunan yazı ise oldukça önemli. Daha önceki senelerde bulduğumuz grafitilerden farklı olarak bu sefer runik harfler tespit ettik. Hemen yakını bir kilise var. Muhtemelen kiliseyle ilişkili olan bu yazılar bölgenin bize doğrudan Orta Asya ilişkisini gösterdi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarında bu yazıların Orta Asya menşeli olduğu ve Türk boylarına ait bir damga olabileceği söylendi. Mimiroğlu bu damgaların neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili farklı görüşlerinin olduğuna değinerek şöyle devam etti. 1071'den sonra bölgeye gelen Türk akıncılarının yerleştiği bir lokasyondayız. Türklerde at çok önemli. Atlı süvari, atlı savaşçılar çok önemli olduğu için zaten oldukça geniş ve atların sulama için kullandığı havuzun bulunduğu, atlı Türk birliği için ya da Türk toplumu için de çok önemli bir yerleşim lokasyonu. Bu çalışmalar bize bölgede erken dönem Türk izlerini göstermesi açısından da oldukça mutluluk verdi. Karaman'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'daki 1001 kilise bölgesinde kaya bloğu üzerine runik harfle işlenmiş Türk boyuna ait damga olabileceği değerlendirilen yazı bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex ya da kısa adıyla T-Rex fosili açık artırmada rekor fiyata satıldı. Gus adı verilen dev iskelet 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili oldu. ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sotheby's müzayesinde satışa çıkarılan fosile müzayede öncesinde 20 ila 30 milyon dolar arasında değer biçilirken beklentilerin çok üzerine çıktı. Gus, 2021-2023 yılları arasında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki özel bir arazide yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 67 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil 3.8 metre yüksekliğinde ve 11.5 metre uzunluğunda. 183 fosil kemikten oluşan iskelet bugüne kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş T-Rex örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca T-Rex fosillerinde nadiren rastlanan 30 karın kaburgasını da içeriyor. Bilim insanları fosil üzerinde başka T-Rex'lerle yaşanan mücadelelere ait olduğu düşünülen ısırık izleri ve iyileşmiş kaburga kırıkları da tespit etti. Bu izlerin dev yırtıcının yaşamı boyunca geçirdiği çatışmaları ortaya koyduğu belirtiliyor. Ancak satış bilim dünyasında da tartışma yarattı. Çok sayıda paleontolog böylesine önemli bir fosilin özel koleksiyonlara gitmesinin bilimsel araştırmaları zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Önceki rekorsa geçen yıl yine Sotheby's müzayedesinde 44 milyon 600 bin dolara satılan Apex adlı Stegosaurus fosiline aitti. Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen açık artırmada satışa çıkarılan 67 milyon yıllık T-Rex fosili 50 milyon 100 bin dolara alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili unvanını kazandı. Bilim dünyası ise fosilin özel koleksiyona gitmesine tepki gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğine işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir sesse yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz, serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İran lideri Ayetullah Müçtebâ Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber velayeti Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunun altını çizdi. Velayeti dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz dedi. Velayeti yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliğine Hamaney'in talimatıyla alındığını söyledi. Boğaz'ın İran açısından önemli bir stratejik kazanım olduğunu belirtti. Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. CENTCOM son açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin İran tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Açıklamada bu gerekçeyle Bender Abbas başta olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim devam ediyor. İran lideri Ayetullah Müçtebâ Hamaney'in başdanışmanı Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunu ve hiçbir gücün Boğazı İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının askıya alındığını duyurdu. AK Parti'den yeni anayasa için referandum mesajı geldi. Trakya ve İstanbul'da çekirge istilası yaşanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Orta Doğu'da gerilim düşmüyor. ABD İran'a yönelik saldırılarını 8. gününde de sürdürdü. İran ise Körfez ülkelerine misilleme yaptı ve saldırılarıyla ABD'ye karşılık verdi. ABD Ürdün'de İran'ın balistik füze ve İHA saldırıları sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerin ise kayıp olduğunu açıkladı. Savaşın başından bu yana ise 16 ABD askeri hayatını kaybetti. İran ateşkes sürecinin tümüyle rafa kalktığını duyurdu Dışişleri Bakan Yardımcısı Gahribadi. ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasının resmen askıya alındığını bildirdi. ABD Başkanı İran'ın İslamabad mutabakatına uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin "bu umurumda değil" ifadelerini kullandı Trump. İran caydırılmazsa bölge daha geniş çaplı bir çatışma yaşayabilir de dedi. ABD İsrail'e onlarca yakıt ikmal uçağı gönderdi ve Batı Asya'ya onlarca savaş uçağı sevk ederek F-16 ve F-35 filosunu güçlendirdi. İsrail basınına göre ise Tel Aviv İran'a saldırılara katılmak istedi ancak Washington bu talebi reddetti. Yurda dönelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
2: Yeni bir anayasayı birlikte mecliste konsensüs sağlamak ve sonra da milletin onayına referanduma sunmak suretiyle paylaşımcı bir anlayışla bunu gerçekleştireceğiz. İşte bir çerçeve yasa düzenleme yapılacak, onun çalışması sürdürülüyor. Bu hedefi gerçekleştirirken asla şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi üzecek bir tutum içerisinde olmayız. Türkiye'nin çıkarı, milletimizin hedefi, arzusu, yararında olan neyi? İnşallah onu hep birlikte gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız.
1: Antalya'da 18 yaşındaki Muhammed Doğan'ın içine şeytan girdiği iddiasıyla boğmaya çalıştığı ablalarından 22 yaşındaki Kübra Doğan kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 9 gün sonra kaybetti. 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargı süreci devam ediyor. Yargıtay, Nevzat Bahtiyar'a verilen nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasının da onanmasını talep etti. Balkanlarda hızlı şekilde artan çekirge popülasyonu yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Trakya bölgesi ve İstanbul'un bazı ilçelerinde birçok vatandaş evlerine giren 20 santimlik çekirgelerden oldukça şikayetçi. Çanakkale'nin İzini ilçesindeki Kalpli Göl yeniden pembe renge döndü. Yoğun yağışlar nedeniyle rengini kaybeden göl yaz sıcaklarıyla eski görünümüne kavuşunca da doğa severler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekti.
0: Ekonomi.
1: Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin genel kurulda görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor. Çevre Bakanı Murat Kurum sosyal konut projeleriyle bugüne kadar 7 milyon vatandaşın yuvalarına kavuşturulduğunu açıkladı. Deprem bölgesindeki konutların da 2 yıl gibi bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğinin altını çizdi. Haziran'da konut satışları %16 artışla 129.979'a ulaşarak yılın en yüksek aylık seviyesine çıktı. Firmaların sunduğu faizsiz taksit modeli de bunda etkili oldu. Türkiye'de geçen yıl 488.643 kişi iş ve tayin gerekçesiyle başka şehirlere taşındı. İç göçteki her 5 kişiden biri iş nedeniyle göç ederken eğitim, aile ve konut gibi sebeplerde taşınmalarda önemli rol oynadı. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına ve aldatıcı reklamlara 40 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirtti.
0: Hava durumu.
1: Türkiye yeni haftada Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren iç ve batı kesimlerde artacağı ve yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı, Perşembe günü ise aynı bölgelerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Bugün ise Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu 34, İstanbul 32, Bursa 35, İzmir 37, Antalya 35, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Kayseri az bulutlu 32, Elazığ sıcak 37, Gaziantep ise 38 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
3: Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eko'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Bir sofraya oturduğunuzda önünüzdeki yemeği sağlayan emeği de unutmamak gerekir. Başarı da, rızık da, mutluluk da zahmetsiz gelmez. İşte bu evrensel gerçeği anlatan bir halk sözü vardır. Emek olmadan yemek olmaz. Bu atasözünün kökeni tarım toplumlarının alın teriyle yoğrulmuş yaşam biçimine dayanıyor. Toprağa ekip biçmeden, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya inmeden mahsul beklemek mümkün değildir. Emek olmadan yemek olmaz sözü sadece maddi kazancı değil, hayatın her alanındaki çabayı anlatır. Başarılı olmak isteyenin çalışması, rızık arayının alın teri dökmesi gerekir. Hiçbir şey kendiliğinden sunulmaz, zahmetin olmadığı yerde nimet de olmaz. Toplumda emeğin kutsal olduğu inancı bu atasözünün nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. Alın teri dökülmeden kurulan her sofra bir gün dağılır. Bugün emek olmadan yemek olmaz atasözünün köklü gerçeğine ses verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuştu. Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Şangay'da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, Rusya'nın yapay zeka teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu söyledi. Rusya'nın geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirten Oreşkin, Batı'ya dönük eleştiriler yaptı. ABD'yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığına dikkat çekti. Oreşkin ayrıca Rusya'nın yapay zeka kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi. Rus yetkili Maxim Oreşkin, Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine dikkat çekerek işbirliğinin artırılacağını söyledi. Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zeka teknolojisini düşmanca kullandığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İklim politikaları uzmanı Önder Alagedik şunları söyledi.
2: İçtiğimiz kola şişeleri, meyve suyu şişeleri iade ediliyordu ve bunun bakkal üzerine yapılıyordu.
3: Çok da iyi evet, benim çocukluğumda ya uzun bir süre devam etmişti ve çok iyi hatırlıyorum mesela o dönemi.
2: Aynen, zaten bu klasik depozito sisteminin kötüleşmesi son 20 yıllık eserdir. O da bu iktidara aittir. Şimdi bu filmi zaten daha önce izledik. Hatırlayın, 2018 sonbaharını poşetin paralı olma hikayesi vardı. Doğayı kurtaracağız diye çıktılar. Sonra öğrendik ki o 25 kuruşun 15 kuruşu bakanlığın cebine girecek, 10 kuruş da marketin cebine girecek. Böyle olunca insana öfke duydular ve o geçen kanunun bir başka özelliği daha vardı. 2019'da başlaması gereken ve üreticiyi sorunu tutan, yani sizin çocukluğunuzdaki depozito sistemini devam ettirecek, genişletecek olan depozito sistemi hayata geçecekti. O kanun hem poşet 25 kuruş yaptı hem de gerçek depozito, hakiki depozito sistemini öteledi. Dolayısıyla biz bu filmin aynısını izliyoruz. Peki nasıl aynısı? Şöyle söyleyeyim, biz burada 3 defa soyulacağız. Bu 3 soygunun birincisini zaten başta bakanlık alıyor. O 1 lira zam geldi ya suya. Suya gelen 1 lira zam oradan geliyor. Depozito bedeli baştan alıyor. Ama bu arada depozito işlemi için şirketlerin izin alması gerekiyor, makine alması gerekiyor. Bu da bir masraf. Bu yüzden de şirketler yaklaşık bir 50 kuruş daha zam yaptılar. Dolayısıyla o 1,5 liralık zam bakanlığın ve marketlerin cebine giren paraydı. Ama şimdi diyeceksiniz ki zaten o aldığımız üründe depozito ürünü olan, atıyorum, petin değeri yok mu, malzemesi yok mu? Var tabii ki, ama bunu ranta çevirdiler. Sonra dediler ki gel sen, ben zaten baştan bir aldım 1,5 lirayı cebe koydum, sen malzemeyi geri ver. Geri verdiğin zaman ben sana 1 lira iade edeyim. Bunun malzeme parası da benim cebime kalsın dedi ve burada iki defa çevre ajansının, bir defa da marketlere kazanacağı bir sistem kurdu. Ama burada trik daha sonra başlıyor. Herkes geri dönecek mi? Hayır, döndüremeyecek. Çünkü zaten sistem geri dönmesin diye yapılıyor. Şimdi Avrupa'da 25 cent, Almanya'da mesela aynı pet.
3: Şimdi bir yayıncımız yazmış. Avrupa'da diyor ki 0,25 euro. 0,25
2: evet.
3: Cent.
2: Evet. O da yaklaşık 13 lira yapıyor. Ama Almanya'da iki tane fark var. Bir, 13 katı bir fiyat. O yüzden %97 verimlilikte. Çok sıkı geri dönüyor. İkincisi de bu işlemi yapan Türkiye Çevre Ajansı gibi parayı cebe atan ve kendi masraflarını halkın üzerine karşılayan bir kurum değil. Kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yapıyor bu işleri. Dolayısıyla biz 3 defa söylüyoruz. Ama burada gizli özne kim? Türkiye Çevre Ajansı. Türkiye Çevre Ajansı ne zaman başımıza çıktı? 2020 yılında çıktı başımıza. Ve Türkiye Çevre Ajansı bu işi başarsın diye 3 defa daha depozito sistemi ertelendi. Dolayısıyla biz aslına bakarsanız önce Çevre Ajansı tarafından soyulacağız. Sonra Çevre Ajansı ve marketler tarafından, en son yine Çevre Ajansı olmak üzere 3-4 kat soyulacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan iklim politikaları uzmanı Önder Alagedik, 1 Temmuz'da uygulamaya giren depozito yönetim sistemine yönelik eleştirilerini, sistemin işleyişini ve Almanya'daki depozito modeliyle arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tüketici ürünü alırken yaklaşık 1,5 lira fazladan ödüyor. Bunun önemli kısmı sistem maliyetine gidiyor diyen Alagedik, Türkiye'deki model klasik depozito sistemi değil, çevre ajansı ve marketlere gelir sağlayan farklı bir yapı kurulmuş durumda ifadelerini kullandı. Almanya'daki sistemle kıyaslamak doğru değil diyen Alagedik, orada depozito tutarı daha yüksek ve sistemi kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş yürütüyor diye konuştu. Alagedik, depozito uygulaması çevreyi koruma amacıyla sunuluyor. Ancak mevcut haliyle tüketiciye ek yük getirirken sistemin kazananı kamu kurumu ve marketler oluyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Unchain my heart. care.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku düzeniniz Alzheimer riskinizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Yeni bir araştırma, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda hafıza ve beyin kaybı yaşadığına ilişkin önemli ipuçları ortaya koydu. Bilim insanlarına göre uyku alışkanlıkları Alzheimer'la bağlantılı bazı genlerin etkisini değiştirebiliyor. Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi araştırmacıları, beynin sıvı dolaşımını ve atık maddeleri temizlemesinde görev alan AQP4 adlı geni inceledi. Bu sistem özellikle uyku sırasında daha aktif çalışıyor ve Alzheimer'la ilişkilendirilen zararlı proteinlerin beyinden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmada AQP4 geninin farklı varyantları, katılımcıların uyku düzeni, beyin görüntüleri ve bilişsel performanslarıyla karşılaştırıldı. Sonuçlara göre bazı genetik varyantlara sahip kişiler yeterince uyumadığında beynin gri maddesinde daha hızlı kayıp görüldü. Bazı kişilerde ise uykuya dalma süresinin uzaması beyin hacmindeki küçülmeyle ilişkilendirildi. Araştırmacılara göre önemli olan yalnızca hangi genlere sahip olduğumuz değil, bu genlerin yaşam tarzıyla özellikle de uyku düzeniyle nasıl etkileşime girdi. Yani aynı genetik özellik, iyi uyku alışkanlıklarına sahip bir kişide farklı, düzensiz uyuyan bir kişide ise farklı sonuçlar doğurabiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir başka bulgu da uyku sorunlarının herkesi aynı şekilde etkilememesi oldu. Hafıza ve düşünme becerilerindeki değişimlerin kişilerin sahip olduğu AQP4 gen varyantına göre farklılık gösterdiği belirlendi. Araştırmacılar bu bulguların gelecekte Alzheimer'ın önlenmesine yönelik kişiye özel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar bu çalışmanın uyku bozukluklarının doğrudan Alzheimer'a neden olduğunu ya da yalnızca uyku düzenini değiştirmenin genetik riski ortadan kaldırdığını göstermediğini de vurguluyor. Bilim insanlarına göre araştırmanın en önemli mesajı şu: kaliteli ve yeterli uyku beyin sağlığını korumada sanılandan çok daha önemli olabilir. Yeni bir araştırma, uyku düzeninin Alzheimer'la bağlantılı genlerin etkisini değiştirebileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre kaliteli uyku, aynı genetik riske sahip kişilerin neden farklı hızlarda bilişsel gerileme yaşadığını açıklayabilecek önemli bir etken olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Radyo Sputnik'ten mutlu günler, saatler 13.30'u gösteriyor. Ben Burcu Çakır. Kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Evet, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final vakti geldi çattı. 38 gündür süren tarihin ilk 48 takımlı turnuvası bu gece New York'ta son bulacak. Peki kupa kimin ellerinde yükselecek? İspanya mı, Arjantin mi, Yamal mı, Messi mi? Sistem takımı mı yoksa anların takımı mı kazanacak? İşte tüm bu soruların cevaplarını almaya artık sadece saatler kaldı diyebiliriz. 170'ten fazla ülke, 2 milyarı aşkın bir izleyici bu dev finali bekliyor artık. Euro 2024'ün son şampiyonu İspanya ile Dünya Kupası'nın son kazananı Arjantin bu akşam Türkiye saatiyle 22'de kozlarını paylaşacak. New Jersey'deki Dünya Kupası finalinde 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak. İspanya 2010'dan sonra tarihindeki ikinci, Arjantin ise 1978, 86 ve 2022'nin ardından da dördüncü şampiyonluğunu kovalamayı hedefliyor. Evet, İspanya ve Arjantin Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. 1966 Dünya Kupası grup aşamasındaki randevudan Arjantin 2-1 galip ayrılmıştı. Turnuva tarihinde ilk kez son Avrupa şampiyonuyla son Güney Amerika şampiyonu final mücadelesini izleyeceğiz bu akşam. Ve bu mücadelede aynı zamanda dünya sıralamasının uygulamaya konulduğu 1992'den bu yana ilk kez klasmanın ilk iki sırasındaki ülkeler karşı karşıya gelecek. Hemen Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçına bakalım. Maç nefesleri kesti. İngiltere, Saka'nın hat-trick yaptığı maçta Fransa'yı 6-4 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. 10 gollü karşılaşmada rekorlar kırıldı ve birçok da ilk yaşandı. Hemen onlara bakalım. Fransa'da Mbappe attığı 2 golle turnuva tarihine geçmiş durumda ama anlık, şu anlık. Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan Messi ile birlikte zirvede yer alan Mbappe, İngiltere karşısında bulduğu gollerle Arjantinli yıldızı geride bıraktı ve krallık yarışında şu an lider oldu. Organizasyonda 10 gole ulaşan yıldız futbolcu, Fransa futbol tarihinde bir turnuvada en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Dünya Kupası tarihinde ise attığı toplam 22 golle en fazla gol kaydeden oyuncu. Arjantin'in İspanya ile oynayacağı bu akşamki final mücadelesinde ise Messi gol atmazsa Mbappe turnuvayı tarihin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak. 39 yaşındaki Messi 27 yaşındaki Mbappe'ye kaptırdı. İki ünvanını bu akşam geri almak için finalde en az 3 gol atmalı. Bir rekorda Michael Olise'den geldi. Olise, İngiltere karşısında yaptığı 2 asiste 2026 Dünya Kupası'ndaki asist sayısını 7'ye yükseltmiş durumda. Olise, Pelé'nin 1970'teki 6 asistlik performansını geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde tek bir turnuvada en çok asist yapan oyuncu durumunda. Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşan İngiltere mücadeleden biliyorsunuz 6-4'lük galip ayrılarak 60 yıl sonra turnuvada madalyaya uzandı. 1966 yılında kupayı kazanan İngiltere ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Ada ülkesi böylece son 60 yıldaki en başarılı Dünya Kupası performansına imza attı. Jude Bellingham da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde bir turnuvada en fazla gol atan İngiliz oyuncu oldu. Fransa milli takımında ise yaklaşık 15 yıldır görev yapan Deschamps dönemi sona erdi. 57 yaşındaki teknik adam 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrıldı. 2018 yılında kazanılan Dünya Kupası Deschamps'ın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarısı olarak kayıtlarda duruyor. Deschamps'ın yerine gelecek isimse Zinedine Zidane olacak gibi. Hemen belirtelim, Zidane'ın ilk maçı ise 25 Eylül'de Uluslar A Ligi'ndeki Türkiye'ye karşı olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon artık bu akşam belli olacak dedik. Ezber bozacak Dünya Kupası finalinin 5-6 milyar civarında küresel izleyiciye ulaşması ve 2 milyar kişinin de karşılaşmayı izlemesi öngörülüyor. İspanyalı Arjantin New York New Jersey Stadyumunda yalnızca kupa değil tarihe geçecek ilklerin yaşanacağı unutulmaz bir geceyi de paylaşacak diyelim. Hemen onlara bir göz atalım. Dünya Kupası biliyorsunuz özel olarak tasarlanmış bir sandığın içinde stadyuma taşınacak bu akşam. Şampiyonluk seremonisinde ise kupa ve madalyaların yanı sıra İspanya veya Arjantin'in teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilen 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte de şampiyonlara teslim edilecek. Peki devre arası çoğuda kimleri izleyeceğiz? Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna gibi sanatçılar sahne alacak. FIFA'nın 250 milyar dolar toplamayı hedeflediği şovun süresi de tartışmaları beraberinde getirdi. Turnuva boyunca skandallara imza atan FIFA daha önce biliyorsunuz devre arası performansının 11 dakika süreceğini açıklasa da toplam sürenin 20 dakikayı aşması bekleniyor. Kurallara göre biliyorsunuz devre arası 15 dakikayı aşmamalı. Evet, kupanın günlüğünde programımızın sonuna geldik. Bu gece saat 22'de TRT1'de büyük final var. Dünyanın en büyüğünü İspanya-Arjantin maçının ardından öğreneceğiz. Hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakika bizleri bekliyor olacak. Gözünüz dev finalde, kulaklarınız Radyo Sputnik'te olsun. Yarın yine aynı saatte 13.30'da kupanın günlüğü sizlerle olacak. Şimdilik hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber. Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Dünyanın bilinen en eski kehribarı Çin'de keşfedildi. Bilim insanları bulunan mikroskobik kehribar parçalarının yaklaşık 385 milyon yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Keşif kehribarın oluşumunun sanılandan 65 milyon yıl daha eskiye, dinozorlardan ise yaklaşık 150 milyon yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Çin'in kuzeybatısında Orta Devonyen dönemine ait kömür tabakalarında yapılan araştırmalarda bulunan mikroskobik parçacıkların kehribar olduğu doğrulandı. Bilim insanları gelişmiş analiz yöntemleriyle inceledikleri örneklerin günümüzdeki kehribarlarla benzer kimyasal özellikler taşıdığını belirledi. Kehribar bitkilerin böcekler, mantarlar ve diğer çevresel tehditlere karşı salgıladığı reçinenin milyonlarca yıl içinde fosilleşmesiyle oluşuyor. Yeni keşif ise bitkilerin bu koruyucu maddeyi bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha erken dönemlerde üretmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekip bu bulgunun bitkilerin karasal yaşama nasıl uyum sağladığını anlamak açısından önemli olduğunu vurguluyor. Daha önce en eski kehribarın tohumlu bitkiler tarafından Karbonifer döneminde üretildiği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular tohumlu bitkiler henüz yaygınlaşmadan önce yaşayan tohumsuz damarlı bitkilerinde gelişmiş reçineler üretebildiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre reçine üretimi bitkilerin karada hayatta kalmasını sağlayan en önemli savunma mekanizmalarından biri olabilir. Derin kök sistemleri, odunsu gövdeler ve yaprakların gelişimi kadar kritik görülen bu özellik sayesinde bitkilerin dış etkenlere karşı direnç kazandığı değerlendiriliyor. Araştırmacılar keşfedilen reçinenin hangi bitki grubundan salgılandığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. Ancak Devonyen dönemindeki sık orman yangınları, mantar enfeksiyonları ve zorlu çevre koşullarının bitkileri bu koruyucu maddeyi üretmeye yöneltmiş olabileceği ifade ediliyor. Çin'de keşfedilen 385 milyon yıllık kehribar, bugüne kadar bilinen en eski örnek olarak kayıtlara geçti. Keşif, bitkilerin koruyucu reçine üretimine sanılandan 65 milyon yıl daha önce başladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğinde yürütülen araştırma Community Heat dergisinde yayımlandı. Araştırmada kültürel etkinliklere sık katılanların ortalama fizyolojik yaşının 66,9 olduğu, nadir katılanlarda ise bu değerin 69,9'a çıktığı belirlendi. Yani iki grup arasında yaklaşık 3 yıllık biyolojik yaş farkı tespit edildi. Araştırmacılar kültürel etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini, zihinsel sağlığı desteklediğini ve kronik stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini belirtti. Önceki çalışmalarda bu etkinin düzenli egzersize benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Doğanın gizemli canlılarından ve gizemini korumaya devam eden canlılardan biri köpek balıkları. En ufak fırsatta saldırıya geçmeye hazırlanan köpek balıklarının aslında insanlardan çok daha farklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar köpek balıklarının sosyal yaşam ya da hayattan zevk alma bakımlarından insanlardan çok da farklı bulunmadığını kanıtladı. Bilim dünyası köpek balıklarının aslında sandığımızdan çok daha cool, zeki ve hatta biraz da caz sevdalısı olduğunu gösterdi. Araştırmalar köpek balıklarının geometrik şekilleri ayırt edebildiğini ve hafızalarının bir yıla yakın süre bu bilgileri saklayabildiğini kanıtladı. Üstelik temel matematik yetenekleri var. 3 ila 5 ya da 4 ila 7 arasındaki miktar farkını anlayabildikleri ortaya çıktı. Sydney'deki McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Port Jackson köpek balıklarının caz müziğine tepki verdiğini ortaya koydu. Havuzda caz müziği çalındığında beslenme noktasına yönelen canlılar, klasik müzik çalındığında ise ne yapacaklarını şaşırıp yanlış yerlere gitti. Yani başka bir deyişle, müzik tarzları bile var. Her köpek balığı yumurtlamaz. Boğa ve çekiç başlı köpek balıkları tıpkı insanlar gibi yavrularını rahimde taşır ve onları bir göbek kordonuyla besler. Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta bu kordonun bıraktığı iz iyileşene kadar tıpkı bizim gibi göbek deliğine sahip olurlar. Kum kaplanı köpek balıklarında hayatta kalma mücadelesi daha doğmadan başlıyor. Dişi köpek balığının rahmindeki embriyolar içeride sadece bir tane güçlü yavru kalana kadar kendi kardeşlerini yemeye başlar. Kardeşinin yemek olarak bilinen bu vahşi strateji sayesinde doğan yavru dış dünyaya inanılmaz derecede güçlü adımlarla merhaba der. Köpek balıkları yalnız değiller. Gri resif köpek balıkları yıllarca aynı arkadaş grubuyla takılırken genç limon köpek balıkları sürü halinde yaşayıp birbirinden avlanma tüyoları öğreniyor. Hatta Simon ve Jack Yal adında iki büyük beyaz köpek balığının okyanusta 6000 kilometre boyunca birbirini hiç bırakmadan yan yana yüzdüğü kaydedildi. Köpek balıklarının derisinde pul yoktur. Bunun yerine dentikül adı verilen mikro dişçikler bulunur. Bu yapı sudaki sürtünmeyi sıfırlayarak jet gibi hız almalarını sağlar. Ters yöne doğru dokunursanız zımpara kağıdı hissi verir. Hatta 18. yüzyılda İtalyan zanaatkarlar efsanevi Stradivarius kemanlarını pürüzsüzleştirmek için köpek balığı derisi kullanıyordu. Köpek balıklarının tam 8 duyusu vardır. Kafalarında bulunan ve Lorenzini ampulleri adı verilen özel gözenekler sayesinde zifiri karanlıkta bile kumun altına saklanmış bir avın kalp atışlarını algılayabilirler. Bu dahili pusula onların dünyanın manyetik alanını kullanarak okyanusları aşmasına da yardım eder. Gelelim en çarpıcı rekora. Fosiller köpek balıklarının atalarının 450 milyon yıldır bu gezegende olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama mı geliyor? Köpek balıkları dünyadaki ilk ağaçlardan 60 milyon yıl, Satürn'ün o meşhur halkalarından 350 milyon yıl ve gökyüzüne yön veren kutup yıldızından tam 380 milyon yıl daha eski. Köpek balıkları ile ilgili yapılan yeni araştırmalar, bu gizemli canlıların yalnızca güçlü avcılar olmadığını, şaşırtıcı derecede gelişmiş sosyal ve bilişsel özelliklere sahip olduklarını ortaya koydu. Geometrik şekilleri ayırt edebilen, temel matematik işlemlerini kavrayabilen, uzun süre hafızasında bilgi tutabilen köpek balıklarının özellikle caz müziğine ilgi gösterdiği belirlendi. Bilim insanları, köpek balıklarının sosyal ilişkilerinden öğrenme becerilerine kadar birçok özelliğinin insanlarla beklenenden çok daha fazla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD, İran'da nükleer santral inşaatını vurdu. Kıbrıs'ta Rum tarafından provokatif gösteri. Çekya okullarda cep telefonu kullanımını tamamen yasaklıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Orta Doğu'da korkulan oldu. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırı düzenlediğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından konuştu. İran'ın İslamabad mutabakatına uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin ardından bu konuşma için umrunda olmadığını kaydetti. Yunan siyaset bilimci Diamantopoulos, Başbakan Mitsotakis'in katıldığı canlı yayında Yunan ordusunun Anadolu'da soykırım yaptığını itiraf etti ve devletin geçmişle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Rum tarafından çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Metan sınır kapısının Rum kesimi tarafında toplanan bir grup Türkiye ve Türklere yönelik provokatif sloganlar attı. Meclis Genel Kurulu bu haftanın düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek, teklife görüşecek. Siber güvenlik, yüksek öğretim affı ve 18 yaş altı suçlulara ceza artışı gibi düzenlemeler de gündemde olacak. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un vatan emniyeti ifade verme işlemleri başladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bazı askeri pilotlara İsrail'e uçuş yaptınız mı sorusu yöneltildi. İhraç polis İsmail Kaya'nın Mossad aşağılığı davasında da yargılandığı öğrenildi. Motosiklet kazalarını azaltmak için yeni bir eylem planı oluşturuldu. Trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı oluşturulacak. Kontrollü şerit paylaşım uygulaması da pilot illerde test edilecek. Dünyadan gelişmelere bakalım. Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Yasa tasarısı kapsamında okullarda elektronik iletişim cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek. ABD'de 27 eyalette dağıtılan rendelenmiş marullar Cyclospora paraziti şüphesiyle geri çağrıldı. Gıda ve İlaç Dairesi soruşturmanın devam ettiğini ve başka ürünlerinde riskli olabileceğini açıkladı. Hollanda'da azalan yağışlar ve nehir debilerindeki düşüş nedeniyle resmi olarak fiili su kıtlığı ilan edildi. Yeni önlemler alındı. Ejderha sıcakları İngiliz kraliyet ailesini vurdu. Türkiye'de Londra iklim haftasında birkaç yerde klima olmadığını, Kral Charles'ın da elinde pervaneli serinletici olan yardımcısıyla dolaştığı belirtildi.
2: Spor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği final maçıyla tamamlanıyor. New York'taki mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için teklif hazırladığı 25 milyon euro bonservis, 10 milyon euro da yıllık ücret önerildi. Muhammed Salah'ın Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı iddia edilirken Başkan Serdal Adalı dün yaptığı açıklamalarda önemli konuşmaya imza attı. Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok dedi. Menajerler rakamları değiştirdi dedi. Beşiktaş Brezilyalı stoper Leo Pereira ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Flamengo ile bonservis pazarlıkları ise devam ediyor. Beşiktaş'a Fenerbahçe arasında dikkat çeken bir takas iddiası gündeme geldi. İki kulübün milli futbolcular Oğuz Aydın'la Emirhan Topçu'yu kapsayan bir formül üzerinde durduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un genç oyuncusu olay İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Bordo Maviller bu transferden 30 milyon euro gelir bekliyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco ilk hazırlık maçında Almanya 2. Bundesliga ekibi Bielefeld'e 4-0 mağlup oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring Fenerbahçe Opet'ten ayrılan milli oyuncu Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılar Uzun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünyadaki suyun yaklaşık %2,5'i tatlı sudur. Bunun da sadece %0,3'ü yerin yüzeyinde ulaşılabilir haldedir. Yani canlı yaşamının devamı için ihtiyaç duyduğumuz tatlı suyun sadece %1'i insanlar tarafından kullanılabilir durumdadır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız parlamentosu ölmeye yardım diye nitelenen yasa tasarısını kabul etti. Fransa'da parlamentonun alt kanadı ulusal mecliste tedavisi olmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım diye anılan yasa tasarısı görüşüldü. Nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Bu tasarı tedavi edilemeyen 18 yaş üzerindeki Fransızları ve uzun süredir Fransa'da yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, hastanın tıbbi yardımla kendi kendine hayatına son vermesini öngörüyor. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire devreye giriyor. Yasa tasarısı bu kişilerin hastalığa bağlı acı çekiyor olması ve iradesini özgür ve bilinçli ifade edilmesi şartını zorunlu kılıyor. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıklamıştı. Tasarı, daha önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 3 defa reddedilmiş, hükümetse anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Fransa'da uzun süredir kamuoyunda tartışılan ölmeye yardım yasa tasarısı ulusal mecliste yapılan oylamada kabul edildi. Tedavisi mümkün olmayan hastaların belirli koşullar altında tıbbi destekle yaşamına son verebilmesine olanak tanıyan düzenleme, 291 milletvekilinin desteğiyle yasama sürecine önemli bir eşiği geçti. Başbakan Sébastien Lecornu ise tasarının bazı hükümlerinin anayasa uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şeker denince akla çoğu zaman zararlı bir besin geliyor. Ancak uzmanlara göre önemli olan şekeri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil, doğru kaynaktan ve doğru şekilde tüketmek. Peki tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar, doğal olarak besinin içinde bulunan şekerlerle sonradan eklenen şekerler arasında önemli fark olduğunu belirtiyor. Bütün meyvelerdeki şeker, lifle birlikte alındığı için kana daha yavaş karışıyor. Gazlı içecekler, tatlılar ve paketli ürünlerdeki eklenmiş şeker ise kan şekerini çok daha hızlı yükseltebiliyor. Bu nedenle bir portakal yemekle portakal suyu içmek aynı etkiyi yaratmıyor. Bütün meyve lif içerdiği için hem daha uzun süre tok tutuyor hem de şekerin emilimini yavaşlatıyor. Tatlı ihtiyacında elma, çilek, armut ve portakal gibi meyveler daha sağlıklı seçenekler arasında gösteriliyor. Tatlı tüketilecekse zamanlaması da önemli. Uzmanlar tatlının aç karnına değil ana öğünden sonra yenmesini öneriyor. Böylece öğündeki lif, protein ve yağ şekerin kana daha yavaş karışmasına yardımcı oluyor. Tatlının yanında yoğurt ya da bir avuç kuru yemiş tüketmek de kan şekeri dalgalanmalarını azaltabiliyor. Kuru meyvelerde tatlı isteğini bastırmak için tercih edilebiliyor. Özellikle hurma, lif içeriği sayesinde şekerlemelere göre daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle porsiyon kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şekerli gazlı içeceklerin ise mümkün olduğunca sınırlandırılması öneriliyor. Çünkü bu içeceklerde lif bulunmadığı için şeker çok hızlı emiliyor. Özellikle düzenli tüketiminin tip 2 diyabet riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme düzeninde amaç şekeri tamamen yasaklamak değil, eklenmiş şekeri azaltmak, bütün meyveyi tercih etmek, tatlıyı doğru zamanda tüketmek ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamak. Şekeri tamamen kesmek yerine doğru tüketmek gerekiyor. Uzmanlar tatlı krizlerini daha sağlıklı yönetmek için doğal şeker kaynaklarını tercih etmeyi ve eklenmiş şekeri sınırlandırmayı öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Aydın'daki Tralles Antik Kenti'nde yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlara göre antik çağın sporcuları bu havuzda yüzme eğitimi alıyor, kentler arasındaki yarışmalara burada hazırlanıyordu. Kazılarda ortaya çıkarılan havuz 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde. Yaklaşık 300 kişinin aynı anda kullanabildiği havuzun dönemin en büyük örneklerinden biri olduğu belirtiliyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Murat Çekilmez'e göre havuz hamam kompleksinin bir parçasıydı. Yaz aylarında serinlemek için kullanılan yapı arkasındaki jimnazyumda eğitim gören çocukların yüzme derslerine de ev sahipliği yapıyordu. Araştırmacılar burada eğitim alan gençlerin profesyonel sporcu olarak yetiştirildiğini ve diğer antik kentlerde düzenlenen yarışmalara katıldığını değerlendiriyor. Havuzun dağlardan gelen yaklaşık 56 kilometrelik su sistemiyle beslendiği tespit edildi. Kazılarda ayrıca suyun kısa sürede boşaltılmasını sağlayan gelişmiş kanalizasyon sistemi de ortaya çıkarıldı. Böylece havuzun düzenli olarak temizlenip yeniden doldurulduğu anlaşıldı. Kazı ekibi restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi havuzu yeniden suyla doldurmayı planlıyor. Aydın'daki Tralles Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2000 yıllık olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, antik çağda sporcuların eğitim aldığı havuzun restorasyonun ardından yeniden suyla doldurulmasının planlandığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi.

0: Maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareonun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çin'in Şangay kentine 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Çok sayıda ülkeli uluslararası kuruluşun temsilcileri Şangay'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Rusya, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Laos'un aralarında bulunduğu 29 ülke merkezi Şangay'da bulunacak WIKO'nun kuruluş anlaşmasını imzalayarak örgütün kurucu üyesi oldu. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Anlaşma uyarınca bağımsız ve uluslararası olması planlanan WIKO, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlama ve bu konuda küresel işbirliğini teşvik etme amacına hizmet edecek. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın güvenliği, adil ve insan odaklı geliştirilmesi amacıyla Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kuruluş anlaşmasını imzaladı. Örgüt, küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Hürmüz Boğazı'nda rotayı ihlal eden iki gemi kaza yaptı. Yeni parti için marka başvurusu yapıldı. Ahbap Derneği soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un ifadesi alınıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor. İran güvenli rotayı ihlal ettiğini öne sürdü. Dört gemiden ikisinin kaza yaptığını açıkladı. İznimiz olmadan tek bir petrol damlası geçmeyecek uyarısı yapıldı. Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürerek mutabakat zaptından doğan yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Karara ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump ise umurumda değil dedi. İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından bu şehir vilayetinde düşürülen ABD ordusuna ait MQ-9 insansız hava aracının vurulduğunu ve enkazın çıkarıldığına dair görüntüler paylaşıldı. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının geleceğini, dış güçlerin karar veremeyeceğini belirterek Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. CHP'ye ilişkin mutlak butlan dosyası ve iptal başvurusu kararının üzerinden 56 gün geçtikten sonra Yargıtay'a ulaşmıştı biliyorsunuz. Yargıtay'ın dosya hakkında adli tatil öncesinde karar verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor. Yargıtay saatli tatil yarın başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecek. Tatil boyunca nöbetçi mahkemeler sadece tutuklu ve acil davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni siyasi oluşumla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yeni parti adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na 17 Temmuz'da marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Meclisin yeni haftadaki gündeminde milyonları ilgilendiren düzenlemeler yer alacak. En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemede komisyonda görüşülecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Takvime göre sonuçlar 22 Temmuz'da erişime açılacak. Sağlık Bakanlığı yeni e-rapor uygulamasını devreye aldı. İstihdam raporları artık elektronik olarak düzenlenecek, e-devlet üzerinden de görüntülenebilecek ve birçok işlemde basılı belge olmadan yapılabilecek. İstanbul Unkapanı Köprüsü'nün ayağına çarpan tur teknesindeki görevli bir kişi denize düştü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin arama çalışmaları sürüyor. Hakkari'de 4135 rakımlı Cilosat Dağı'na tırmandıktan sonra haber alınamayan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın arama çalışmalarının 5. gününde maalesef cansız bedenine ulaşıldı.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda şampiyon bugün belli oluyor. Son dünya şampiyonu Arjantin'le Avrupa şampiyonu İspanya bu akşam New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek dev final Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan üçüncülük maçında ise gol düellosu vardı. İngiltere Fransa'yı 6-4 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. 10 gollü mücadele Dünya Kupası tarihinin de en gollü geçen üçüncülük maçı oldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye, Akdeniz'den Karadeniz'e, Marmara'dan Ege'ye kadar çok sayıda plaj ve koya ev sahipliği yapıyor. Bu plajlardan bazıları halka açıkken bazıları da ücret talep ediyor.
1: Radyo Sputnik dinleyicileri için mavi bayraklı plajlardan tarihe karışan plajlara, halk plajlarından ücretli plajlara uzanan ve bölge bölge plajlarımızı tanıtan bir haber hazırladık. İşte Türkiye'nin plaj haritası.
2: Plajlar söz konusu olduğu zaman sık sık karşımıza çıkan bir kavram var. Mavi bayrak. Mavi bayrak, suyun kalitesi, plaj temizliği, can güvenliği, çevre yönetimi gibi birçok farklı faktörün varlığına işaret eden bir kavram.
1: Tatlı su ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen Mavi Bayrak programı, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetim ve plaj işletmelerini zorluyor.
2: Belirli kriterleri karşılayan plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülünü almak için plajların 33, marinaların ise 38 kriteri karşılaması gerekiyor. Peki bu kriterler neler?
1: Mavi Bayrak kriterlerini belirleyen ana başlıklar çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre eğitim, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle Mavi Bayrak verilerek ödüllendirilmektedir.
2: Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan ve en çok kabul gören eko etiket olan Mavi Bayrak programına her geçen yıl daha fazla plajla giren Türkiye, 2023 yılında 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesiyle girmeye hak kazandı. Bu yıl Türkiye 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatla yine dünyanın en çok mavi bayrağı sahip 3. ülkesi oldu. Bu sadece bir sıralama değil, çevre bilinci, sürdürülebilir turizm ve yaşam kalitesi anlamında büyük bir başarı.
1: Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısıyla dünya üçüncüsü olmaya hak kazandı. Sıralamanın başında İspanya, ikinci sırasında Yunanistan yer alırken, üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi İtalya ve Fransa takip etti.
2: Bu yıl Mavi Bayrak ödülleri kapsamında Antalya 232 mavi bayraklı plajıyla ipi göğüsledi. İkinci sırada 113 mavi bayraklı plajla Muğla yer alırken İzmir'in plajlarından 64'ünün mavi bayraklı olduğu bilgisi paylaşıldı. Balıkesir 49 mavi bayraklı plajıyla listenin 4. sırasında yer aldı. Aydın'ın ise 38 plajında mavi bayrak dalgalanıyor.
1: Samsun 19, Çanakkale 15, Mersin 12, Kocaeli 9 ve Tekirdağ 10 plaj ve mavi bayrağa sahip.
2: 20 ilden mavi bayraklı plajın yer aldığı listeye göre ise İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı birer mavi bayraklı plajı bulundu.
1: Mavi bayrak dışında plajlarda kullanılan farklı birçok renkli bayrak daha bulunuyor. Denizin tehlikeleri, suya girilen yerin yüzmeye uygun olup olmadığı, yüzme suyu kalitesi, plaj temizliği ve plajda can kurtaranın varlığı asılan bayrakların renklerinden anlaşılıyor.
2: Sarı bayrak denize girmenin risk taşıdığını, mor bayrak zararlı deniz canlıları bulunabileceğini, yeşil bayrak üzerinde köpek balığı yoksa denizin güvenli olduğunu anlatıyor. Sahil kenarında görülen sarı kırmızı bayraksa plajda can kurtaranın görevinin başında olduğunu ve güvenli bir şekilde denize girilebileceğini gösteriyor.
1: Kırmızı bayrak denize girmenin kesinlikle yasak, çift kırmızı bayrak çok tehlikeli olduğunu, dörde bölünmüş kırmızı beyaz bayraksa denizin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyor. Siyah beyaz bayraksa su sporları için ayrılmış alanlar için konuluyor. Bölge bölge halk plajlarını sıralamadan önce bir müzik arası verelim.

0: Evet, müzik arasından sonra Türkiye'nin halk plajlarını bölge bölge sıralamaya başlıyoruz. Akdeniz bölgesi deniz turizmi ve plaj deyince ilk akla gelen yerlerden biri. Akdeniz'in ücretsiz girilebilecek en güzel plajları ise şöyle.
1: Kleopatra plajı Antalya ilinin Alanya ilinde bulunan plaj. Mavi bayraklı plaj statüsünde. Antalya'nın en büyük plajlarından biri olan Konyaaltı Halk Plajı da Akdeniz'in en meşhur plajları arasında bulunuyor. Lara plajı ise Antalya'nın Konyaaltı plajı ile birlikte en ünlü iki plajından bir diğeri.
0: Boğsak Koyu, Mersin'in caretta carettalarının uğradığı mavi bayraklı koylarından biri. Boğsak Koyu dışında Mersin'de bulunan Susanoğlu Halk Plajı, Akkum Halk Plajı, Yeşilovacık Tisan Plajı, Taşucu İncekum Plajı, Kapızlı Plajı, Kum Mahallesi Plajı, Akçakıl Plajı da ücretsiz plaj olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde de plaja giriş ücretsiz.
1: Türkiye'nin Maldivleri diyebileceğimiz Ege'de tatilin keyfini çıkarmak isteyenler için birçok alternatif plaj mevcut. İşte Ege'nin en güzel plajları.
0: İzmir'in Dikili ilçesinin Bademli köyünde yer alan Pisa koyuna herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İzmir'de tatil yapmak isteyenler içinse seçenek bol. Piyade koyu, Altınkum Halk Plajı, Pırlanta Halk Plajı, Sepetçik koyu, Tekke Plajı, Ali Bostan Halk Plajı, Dalyan Kocakarı Plajı, Ayayorgi Plajı, Boyalık Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Paşa Limanı Halk Plajı ve Burcu Sitesi Önü Halk Plajı'na ücretsiz olarak giriş yapılabiliyor. Bunlardan en popüleri ise hiç şüphesiz Ilıca Plajı. Çeşme'nin en popüler plajı olan Ilıca Plajı'nda havlunu al gel sistemi mevcut.
1: İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Yeni Foça Halk Plajı da Foça'nın belediyece yeniden düzenlenen ve işletilen mavi bayraklı plajı. Halk plajı olma özelliği taşıyan Pamucak Plajı'nda da herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. İncirliköy mevkiindeki Karaburun Akvaryum Plajı ise mavi bayrak almaya değer görülen yerlerden.
0: Deniz, kum, güneş deyince Muğla'ya uğramadan olmaz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan İçmeler Halk Plajı, mavi bayrak ödülüne sahip plajlardan birisi olarak hizmet veriyor. Ege ve Akdeniz'in buluştuğu Datça'da yer alan Palamutbükü, Türkiye'nin en güzel koylarından biri olma özelliğini taşıyor. Datça'nın saklı cennetlerinden biri olan Palamutbükü plajı, berrak denizi ve huzurlu atmosferiyle tatilcilere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Türkiye'nin en meşhur plajlarından biri olan Ölüdeniz'de herhangi bir ücret ödemeden girebileceğiniz bir plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene açılan Türkbükü Halk Plajı da en gözde ücretsiz plajlar arasına girdi.
1: Aydın Didim'de yer alan Mavi Bayraklı Altınkum Plajı da bölgedeki ücretsiz plajlardan biri. Kuşadası'nın Davutlar mevkiinde yer alan Davutlar Plajı da ücretsiz bir plaj. Davutlar Plajı'nın denizi kum yapısına sahip.
0: Marmara bölgesinde deniz kıyısında tatil yapılabilecek, kumsalında güneşlenip denizinde yüzülebilecek pek çok plaj var. Bu plajlardan bazıları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yüzme Genel Müdürlüğü tarafından yüzmeye uygun olup olmadığına göre derecelendirilmiş.
1: Yapılan deniz suyu analizine göre İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan Plajı 2 ve Suadiye Plajı'nın yüzme için uygun olduğuna karar verilmiş. Bu iki plaja ücret vermeden girmek mümkün.
0: Günübirlikçilerin gözdesi Ava, İstanbul'a yakınlığı sebebiyle hafta sonu doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği plajlardan birisi. Balıkesir'in Avşa Adası'nda bulunan tüm plajlarında halk plajı olduğunu belirtelim. Adada en çok tercih edilen plajlarsa Altınkum Plajı ve Karadut Plajı.
1: Erdek bölgesinin en çok bilinen ve tercih edilen plajlarından birisi olan Erdek Halk Plajı, genel olarak günübirlik tatil için gelenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bursa Mudanya'daki en popüler plajlardan birisi olan Burgaz Altınkum Halk Plajı da ücretsiz bir plaj.
0: Düzce'de yeşilliklerin içinde yer alan Ceneviz Kalesi Plajı, mavi bayraklı bir halk plajı olma özelliğine sahip. Edirne'ye gittiğimiz zamansa bizi Saros Körfezi'nde bulunan Erikli Plajı karşılıyor. Çanakkale'de ise Karabiga Plajı mavi bayraklı halk plajlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Yalova'da denize girmek isteyenler için de Çınarcık Plajı'nı öneriyoruz.
1: Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Fakat Karadeniz'de de keşfedilmeyi bekleyen pek çok yer var.
0: Uzmanlar iklim değişikliği sebebiyle Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini söylüyor.
1: Samsun, uzun ve temiz sahilleriyle birlikte 19 mavi bayraklı plajıyla Karadeniz'in en mavi bayraklı şehri. İncesu Plajı da Samsun'un mavi bayraklı plajlarından bir tanesi. Girişlerin ücretsiz olduğu bu plaj sadece Samsun il sakinleri için değil, aynı zamanda çevre illerden gelen turistler için de cazip bir tatil noktası. Bartın'da bulunan İnkumu Plajı da Karadeniz'de en çok değerlendirilen plajlar arasında yer alıyor. Beygir Kumu Plajı ise Giresun'un Trebolu ilçesinde ücretsiz bir şekilde hizmet veren halk plajlarından biri. Gürcistan-Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik Kemalpaşa plajı da bölgede ilk akla gelen yerlerden biri. Türkiye'nin en güzel sahil kasabalarından biri olan Amasra'da bulunan Çakraz plajını da bu listede vermeden geçmemek gerek.
0: Türkiye'de halk plajlarının yanı sıra girişte ücret talep eden plajlar da mevcut. Bu plajlardan bazıları cüzi bir miktar talep ederken bazılarının ücretleri ise bir hayli cep yakıyor. Örneğin İstanbul Kadıköy'de bulunan Caddebostan 1 plajı İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Beltur tarafından işletiliyor. Yetişkinler için 300 TL olan plajda öğrenciler için 200 lira talep ediliyor.
1: İstanbul'da denize girmek için en çok tercih edilen yer olan adalarda ise geçen yıla oranla ücretler ortalama 2 kat artış gösteriyor. Büyükada'da giriş ücretleri hafta içi 1200 ile 2500 lira arasında değişirken hafta sonu ise 3000 TL'yi aşan fiyatlara kadar yükseliyor. Sedef Adası'nda bulunan bir tesiste kişi başı 1500 liralık giriş ücretiyle dikkat çekiyor.
0: Sarıyer'deki işletmelerde ise kişi başı giriş ücretleri 500 lira ile 1500 lira arasında değişirken Şile'de kişi başı giriş ücretlerinin 750 lira ile 1000 lira arasında değiştiğini, Florya'da ise 500 lira civarında olduğu görülüyor.
1: Muğla'daki en güzel plajlardan birisi olan İnlice Plajı, kıyı kanunu aykırı olmasına rağmen yaya giriş ücreti olarak 150 lira talep ediyor. Ölüdeniz'deki Kumburnu Plajı'na yaya olarak giriş yapmak isteyenlerin de 150 lira ödeme yapması gerekiyor.
0: Bunlara ek olarak Antalya, Bodrum, Marmaris ve Çeşme'deki çoğu beach cep yakan ücretler talep ediyor. 2026 ücretlerine göre Bodrum'da denize girmek için kişi başı binlerce lirayı aşan ücret isteyen de var, giriş için mülakat yapanlar da. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte beach club'larda uygulanan giriş kuralları yeniden tartışma konusu oldu. Sosyal medyada son günlerde öne çıkan beach mülakatı ifadesi özellikle popüler tatil bölgelerindeki bazı mekanların kapıda ya da rezervasyon aşamasında kullandığı seçici kabul sistemi için kullanılıyor.
1: Bir sosyal medya tabirine dönüşen ifade klasik anlamda bir iş görüşmesini değil, mekana girmek isteyen kişilerin kapıda ya da rezervasyon sürecinde değerlendirilmesini anlatıyor. İddialara göre bazı beach club'larda misafirlerin rezervasyonu, kıyafeti, grup yapısı, mekan konseptine uygunluğu ve yoğunluk durumu dikkate alınarak içeri alınıp alınmayacağına karar veriliyor.
0: Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Anayasaya göre denizi kullanma hakkı kimde? Bu soruların yanıtını almadan önce dilerseniz kısa bir müzik arası verelim.

0: Şimdi de müzik arasından önceki sorularımızı tekrar hatırlayalım. Peki kıyılar halkın mı, özel işletmelerin mi? Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte hemen her sene tartışma konusu olan kıyıların kullanım hakkı konusu yeniden gündeme geldi.
1: Anayasanın kıyılardan yararlanma başlıklı 43. maddesinde şu ifadeler yer alıyor. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
0: Anayasada kıyıların halk tarafından kullanılmasının engellenemeyeceği belirtiliyor olsa da kıyılar özel işletmeler tarafından kapatılmış durumda. Bu özel işletmelerin önündeki kıyıya ya ulaşmak mümkün olmuyor ya da giriş için ücret ödemek gerekiyor.
1: Radyo Sputnik'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş kıyıların tümüyle halka ait olduğunu belirtti.
2: Şimdi anayasanın tüm ilgili maddelerin kıyıların halka açık olduğu açıkça belirtilmiş. Ancak bugün Danıştay anayasayı tanımıyorken bazı kararlarda vatandaşla özellikle çıkar çevreleri kapitalist yapılar maalesef nereden ne kazanırım peşinde kendilerine ait olmayan kıyıları işgal edip plaj haline çevirip oraya az bir sermaye koyarak çok büyük paralara halka kapatıyorlar burayı. Bugün İstanbul 658 kilometre sahil şeridine sahip. Ancak halka açık sahil 200 kilometre. Bu 200 kilometrelik sahilde doğru düzgün bir halka açık plaj yok. Yani plajlar işgal altında.
0: Plajların hiçbirinde günlük sağlık kontrollerinin yapılmadığını belirten Çetintaş, bu konuda yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yetmiyormuş gibi bu plajların hiçbirisinin sağlık raporları, günlük sağlık raporları, su numuneleri ne yazık ki ortada yok. Büyük paralar kazanıyorlar ama halkın sağlığını oynuyorlar. Çünkü her plaj belediyenin ya da şahsın işlettiği bu plajların tümünün her gün su numunesi alarak sabahın erken saatlerinde burada denize girilip girilmeyeceği ilan edilmeli. Şimdi bu durumda belediyeler buna yaptırım uygulaması gerekiyor. Tabii ki kendilerini de denetlemesi gerekiyor. Ve büyük cezaları var. 1387 su ürünleri kanunundan başlayıp çevre kanununa kadar denizleri koruyan 6 çeşit kanun var. Bir de kabahatler kanunu var. Bütün bu kanunları işletmek gerekiyor. Ancak ne belediye ne belediye zabıtaları, herhangi bir siyasi yapıyı kastetmiyorum ama bütün belediyeler bir vurgun duymazlık içerisinde. Çünkü açık açık söylüyorum. Gidiyor belediyenin bazı elemanları zabıta ya da zabıta kıyafeti giydirilmiş taşeronlar tarafından çalıştırılan insanlar tarafından sözde denetlemeye, ancak orada bir takım çıkar ilişkileri söz konusu olunca göz yumuyorlar bütün bunlara.
1: Denizlerdeki müsilaj tehlikesine de dikkat çeken Çetintaş şöyle devam etti.
2: Üstelik de belediyeler, hoparlör var biliyorsunuz bütün belediyelerde. Hoparlör sistemiyle ya da camilerin hoparlör sistemiyle o kıyılarda denize girilip girilmediğini en geç saat 8'de açıklamalılar. Çünkü şu anda ciddi anlamda kirlilik var. Havaların ani ısınmasıyla, suların da ani ısınmasıyla ölü olan müsilaj, ölü değil ama çoğalmayı bekleyen müsilaj için yeni bir ortam doğdu. Ve müsilaj hızla denizlerin üstünde gözükmeye başladı. Dolayısıyla halkın sağlığını oynadıkları kesin. Yani işte halk ne yapsın, bu pisliğe mi girsin? Ama bakın hastane raporlarına geçen yazın, önceki yazın hastane raporlarına bakın. Daha çok çocuklar zapt edemediği için anneleri, babaları, bu çocuklar ne oluyor? Denize giriyor, ishal ve kusma vakalarıyla hastaneye kaldırılıyor. Bütün hastane raporlarında, özellikle Marmara kıyılarında ve Türkiye'nin bütün kıyılarında bu tür vakalar var ve yansıyor. Yani bilimsel olarak da ele aldığınızda çok acilen bunun önleminin alınması gerekiyor.
0: Sadece kıyıları kapatmakla kalmıyorlar, halkın sağlığıyla da oynuyorlar diyen Çetintaş şunları söyledi.
2: Bu plajların hiçbirisinde doğru bir kurtarma, bir sağlık ekibi gibi bulunması gereken personel asla bulunmuyor. Sadece şezlong ve şemsiye satarak orada döner, tost, o, bu yaptırarak büyük paralar kazanıyorlar ve Allah'ın denizini büyük paralara, insanlara sunuyorlar. Şimdi bu İSKİ'nin 5 yılda suya %800 zam yapması gibi bir olaydır. Bu şimdi bütün belediyeleri kastediyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyon İstanbul'u düşünüyor. Çok da sevindirici, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. İşte belediyelerin asli görevi vatandaşın sağlığını korumaktır. Bu belediyeler Sayın İmamoğlu vesilesiyle bütün Türkiye'deki belediyeler, onu seçen bütün belediyeler onun yaptırımlarına tabi olmalıdır. Marmara, Boğazlar belediyeleri de aynı durumda. Ancak gelin görün ki denetim yok, bir başı boşluk alınmış gidiyor. Sonra deniz kıyılarında o mantarları sürekli geçiyor insanlar ve rip akıntılarıyla boğulma vakaları oldukça fazla. Yani bu yüzden özellikle zodyak botlarla, ince sürat tekneleriyle, bu botlarla mutlaka denetimlerin hızlı şekilde yapılması lazım. Ve ani sağlık müdürlüğünün, çevre müdürlüğünün, belediye sağlık işlerinin, belediye zabıtasının ve belediye çevre daire başkanlıklarının ani denetimler yapması gerekiyor bu plajlara. Hem fiyat açısından hem sağlık açısından. Yani sadece kıyılara kapatmakla kalmıyorlar, bir de halkın sağlığını oynuyorlar. Yani anayasanın ilgili maddelerinde kıyılar halktır, halka kapatılamaz ama gelin görün ki kapatılıyor.
1: Türkiye'de mavi bayraklı plajların çoğunun bunu hak etmediğini vurgulayan Çetin Taş sözlerine şöyle devam etti.
2: Bir de şu var, Türkiye'de bir kurumun elinde mavi bayrak yetkisi var. Bir vakıf parayı bastırana mavi bayrak veriyor. Yani 10 bin dolar mı 20 bin dolar mı ne bedeli giderek artıyor. Parayı verene efendim mavi bayrak, ya mavi bayrak almak o kadar kolay mı? Sadece tesis yapmayı yeterli görüyorlar. Oysa denizin tertemiz olması lazım mavi bayrak için. Avrupa standartlarında bu var. Ama onlar sadece tesisteki rahatlığı, keyfi pazarlıyor. Numunesi alındığına asla tanık olmadı.
0: Kıyıların halka açılması gerektiğini belirten Çetin Taş, gerekirse vatandaşların da denetlenmesinin mümkün olduğunu ekledi.
2: Vatandaş şezlongunu alır, vatandaş sandalyesini alır, gider deniz kenarına, denizine girer. Ha, o vatandaşı da denetlemek lazım. Nedenine gelince özellikle Marmara kıyılarındaki vatandaşlarımızı ben canlı şahidiyim. Defalı ellerinde şişeleri ya da çekirdekleriyle kıyılarda hunharca o içtikleri şişelerini denize atarak ve o çekirdekleri kıyı kumsala bırakarak ya da izmaritlerini bırakarak o keyfi yapıp çıkıyorlar bedava olay. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak zabıta orada olmalı. Belediyeler de bunu anonsla duyurmalı. Plajlarda, kumsalda çekirdek yemeyin. Alkol alırsanız da çöp kutusuna atın vesaire vesaire. Yani o kadar çok şey var ki. Ama diyorum ya size, hiç kimse işini yapmıyor. Herkes maaşını alıp yan yatmak peşinde. Yani sayısız kanun var. Sayısız ceza mekanizması var. Bütün bunlar uygulanabilir. Vatandaş yere çekirdek attığında biliyorsunuz kabahatler kanununa göre sakız bile atsanız ceza var. Ama kimse bunu uygulayamıyor. Şimdi öbür taraftan devlet vergi, al sana vergi. Avrupa'da herhangi bir yerde, bir ülkede yere attığınız an polis kafanızda bitiyor, ceza kesiyor. Cezayı da adresinize kesiyor. Yani hemen elden ceza mahpus falan yok. Kimliğinizi alıyor, tespit ediyor sizi, bitiriyor işi. Şimdi yani bu tür çok başı bozuk, çok disiplinsiz bir hale geldi bu ülke. Dolayısıyla her isteyen bir kaba kuvvet kullanarak kıyıları işgal edip tamamıyla kaba kuvvete dayandırıyorlar. Bunun örneği Üsküdar kıyılarıydı biliyorsunuz. İmamoğlu göreve geldikten sonra Üsküdar'ı temizledi. O halde demek ki yapılabiliyormuş. Bu bir örnek. Orayı halk görüyor. O zaman deniz kıyılarını da görmeleri lazım ve bunları oralarda da uygulamaları lazım.
1: Evet, Türkiye'nin plajlarını anlatmaya devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim ve sonrasında da İstanbul'un unutulan plajlarıyla devam edelim.
0: Müzik arasına gitmeden önce dediğimiz gibi Türkiye'nin bölge bölge tüm plajlarının haritasını çekerken biraz da yaz gelince artık tercih edilmeyen İstanbul'u ve İstanbul'un unutulan plajlarını sıralayalım.

0: Bundan yıllar önce İstanbulluların yaz aylarını değerlendirmek için daha fazla alternatifi olduğunu da biliyoruz. Peki 50 hatta 100 yıl öncesinde İstanbul'da yazlar nasıl ve nerelerde geçiyordu?
1: İstanbul sahillerinde rahatlıkla denize girildiği günler bize çok uzak bir tarih gibi görünse de İstanbul kısa bir süre önceye kadar plajlar kenti olarak anılıyordu. Bunda en büyük katkısı olan da hiç şüphesiz hepimizin ismini bildiği Süreyya Plajı'ydı. 1946'da kullanıma açılan ve uzun yıllar şehir hayatında önemli bir yer tutan bu plaj, 1980'lerin sonunda başlayan yol ve deniz dolgusu projelerine kurban gider, en sonunda 1992'de tamamen yok olur.
0: Moda iskelesinin sol tarafındaki koyda yer alan plaja 1920'lerde Moda Deniz Hamamı adı verilen ve kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı denize girdiği bir plaj inşa edilmiş. Moda plajı, Moda koyunun ve sahilin doldurulmasıyla tarihe karışmış.
1: Florya'daki Solarium plajı ve High Life plajı İstanbul'da ilk açılan plajlardan. 2 kilometre uzunluğundaki eski Florya plajı, çok uzun yıllar Cumhuriyet dönemi İstanbul'un en gözde plajı olmuş. Şimdi ise yine Florya'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur'un işlettiği Güneş Plajı, kanalizasyon hattından gelen pis su sebebiyle 2022'den beri hizmete kapalı.
0: Ataköy Plajı'nın açılış haberi 16 Ağustos 1957 tarihli

0: Türkiye'deki göllerin plajlarına götüreceğiz. İstanbul'un üç bir yanı deniz. Bu kadar da değil. İstanbul'un denizi İstanbul karasının koynuna kol kola sokulmuş. Yine de böyleyken İstanbul'da denize girmek öbür dünyada cennete girmekten daha zor. İstanbul'un bir başından bir başına deniz kıyılarını bir takım insanlar satın almışlar. Kavaklardan Çekmece'ye, Şile'den Pendik'e kadar şu güzel İstanbul kıyılarında bedava girilecek bir karışlık boş deniz kalmadığına bakarım da denizin nasıl satın alındığına şaşarım.
1: Türkiye'de denizlere kıyısı olan kentlerin dışında Anadolu'nun ortasında bulunan şehirlerdeki göl ve akarsuların çevresinde yer alan plajlar da güzellikleriyle ilgi görüyor. Burdur, Isparta, Kırşehir, Konya ve Van gibi denize olmayan kentlerin plajları deniz kenarındakileri aratmıyor.
0: Türkiye'nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde 1800 metre uzunluğundaki Beyaz Adalar, 1072 metrelik Tabiat Parkı, 1385 metrelik Doğan Baba plajlarının yanı sıra 1046 metrelik Yeşilova Belediyesi Halk Plajı yer alıyor. Salda Gölü yılda ortalama 700-800 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.
1: Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında yer alan Edremit plajı da 2018'de halkın hizmetine sunuldu. Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Halk Plajı ise Türkiye'de ilk kez denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen tesis özelliğini kazandı.
0: Isparta'nın Eğirdir Gölü'nün çevresinde bulunan Altın Kum ve Bedre plajları da yılda ortalama 15-20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.
1: Kırşehir'in Kamanı ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan ve Bozkır'ın plajı olarak bilinen Savcılı plajı da ilgi görüyor.
0: Kapladığı alan bakımından Türkiye'nin üçüncü en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde de 5 kilometrelik Karaburun plajı denizi andıran görüntüsüyle dikkat çekiyor.
1: Yaz sezonuna giriş yaptığımız şu günlerde vatandaşların aklındaki soru, nerede, nasıl, en az maliyetle nasıl tatil yapabilirim? Türkiye'de hangi plajlar var ve bunlardan hangileri mavi bayraklı?
0: Tüm bu sorulara yanıt arayarak Türkiye'nin hem unutulan, hem en fazla ziyaret edilen, hem de ücretli ücretsiz plajlarını sıraladık, Türkiye'nin plaj haritasının fotoğrafını çektik.
1: Kıyılar halkın mı yoksa işletmelerin mi sorusuna hukukçu ve çevreci uzmanlarla yanıt verdik.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. ABD Darwin'de inşaat halindeki nükleer santrali vurdu. Adli tatil yarın başlıyor. İstanbul ve Tekirdağ'da istilacı çekirge endişesi başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. ABD iki askerinin ölmesinin ardından İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerine ve stratejik tesislere füze saldırısı başlattı. İran, ABD'nin Huzistan'daki Darhovin nükleer tesisini vurduğunu açıkladı. Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimindeki barışçıl tesise yapılan saldırıyı uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi. Kuveyt elektrik ve su arıtma tesislerinin ikinci günü üst üste saldırıya uğradığını bildirdi ve bazı tesislerde de yangınların çıktığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'nda kendileri tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden iki geminin kaza yaptığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın İslamabad mutabakatından doğan yükümlülüklerini askıya aldığı açıklamasına ilişkin konuştu. Umrumda değil dedi, Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini yineledi. Yurda dönelim. MHP lideri Bahçeli Kıbrıs meselesine ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye ile KKTC'nin kaderinin birbirinden ayrılamayacağının altını çizdi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Özgür Özel'in Temmuz sonu resmi adımları atarız diyerek duyurduğu yeni siyasi oluşum için ilk somut hamle geldi. Türk patent kayıtlarında ortaya çıkan yeni parti marka başvurusu Ankara kulislerini hareketlendirdi. Yargıda adli tatil yarın başlayıp 31 Ağustos'ta sona erecek. Tatil boyunca nöbetçi mahkemeler sadece tutuklu ve acil davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Mersin'de GBT gerginliği yaşandı. Ertem ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında arbede çıkaran ve gözaltına alındıktan sonra da götürüldüğü polis merkezinin camlarını kıran 4 şüpheli tutuklandı. Balkanlarda hızlı şekilde artan çekirge popülasyonu yönünü Türkiye'ye çevirdi. Trakya bölgesi ve İstanbul'un bazı ilçelerinde birçok vatandaş evlerine giren 20 santimlik çekirgelerden şikayetçi.
2: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı engelli vatandaşların özel tertibatta araç ithalatı başvurularında randevu sistemini hayata geçiriyor. Yeni uygulama ise Eylül ayı itibariyle başlayacak. Meclisin yeni haftaki gündemindeki milyonları ilgilendiren düzenlemeler olacak gündeminde ve en düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören bu düzenlemeler komisyonda görüşülmeye başlanacak. TÜİK'in 2025 iç göç istatistiklerine göre geçen yıl 11.855 emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi. Hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il İstanbul oldu. En az emekli göçü veren il ise Ardahan. Ticaret Bakanlığı bir alana bir bedava kampanyalarındaki yanıltıcı fiyat şikayetleri üzerine harekete geçti. 81 il genelinde denetimler yapılıyor. Avrupa'da incelenen 20 ülkeden 17'sinde konut satışları arttı. Slovenya %29,9 artışla lider olurken Hırvatistan satışların gerilediği ülkeler arasında yer aldı. Fransa ise 1 milyondan fazla satışla zirvede.
2: Spor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası... ...İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya geleceği... ...final maçıyla bu akşam tamamlanıyor artık... ...New York'taki mücadele... ...saat 22'de başlayacak... ...Galatasaray Manchester United'ın yıldızı... ...Bruno Fernandes için teklifini hazırladığı... ...25 milyon euro bonservis... ...10 milyon euro da yıllık ücret... Muhammed Salan Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı iddia ediliyordu. Başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi. Salah transferiyle ilgili henüz bitmiş bir şey yok. Menajerler rakamları değiştirdi dedi. Menajerin komisyonunu %35'e çıkardığını söyledi. Transferin hızlı takımı Beşiktaş, Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alan defans oyuncusu Leo Pereira ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Rize Spor'da Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak satın alma opsiyonu olmadan kadrosuna kattı. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
2: Merhabalar, iyi pazarlar. Stüdyomuza hoş geldiniz. Gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta stüdyomda ilk konuğum Kutsi Akıllı olacak. Hoş geldiniz Kutsi Akıllı.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Valla bir kelimeyle ya da birkaç kelimeyle özetlemek zor olacak gibi duruyor konuğumu. Çünkü aslında birçok işi yapıyor. Biz bugün onun hem dille olan katkısı ve aynı zamanda gastronomiye olan ilgisini kesiştirdiği Türkiye'de Yemekçe Konuşulur adlı kitabını konuşacağız ama diğer yaptığı işlere de bakacağız. Kitap yeni Everest'ten çıktı. Çok kendine has bir kitap aslına bakıldığı zaman ilk sayfalarda, ilk yaklaşık 30 sayfada kitabın derdini ve metodolojisini anlıyoruz aslında biraz da. Sonraki sayfalara baktığımız zamansa bir başvuru kaynağı olarak kitabı kullanacağımızı görüyoruz. Nasıl bir çalışmaydı başlangıcı?
3: Vallahi İtiraf etmek gerekirse bayağı zor bir çalışmaydı. Evet. Çünkü tam 5 yılı aşkın bir süre geçti bu işe hazırlamakla. İlk önce ben çok kolay bir şey yapacağımı zannediyordum. Hı-hı. Açıkçası yemeğe zaten merakım var. Evet. Atasözlerine aileden bir merakımız var. Dedim yemekle ilgili atasözlerini şey yapayım bari. 2-3 tane kitabı bir araya getirdiğimde kolayca çıkarabileceğimi zannettim. Hı-hı. Ondan sonra bir iki kişi hatta şey dedi. Ya Türkler Yemekçe Konuşur olabilir mi? Tamam dedim, bir bakayım, araştırmaya başladım. İşte Türkiye Cumhuriyetlerin kitaplarını aldım. Azerbaycan, Türkmenistan falan filan fıstık. Baktım ki içinden çıkılabilecek gibi bir şey değil. Dedim ki ben bunu kendi toprağımızla şey yapayım, sınırlayayım. Tamam, şimdi başlangıç noktası çok önemli. Nereden başlayacaksınız? Şimdi teorik olarak 1071. Tamam, o zaman başlanabilecek kitap belli. Divan-ı Lügat-ı Türk. Divan-ı Lügat-ı Türk'le başladım. Ve ondan sonra gelen Osmanlıca yemek kitapları, atasözü kitaplarını araştırmaya başladım. Çok fazla kaynak yok açıkçası. Osmanlıcayı da biraz bildiğim için bulduğum kitapları tercüme ettim. Tercüme edilmiş kitapları kontrol ettim. Çünkü yani
2: hata olabilir değil mi çeviride?
3: Algı çok önemli. Hı-hı. Algı çok önemli. O yüzden onları kontrol ettim. Kendim iki tane kitabı çevirip bunun içinden sadece yemekle ilişkili olanları aldım. Bu kitabı yaptım. Fakat sıradan bir kitap olmasını istemiyordum. O yüzden acaba nasıl bir katkı yapabilirim, yoksa öbürünü herkes yapar. Hı hı. Dedim ki o zaman ben bunları kronolojik olarak vereyim. Yani bu neyi getirir? Bir atasözü nasıl başlamış, hı hı, nasıl devam ediyor? Yani hangi çağda nasıl değişmiş veya hangi çağda aynı sözün birkaç varyasyondan hangisi popüler hale gelmiş? Bu sosyolojik açıdan bayağı önemli. Ve birbirinden türeyen atasözlerini ayrıca şey yapmaya başladım. Onları hani bir tane atasözü nasıl değişmiş zaman içinde? En ideal sözlerden biri bitli baklanın, çürük baklanın, kör baklanın, kör alıcısı olur, görmeyen alıcısı olur, şu olur, bu olur. Bunun gibi çok varyasyona sahip bazı atasözlerimiz. Bunun gibi atasözlerini bir araya getirmeye çalıştım. Bunlar çünkü bazen yemekle başlayıp yemeğin dışına taşan atasözleri de oluyor. Ve bir başvuru kitabı yaratmaya çalıştım. Özellikle gastronomi konusunda ilişkilenen insanlar için bir başvuru kitabı yaratmak istedim.
2: Evet. Şimdi kurtla ilgili, içinde başında kurtla başlayan ama sonrasında tabii yine yemekle ilgili olacak sözler bana kaç söz bir anda düşünebilirsiniz, bulabilirsiniz desem sevgili dinleyenler, size bir süre versem muhtemelen 2'yi geçmez belki, en iyi ihtimalle 3'ü bulabilir misiniz soru işareti koyuyorum. Ama konuğumun hani örnek vermek için kurtla başlayan sözlerini toparladı. 2 sayfayı buluyor. 2 sayfa kurtla ilgili ama tabii gastronomiyle de ilgili olması tabii, gerekiyor. Evet. Dolayısıyla neler var mesela, göz atalım, örnek olsun. Kurt eşini yemez. Bir diğeri, kurt doyduğu yere 9 dolaşır. Kurt bunalır, ağla düşer. Kul bunalır, kula düşer. Kurt gibi acıkmak hani aklımıza gelebilir belki ilk etapta. Kurt ihtiyarlayınca kuzu kulağı yiyemez. Mesela hiç duymadığımız belki de sözler bunlar bir taraftan, ama kaynakça da gösteriyor.
3: Evet.
2: Konuğum mesela TDK demiş, kurt gibi acıkmak, ama diğerleri TDK'da da yok. Evet. Gördüğümüz kadarıyla kurt ininde kemik eksik olmaz. Kurt keçinin iyisini seçer. Kurt keçiye dokunması Mekke'ye gider. Dokunmasan Mekke'ye gider. Düzeltelim. Evet. Kurt kurdu yemez gibi, böyle kurtla ilgili yani kitapla ilgili de hani bir ne anlatıyor diye soracak olursanız böyle birkaç örnek, ama sadece bununla yetinmeyeceğiz tabii. Detaylandıracağız. Konuğum mimarlık eğitimi aldı Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Uzun yıllardır gastronomi, mutfak kültürü ve tabii kitap dolayısıyla da dil üzerine çalıştı. Aynı zamanda araştırmacı kimliği güçlü bir isim olduğu için de meseleye yalnızca yemek açısından bakmadı. Bir mimarın yapıyı katman katman incelemesi gibi Türkçeyi de katman katman bu kitap vesilesiyle incelemiş oldu. Kitap boyunca gastronomiyi, tarihi, sosyolojiyi, halk bilimi ve dil bilimle birlikte ele aldığını konuğumun görmüş olduk. Temel tezini bana bir cümleyle açıkla Serhat derseniz, Türkler sadece yemek yemez, yemek üzerinden düşünür, konuşur, öğüt verir, sever, kızar, dua eder ve dua eder ve dünyayı anlamlandırır sözünü alıntılayabilirim aslında kitabın temel tezi için. Konuğum bu iddiasını on binlerce atasözü, deyim ve argo ifadeyi tarayarak temellendirmiş ki ona göre yemek yalnızca mutfakta değil, Türkçenin zihinsel omurgasına yerleşmiş. Kitabın giriş bölümü aslında okuyucuya yöntemi anlatıyor. Konuğum önce atasözü, deyim ve argo kavramlarını açıklıyor. Bunların birbirinden nasıl ayrıldığını tartışıyor. Ancak bunları kesin sınırlarla ayırmak yerine söz öbeği üst başlığı altında toplamayı tercih ediyor. Çünkü amacı dil bilimsel sınıflandırma yapmak değil, yemekle kurulan düşünme biçimini ortaya koymak. Daha sonra çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Tarih kitaplarının söylemediği pek çok şeyi aslında atasözleri bize söylüyor. Örneğin hangi etlerin daha çok tüketildiğini, hangi ekmeklerin yaygın olduğunu, insanların hangi yiyecekleri değerli gördüğünü, hatta iklimi, tarımı ve sosyal hayatı bile söz öbeklerinden okuyabileceğimizi savunuyor. Konuğuma göre atasözleri yalnızca ahlaki öğütler değil, aynı zamanda kültürel hafızanın da belgeleridir. Kitapta önemli diğer bir vurgu, dilin zaman içinde değişmesi. Konuğum Kutsi Akıllı, atasözlerinin kısaldığını, bazılarının sansür nedeniyle anlamını kaybettiğini, argonunsa sürekli yenilenerek yaşayan bir organizma gibi davrandığını örnekleriyle ortaya koyuyor. Özellikle dandik, değil mi, yürümek gibi,
3: evet,
2: kelimelerin zaman içinde geçirdiği anlam değişmeleri üzerinden dilin canlılığını kitapta defalarca vurguluyor. Konuğumun üzerinde durduğu bir başka konu da şu. Bugün kullandığımız birçok ifade aslında yemekle ilgili ama artık bunun farkında değiliz. Araları limoni olmak, bal demekle ağız tatlı olmaz, ekmek parası, haram lokma, ağzının tadını kaçırmak gibi yüzlerce ifade aslında yemek kültürünün düşünme biçimimize nasıl yerleştiğini de gösteriyor. Kitabın sözlük bölümü ise bu tezin kanıtlarını oluşturuyor. Alfabetik olarak sıralanan binlerce atasözü, deyim ve argo ifade sayesinde okuyucu yalnızca bir sözlük okumuyor, Türk toplumunun yüzyıllardır yiyecekler üzerinden nasıl düşündüğünü ortaya koymuş oluyor. Kutsi Akıllı'nın kitabı ilk bakışta atasözleri ve deyimler sözlüğü gibi görünüyor. Oysa aslında Türkçenin mutfak üzerinden yazılmış kültürel biyografisi. Kitabı bitirdiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Biz sadece yemek yemiyoruz. Yemek üzerinden düşünüyor, konuşuyor, seviyor, kızıyor, dua ediyor ve hayatı da aslında anlamlandırıyoruz. Bu aldığım notlara sizin ekleyeceğiniz varsa alabilirim.
3: Ben bir de şey yapmaya çalıştım. Hani belirli bir atasözünün ne kadar sağlam oldu. Hani şey, tabii ki gel ayakkabı, bunu bir araya getiremeyiz de, hani sağlam hadisler vardır, çok kaynaklı.
2: Hı hı.
3: Burada hangi atasözlerinin ne kadar kaynaklı olduğunu yazdım. Yani mesela bir atasözü kaç tane atasözü kitabında geçiyor, onu da belirttim ki böylece sağlam atasözünü bulalım. Fakat bunun yanında bir olay var. Şöyle ki, siz bazı atasözlerinin kaynağını bulamıyorsunuz.
2: Hı hı.
3: Üstelik bunlar çok bilinen atasözleri olabiliyor. Şimdi örneğin ben hiçbir yerde bulamadım, bundan iyisi Şam'da kayısı. Halbuki hepimizin bildiği bir atasözdür. Hı hı. Ama atasözü kitaplarının hiçbirinde bunu bulamadım.
2: Hı hı.
3: Tıpkı şey gibi, bunu şeye benzetiyorum. Siz mücver deyince aklınıza ne geliyor?
2: Yemek geliyor tabii. Hayır. Kabak geliyor, evet.
3: Fakat Cumhuriyet'e kadar hiçbir Osmanlıca yemek kitabında kabak mücveri yok, biliyor musunuz? Bir sürü mücver var, fasulye mücveri, patlıcan mücveri, kıymalı mücveri.
2: Bir yerde değişmiş.
3: Hiçbir, hatta yani mücver o kadar önemli ki bunun için bir mücver tavası diye ayrı bir tava var. Özel bir tava var ama buna rağmen hiç kabak mücveri yok. Yani bu da bunun gibi işte şey, bundan iyisi Şam'da kayısı da bunun gibiydi. Yani görünce hayret ettim. Acaba benim yanlışım var diyorum ya, bu kadar bilinen bir sözlük, ay şey, atasözü hiçbir yerde olamaz, olamaz.
2: Hiçbir sözlükte olmaması mümkün değil.
3: Ben atlıyorum, atlıyorum. Defalarca kontrol ettim, hayır yok.
2: Peki şimdi kitapla ilgili ve genel olarak Kutsi Akıllı hakkında merak ettiğim sorulara geçelim. Kitabın en çarpıcı iddiası daha ilk sayfalarda karşımıza çıkıyor ki Türkiye'de yemekçe konuşulur diyorsunuz.
3: Evet.
2: Sizce bu sadece edebi bir benzetme mi, yoksa gerçekten Türkçenin kurucu özelliklerinden biri mi?
3: Kesinlikle kurucu özelliklerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bu yeni başlayan bir şey değil. En baştan beri dediğim gibi, yani bu topraklara geldiğinden itibaren daha öncesi de var. Yani şey, hatta sen işte aç olduğunu, tok olduğunu, bir kere doydun mu açlığın ne olduğunu tamamen unutursun diye öğütler veriliyor Orta Asya'da. Ama yani önemli olan oradan değil, ben burada değişimi şey yapmaya çalıştım. Hatta burada o kadar değişim oluyor ki insanlara bu değişimi, toplulukların üzerindeki değişimi en kolay atasözlerinden şey analiz edebilirsiniz. Burada da mesela bizim buraya yerleşmiş Türklerin yerleştikten sonra şeyi, yiyecek sistemlerini, yiyecek diyetlerini, özellikle et diyetlerini değiştirdiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü bir laf var, at eti misk kokar diye. Ama bu Divan-ı Lügati Türk'te var, ondan sonra yok. Çünkü Anadolu'ya gelindiğinden itibaren at çok daha değerli hale geliyor ve yenmemeye başlıyor. Bunun gibi bir sürü şeyi şey üzerinden, atasözleri üzerinden okuyabiliyoruz. Aslında dediğim gibi bu sosyologların çok daha iyi içine girebilecekleri bir şey. Bir de ben yani tamam elimden geleni yaptım ama ben bir sosyolog değilim sonuçta. Dil bilimci de değilim. Peki, ben sadece bir şey açmaya çalıştım.
2: Çok
3: bir budak.
2: İddialı bir çaba. Çünkü bakıldığı zaman bu hacimdeki bir kitap eğer roman olsaydı gelen konuklarla sohbet ettiğimiz zaman bir senede bu hazırlanıyordu. Bilemediniz iki senede hazırlanıyordu. Ama siz çok uzun uğraşlarla o kelimeleri, atasözlerini, deyimleri, argoları aradınız kaynak da göstermek suretiyle. O yüzden aslında önemli bir çalışmaydı. Bu noktada da sormak isterim. Bu kitap başta elimize aldığımız zaman işte gastronomi köşesinde durabilecek bir kitap gibi duruyor aslında. Yani yemek tarihi kitabı gibi belki konumlandırılabilir. Aslında dil tarihi olarak da kitabı alabiliriz. Hangisini tercih ederdiniz?
3: Vallahi bu tercihi sosyologların yapması lazım. Benim üstümü zaten ben şey orada atasözü, deyim ve argo konusunda da aynısını söyledim. Yani çok üzerinde ağırlıklı bir çalıştığım bir şey değil dil bilim. Şey. Ha bu benim atasözlerime merakım ve yemekle birleştirdiğim bir kanal olduğu için girdim. Ama bir şeyde bazı şeyleri söylemek arkasında durmanız gereken şeyler. Ben o kadar arkasında durabilecek biri değilim dil bilimin.
2: Kitabın içinde şunu anlıyoruz. Aslında siz başta sadece yemekle ilgili söz öbeklerini derlemek için yola çıkmıştınız.
3: Evet.
2: Araştırma sizi böyle bir kitaba dönüştürdü. Hangi noktada kitap ya da bu çalışma diyelim belki bir makale olacaktı. Bu çalışma bir kültür tarihi çalışmasına dönüşmüş oldu.
3: Nerede?
2: Neydi bunu yapan şey size?
3: Dediğim gibi dönüşümleri fark ettim. Ve zıtlaşmaları, dönüşümleri, kaynakçaların birbiriyle çarpışmasını, mesela yabancı atasözü kitapları var. Dönemde basılmış Osmanlı atasözleriyle ilgili. Bunun kültürel olarak ne kadar farklılaştırdığını fark ettim. Yani o kültürdeki insan sizin kültürünüzle çok ilişkili olmadığı için ne dediğinizi anlamıyor. Buradan çıkarttığım şey oldu. Ya demek ki senin kültürünü sınıflandıran, yoğuran bir şeyler var. Ve o kültür o biçimde yoğrulduğu zaman ancak bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela Fransızlar şu yemek konusunda, mesela yemek dendiği zaman Fransızlar konuşulur. Ama ve lakin şimdi ilk defa burada söylüyorum. Benim şahsi fikrimdir, araştırmalarım sonucu. Fransız mutfağı olağanüstü büyük bir mutfak değildir. Olağanüstü büyük bir mutfaktır fakat keşfetme bakımından olağanüstü büyük bir mutfak değildir. Niye? Çünkü zamanında Fransız soyluları, şimdi Avrupa'da bir olay var. Eğer siz soyluysanız av eti yersiniz. Çünkü avlaklar size aittir. Bütün saray yemekleri de av etleri üzerine döner. Şeyde ne derler onun adı, Fransız devrimiyle birlikte soylular yok edilince, soylu sınıfı, onların aşçıları işsiz kalıyorlar ve Avrupa'da çeşitli yerlere gidiyorlar. Oradan getirdikleri yemeklerle Fransız mutfağını oluşturuyorlar. Yani şimdi Fransız mutfağında bugün av etiyle ilgili şey yapamıyorsunuz ki, bütün dünyaya av etini vermiyor ki. İşte o yüzden aslında toplama bir mutfak. Bu da bunun gibi işte, yani bir sürü şeyi peş peşe eklediğinizde bazı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ben de kitapları okurken bunu böyle yapmam gerekiyora geldim. Yani açıkçası benim en baştan gidiş yolum veya şey değil de, hani bir lafımız vardır, o çok doğru bir laf. Kervan yolda düzülür. Türkçesi bu kitap yolda düzülen bir kitap. Benim baştan itibaren böyle bir şey yapmaya niyetim yoktu zaten. Yani 5 yıl hakikaten çok az şeyle uğraşabildim bu kitap yüzünden. Yani acaba 5 yılımı verir miydim baştan düşünseydim? Onu da yani Türkçesini söyleyeyim, bir daha böyle bir kitap yazacağımı zannetmiyorum.
2: Sizden önce de yazılmamıştı.
3: Yani
2: değil mi?
3: Yani
2: bu arada sözlükler yazılmamıştı, ansiklopediler yazılmamıştı demiyoruz. Zaten Kutsi akıllı da alıntı yaptığı zaman baktığı yerlere referans veriyor. Fakat bu kadar derinlemesine ve bu kadar çok her şeyin bir araya geldiği söz öbeklerinden oluşan bir metinler topluluğu yoktu değil mi?
3: Evet.
2: Evet. Şimdi siz söz öbeği ifadesini biraz dinleyicilerimizle paylaşalım. Kitabın ilk kısımlarında bunu aktarıyorsunuz. Atasözü, deyim ve argoyu aynı çatı altında topladınız. Bunun gerekçesini dinleyicilerimize de aktarırsanız iyi olur.
3: Atasözleri ve deyimler zaten daha önce, Cumhuriyet'ten önce böyle atasözleri ve deyimler diye ayrılmıyorlar. Hı-hı. Cumhuriyet'ten sonra ayrılmaya başlıyorlar bu dil bilim çalışmaları, hı-hı, dolayısıyla. Fakat bu ayrımı yapanlar arasında da çok ciddi görüş ayrılıkları var. Hı-hı. Ve hiç kimse birbirinin yaptığını beğenmiyor. O yüzden ben baştan bu şeyi yapmamaya karar verdim. Çünkü bir de
2: hatta
3: böyle
2: hakem olmayacağım diyorsunuz.
3: Evet.
2: Bunu bir tevazu olarak mı değerlendirmeliyiz? Bilimsel bir tevazu, yoksa gerçekten kesin bir ayrım yapılamayacağını düşündüğünüz için mi hakem olmamayı bu deklarasyonu yaptınız?
3: Yani ben tevazu diyelim, şunu diyelim. Yani ben kesinlikle bu işe girmek istemiyorum. Çünkü peki, birisi, yani dil bilim konusunda yetkin birisi, 10 yıl önce yazdığı kitapta deyim olarak geçirdiği, evet, bir söz öbeğini 10 yıl sonra atasözü olarak değiştiriyor. Şimdiki, yani bu kadar yıllarını vermiş insanlar bu net yapıyorlar kararları mesela veremez, hı-hı, derken benim vermem biraz zor olur diye düşündüm. Açıkçası benim en sevdiğim yeri de argolardır. Hı-hı. Yani burada, çünkü argo şeyin dışında, atasözünde de bayağı bir düşünce vardır ama argoda bir atlatma arkasından bir düşünce vardır. O yüzden ben argoları çok severim. Mesela unutulmuş argolarımızdan biri benim eskiden çok komiğime giderdi. Yoğurtlu bakla. Eskiden toplum polisine yoğurtlu bakla denirdi. Çünkü bakla rengi elbiseleri ve beyaz başlıkları vardı.
2: Evet.
3: Yani şu anda tabii öyle
2: kimse
3: bir şey
2: hatırlamıyor bunu ama ki unutup gidileceğine ya, bir yerde bu en azından arşivlenmiş oldu.
3: Yani benim yaşımdakiler ve benden daha yaşlılar hatırlıyorlar toplum polisinin o kıyafetini.
2: Bu arada Vedat Milor'dan yaptığınız alıntıyı soracağım. Ben de bu hafta hem kitabı incelerken Türkiye'de yemek konusunda önemli isimlerle de görüşeyim istedim. Fatih Tutak'ı aramıştım. Fatih Tutak'ın da birkaç şey soracaktım bununla ilgili. Fakat çok yoğun anladığım kadarıyla. Telefonla aradığım zaman hani bu konuda menajerim dönecek dedi size ama henüz dönmedi. Onun da katkısı olsaydı güzel olurdu. Menajerinden bana dönüş yapmasını bekliyorum ben nasılsa. Peki Vedat Milor'la metinlerin kesiştiği bir kısım var. Evet. Aktardığınız.
3: Yani ben kendisini çok takdir, hı-hı, ediyorum. Sosyolojik yemekler üzerinden yaptığı sosyolojik analizler, evet, çok
2: isabetli.
3: Çok isabetli, evet, çok iyi. Ve yani kendisi dediğim gibi o yüzden kitaba da aldım o analizlerden, evet, bir tanesini. Çünkü bu kitap aslında bir sosyolojik analiz kitabı. Yani Türk halkını bir lokma analiz etmek, Türk halkı hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan muhakkak yemek konusundan geçmen lazım. Aksi halde yapamazsın, anlayamazsın. Bir sürü şeyi anlayabilmene olanak yok. Çünkü dediğim gibi sadece yemek kelimesi bile bir şeylerin sonuna gelerek onu anlamlandırıyor. Dayak yemekten, kazık yemekten, lafı yemeye kadar hepsini, evet, yemekle anlamlandırıyoruz.
2: Evet. Atasözleri sadece ahlakı öğretmiyor ya da ona ilişkin iğnelemelerde bulunmuyor ya da öneri tavsiyelerde. Kitaba baktığımız zaman şunu gördüm ki insanların ne yediğini de atasözleri anlatıyormuş. Yani belki biliyorduk ama farkında değildik ya da okuyup geçiyorduk, belki bunu da görmüş olduk. Sizce söz öbekleri tarihçileri göremediği hangi ayrıntıları yakalıyor olabilir? Neler gördünüz siz?
3: Yani kitapta da belirttim. Hı hı. Mevsimleri bir kere doğru dürüst mevsimleri veriyorlar. Yani dut soyundu sen giyin, dut giyindi sen soyun. Hı hı. Bu yazın geldiğinin en net göstergelerinden biri. Karpuz kabuğu suya düşmeden denize girilmez. Yani bizim en önemli atasözlerimizden biri. Sonra yiyecekler bize kışı da söylüyorlar.
2: Evet.
3: Örneğin palamut bol olursa kış sert geçer. ayva bol olursa kış soğuk olacak demektir. Yani bunların hepsi bize yarın hakkında şey yapıyor. Hatta kitapta da belirttim. Yemekler bize kehanet bilgisi de veriyorlar. Örneğin bu Hıdır Ellez çok önemli bir dönemdir. Hıdır Ellez'de Anadolu'da şu anda Türkiye'de İstanbul'da yapmaya olanak yok. Kırsal yerlerde dışarıya süt bırakılır. Eğer süt mayalanırsa o yılın bereketli geçeceğine karar verilir ki aslında çok anormal değil. Çünkü o sporların ve şeylerin bol olduğunu gösterir havada. Zaten belirli bir bolluğun yaşanacağının delili o.
2: Bir başka şey benim aklımda kalan, Osmanlı'da en makbul etin kuzu eti olduğunu biliriz. Ama atasözlerine bakıldığı zaman aslında bu bilinen tarihi, yani resmi tarihteki bilgiyle çelişmiş oluyor bu dil kazınız aslında sizin. Çünkü orada keçi etinin aslında daha makbul olduğunu görüyoruz sanki.
3: Makbul aslında makbul.
2: Ya da ne diyelim oraya
3: çok
2: doğru.
3: Çok kullanılan daha doğru. Kuzu etinin makbul olduğu doğru. Ama velakin yani kuzu eti her zaman bulunabilen, kolay bulunabilen bir şey değil. Ve şimdi kuzu etinin kökeninde aslında çok büyük ekonomik şeyler de yatıyor. Kuzu etinin bu kadar popüler olmasının sebebi İstanbul'da kuzu etinin çok kolay bulunması. Sarayda devamlı kuzu etinin yenilmesi. Hatta hani bizim padişahlar çok söyleniyor. Ava çıkan avcı Selim vardır, şu vardır, bu vardır. Şimdi onlar ava çıkıyorlar da av etleri pişirilirken arada yağlı kuzu etleri konuyor. Lezzet versin diye. Çünkü av etleri tamamen kastan oluşuyor. O kadar lezzetleri yok. Araya yağlı kuzu eti konuyor ki şey yapsın. Sonra İstanbul'da koyun eti sübvansiyonlu bir et. Yani Anadolu'dan sübvanse edilerek geliyor. Bunun da sebebi ta Roma'dan açıkçası şeye dayanan bir kökü var bunun. Nikaya da, Nika ayaklanmasına dayanan bir kökü var. Bizans'ta bilinen şu. Baş şehirde ayaklanma çıkmamalı. Osmanlı'da bir sürü şeyi Bizans'tan kopya etmiş. Ve baş şehirde olay çıkmamalı, bu çok önemli. Bunun için iki malzeme var ki asla ve asla bunların kıtlığı yaşanmamalı. Bir tanesi et, bir tanesi un. O yüzden yani mesela hala yaşayan un kapanı var. Çünkü bu kapan aslında şeyin, unun gelip toplandığı yer anlamında. Bal kapanı da vardı eskiden, yağ kapanı da vardı falan filan, ama onlar yok oldu. Un kapanı yok olmadı çünkü un çok önemli. Et içinde bir tane yöntem var. O da Osmanlı'da birisi şey yapıldığında, ne derler onun adı, çok fazla zengin olmaya başladığında, eğer bunda bir hile hurda şey yapılıyor ama ispatlanamıyorsa, onu celepkeşan yapıyorlar. Celepkeşan İstanbul'a yeterli eti sağlamakla görevli kişi veya kişiler grubu. Yani diyorlar ki işte sen İstanbul'un şeyini bir yıl boyunca etinin bir kısmını karşılayacaksın. Tamam diyor, eli mahkum. Eğer karşılamazsa çünkü malına el konuyor. Ama siz gidip Balkanlardan şuradan buradan alıyorsunuz diyelim ki 20 liraya. İstanbul'da ama etin narhı 10 lira. Siz İstanbul'dan 10 liraya bir yıl şey yapıyorsunuz. 20 liraya alıp 10 liraya, 20 liraya 10 liraya derken sizde paralar suyunu çekiyor. Devlet de sizin peşinizi bırakıyor. Ha bu aynı zamanda şimdi halka çok büyük iyilik, aynı zamanda tahtın korunması için de çok önemli bir yol. Yani Osmanlı'da burjuvazinin şey yapmaması, ne derler onunla da, gelişmemesinin sebebi bedavadan gelişmemezlik değil. Bayağı yardımcı olmuş şey yönetici sınıf buna.
2: Ya demek ki koyun bulunmazsa, değil mi, her nasılsa halk rahatsız mı olacak? Yani hani yani koyun işte, koyun da yemesinler dememiş kimse.
3: Ama bir de bir şey var, yani koyun kabul edilen şey. Yani İstanbul'da koyun yenir. Bir de şeyler var. Çıkan birkaç tanecik kitabımız var. Yemek kitabımız, hepsinin kaynağı İstanbul. Kültürel olarak, yani sadece Türklere değil, Türkiye'ye değil, Ermenistan'a da, Yunanistan'a da, her yere kültürü ihraç eden şehir İstanbul. Öyle olunca her şey koyun eti, koyun eti, koyun eti deniyor. Ama keçi çok daha rahat besleniyor. Çok daha kolay yürüyor. Ve keçi eti. Tavşan eti de atasözlerinde ne kadar çok tavşan var. Yani ilgilenilmese tavşan niye tavşan olsun? Ama velakin tavşan da yeniyor bol miktarda ama bahsedilmiyor.
2: Kutsi Akıllı'nın kitabında sadece Osmanlı'da hayvancılığın ve işte hayvansal tercihlerin izlerini sürmüyoruz. Tarımın da izini sürüyoruz atasözleri aracılığıyla, bunu öğrenmiş olduk. Arpa standart ekmek, arpa unu ya da standart. Mesela atasözlerinde şey yok, sizin yazdıklarınızdan hatırlıyorum. Mısır unu yok mesela. Yok. Dolayısıyla mısır ekmeği diye bir şey de bilinmediğini görüyoruz. Aslında dil sözöbekleri bize tarım tarihini de göstermiş oluyor.
3: Evet, var olanı şimdi öyle bir şey ki bunlar değiştirilmeden gelmiş şeyler olduğu için siz istediğiniz kadar yeniden kural koymaya, yeniden bir şeyleri yazmaya çalışın. Hayır, orada yazılmışı var, bir kere yazılmış ve bu tarih gibi de değil. Bu halkın onayladığı bir şey olduğu için bundan kaçamıyorsunuz. Bundaki gerçeği yakaladığınız an o gerçeği yakalamış oluyorsunuz.
2: Evet. Kitapta başka birinden alıntılayarak, başka bir demeyelim, Ömer Faruk Akün notlarıma baktığımda atasözlerinin yıllar içerisinde kısaldığını bize aktarmış oluyorsunuz. Evet, önemli bir tespit bu. Sizce sosyal medya çağında bu süreç daha da mı hızlandı?
3: Vallahi sosyal medya açıkçası bu atasözlerinin gelişimine göre çok genç, çok küçücük bir zaman dilimi. Hani dünyanın oluşumuyla insanın şeyi arasındaki insanın dünyada olduğu zaman kadar çok kısa, daha konuşmamız için çok erken. Ama ben mesela şey düşünüyorum, hani Türkiye'de okuma alışkanlığını yok etti. Kesinlikle hayır, tam tersi. Sosyal medyadan okuyor insanlar. Gazete okumuyor. Evet. Şey okumuyor ama sosyal medyadan okuyor. Normal bir insanın yani bundan...
2: Ve uzun şeyleri okumuyor. Evet. Onu da söylüyorum. Kısa olan şeyleri değil mi? Okuyor da kısa videolar izliyor belki diyebiliriz.
3: Videolar izlemenin dışında okuyorlar. Evet. Yani 40 yıl önceye göre inanılmaz bir okuma var. Ama şimdi siz kafanızda hani koyun eti gibi kitap okuma... Yok, kitap okuma değil. Okuma alışkanlığı çok daha yükseldi. Yani Facebook'ta yemek tarifi okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor, okuyor. Ha, senin istediğini okumuyor olabilir. Evet. Bir de böyle bir şey var. İnsanlar da yani benim kabul ettiğim şeyi okuduğu zaman okumuş kabul ediyor. Yok öyle bir dava.
2: Evet. Peki sizce sözöbekleri kısaldıkça anlamı daha güçleniyor mu?
3: Vallahi değişiyor. Bazen yok

0: Okuyunca daha doğrusu ya dilimiz mutfakta şekillenmiş diye
1: evet,
0: düşündüm.
1: Evet, aslında öyle çünkü yani biz bakın yemek insan hayatındaki en önemli şeylerden biridir. Çünkü verdiği zevkle onun için harcadığınız arasındaki ilişkiyi şey yaptığınızda dünyada hiçbir şey size yemek kadar fazla zevk veremez. Mümkün olduğu kadar az harcamayla.
0: Evet.
1: O yüzden ve siz bunu günde 3 kere yaşarsınız istiyorsanız ve bunun için hiç kimse sizi ayıplamaz. Öbür zevklerinizin hepsi için ayıplanabilirsiniz. Yemek için minimum ayıplanırsınız. En fazlasıyla çok lüks şeyler yerseniz ayıplanırsınız ama yani örneğin yani yumurta, soğanlı yumurta sizin 15 dakikada yaptığınızda lezzeti farklı olur. O soğanı 1 saat boyunca karamelize ederseniz çok hafif ateşte tadına doyamazsınız. Hmm. Yani bu lüks falan değil, altı üstü 2 tane soğan. Gerçi bugünlerde soğanın fiyatı.
0: Mesela renklerle mutfak arasındaki ilişkide kahverengi benim özellikle dikkatimi çekti ve çok sevdim. Siz bunu kahvenin kültürel yükselişinin dildeki izi olarak yorumluyorsunuz ki.
1: Kesinlikle.
0: Başka hangi renkler bize benzer hikayeleri anlatıyor? Ya da kahverenginin yükselişiyle ilgili de belki birkaç
1: yani şey. Kahverengi geldiği zaman bakın neler yok oldu. Boz yok oluyor. Doğru yok oluyor. Yani şey neydi? Kondu galiba. Konduydu. Yok oluyor. Bir sürü renk yok oluyor. Onların tamamının yerini kahverengiye veriyorsunuz. Ve onu da geçin. Siz bir öğüne kahverengi adını veriyorsunuz. Şimdi kahve o kadar önemli ki Osmanlı döneminde
0: kahve altı.
1: Evet. İnsanlar uyandıkları zaman baş uçlarında mangal tutuyorlar ki ilk kahvelerini içebilsinler diye. Ve yanında da biraz kuru yemiş. Aslında mesela bakın şimdi Türkiye'deki kuru yemiş alışkanlığının gelişimi falan filan bunlar da çok önemli. Bunları da buna bakarak bulabiliyorsunuz. Alt tarafı bir kahve diyorsunuz ama kahveden yürüdüğünüz zaman öncesi ne sonrası ne falan filan derken bir sürü alışkanlığın kökündeki şeyleri de buluyorsunuz.
0: Kadın budu köfte, hanım göbeği, dilber dudağı, vezir parmağı gibi isimler sizce sadece mizah mı yoksa Osmanlı toplumunun zihniyetini mi ortaya koyuyor?
1: Kesinlikle. Yani şimdi bakın orada en önemli tatlılardan biri vezir parmağı.
0: Vezir parmağı, evet.
1: Şimdi vezir parmağının şeklini bilen yahu parmak böyle mi olur der. Aslında o parmak falan değil. Burada denmek istenen ya padişah sen ne yapıyorsun? Bütün gayrimüslimleri kalkıp vezir yapıyorsun. Orası vezirin parmağı değil aslında.
0: Evet, bu kadar.
1: Evet.
0: Şimdi bazı yemek isimlerinin zamanla ahlak kaygısıyla değiştirilmeye çalışıldığını da görüyoruz kitabınızda. Yemek isimleri bile sansürlenebilir mi?
1: Evet, sansürleniyor zaten işte. Yani ben kadın budu köftenin birkaç yerde kadı budu köfte diye şey yaptığını gördüm. Ya bir de öyle bir şey ki yani kadıya karşı bir cinsel istek. Ya ne kadar saçma bir şey.
0: Kadı budu. Yani, hani kadın olmasındansa kadı.
1: Kadı olsun. Daha... Yani niye neresi? Aman iyi ki kurtardın yani. Ve yani bu şey sonra mesela gavur dağı salatası vardır. Onu nur dağı salatasına çevirmek. Sonra papaz eriğini çevir. Yahu ne gerek var? Yani bırakın bazı şeyler olduğu gibi kalmalı. Siz onları değiştirmek isterseniz bir günlüğüne iki günlüğüne değiştirebilirsiniz. Ama aslında değiştiremezsiniz. İşte şey bunun en iyi örneklerinden bir tanesi bizim NATO'ya girmemiz ve Rus salatasının Amerikan salatasına dönmesidir. Yani şey yemek tercihi
0: aslında Rus salatasıdır. Tabii ki. Şüphesiz.
1: Evet. Tabii ki. Yani bu tip şeylerle yemeksel şeyleri karıştırmamak lazım. Çünkü Türkiye'de yemeğe yapılan boykot hiçbir zaman tutmamıştır. Bakın iyi olan neyse o her zaman boykotu aşar. Zamanında İtalyanlar Libya'yı aldığı zaman da İtalyan makarnasına boykot koymaya kalkmışlar. Ama olmamış. Bugün görüyoruz işte yani her grup kendi içinde veya bir şeylere boykot koyuyor. Ama ben hiç boykotla kapanmış olan bir şey görmedim.
0: Evet. Evet, bu da önemli bir nokta.
1: Tabii. Doğru. Yani işte bu mesela.
0: Hatta baskınlar oluyor değil mi restoranlara?
1: Evet. Yani gırtlağın önemini çok net gösteriyor. Bunu kabul etsek de etmesek de bu toplum üzerinde yer

0: Yemek çok önemli.
1: Biraz da çocukluğunuza dönmek istiyorum sizin. Anneannenizin söylediği tekerlemeler aslında araştırmacı kimliğinizi etkiledi.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani anneannem nasıl diyeyim, hani böyle şey filmlerde bilgeler var ya, ben onlara benzetirdim. Böyle bir şeyler şey yapar, bir tane atasözüyle söylerdi onu. Yani bize illa çok açıklamak değil. Bir de dediğim gibi atasözü arkasında o kadar kuvvetli şey var ki karşı koyamıyorsunuz.
1: Türkülerde ve şarkılarda yiyeceklerin de çok önemli bir biçimde yer aldığını görüyoruz yoğun olarak. Sizce bu kadar yoğun olarak yer almasını sadece folklorla açıklayabilir miyiz?
0: Vallahi işte aslında folklor senin kültürünün en önemli parçasıdır. Yani folklor deyince bizim aklımıza folklor oyunu, ama hayır, folklor sizin kültürünüzün ne olduğu hakkında net bilgi veren bir şey. Ve yani yemeği, folklor yemeğin bir parçası değil. Yemek folklorun bir parçası ve siz o kadar önemli bir parçası haline getirmişsiniz ki, diyorum ya, yani her şeyimiz bizim yemek üzerine kurulu. Otur bir kahve içelim. Yani peynir ekmek bir şeyler yer misin? Bugün artık peynir ekmek bir şeyler yer misin de zor olmaya başladı. Yani hakikaten şey değişecek. Yine yemek kültürümüz değişecek, fakat nereye evrilecek bilemiyorum. İşte en yemek kültürümüzün değişmesine dair en iyi örnekler bence etsiz çiğ köfte ve tavuk dönerdir. Yani yemek kültürümüz de değişiyor, buna bağlı olarak söylediklerimiz de değişiyor, kültürümüz de değişiyor. Bu değişimler nereye gider? İşte bizden sonrakiler onu söyleyecekler.
1: Evet. Şimdi tabii Kutsi Akıllı'nın Everest'ten çıkan Türkiye'de Yemekçe Konuşulur kitabındaki birçok söz öbeği bizi şaşırttı. Ama aslında konuğumun da şaşırdığı inceleme yaparken şeyler olmuş. Bunlardan bir tanesi yiyecekler üzerinden hava tahmini yapılması.
0: Evet.
1: Değil mi? Oldukça şaşırtan bir durum olarak bunu düşünebilir miyiz? Özellikle palamut, ayva, mantar gibi yiyecekleri göz önüne aldığımız zaman.
0: Şimdi bunlar genellikle tecrübeyle bulunmuş şeyler. Hatta ben bir iki tane meteorolojist arkadaşla da konuştum. Yani evet diyor, gerçekten böyle oluyor. Çünkü bunlar bir günde, iki günde, üç günde, beş günde, 10 yılda, 20 yılda yapılmış şeyler değil, yüzyıllarca deneniyor. Ve yüzyıllarca denenip gerçek bir karşılık bulmuşsa bugüne geliyor. Bugün hakikaten bunların olduğunu görüyoruz, hepimiz de görebiliriz rahatlıkla.
1: Evet. Kitapta bedduaların da önemli bir kısmının aslında yemek üzerinden kurulması çarpıcıydı. Birkaç örnekle birlikte, hani boğazında kalsın.
0: Yani bence bedduadan önce dua çok önemli. Yani yemin çok önemli.
1: Yani ekmek çarpsın.
0: En büyük yeminimiz ekmek kuran çarpsındır bizim. Ondan daha büyük yemin var mı Türkiye'de, ben bilmiyorum yani.
1: Değil mi?
0: Baş yeminimiz. Veyahut da şey, bir şey olduğunda.
1: Burada yani, bunda sadece din mi etkili, yoksa ekmeğin tarihsel değeri mi burada etkili?
0: Bu sadece dinle alakalı bir şey değil.
1: Tarihsel.
0: Tabii
1: etkisi,
0: ki yani siz
1: yani sembolü, yani o yemeğin sahip olduğu sembol önemli. Aç kalma korkusu belki,
0: bir de,
1: bilemiyorum.
0: Zaten insanlığın gelişimindeki en önemli adımlardan biri tarıma geçmek olarak kabul edilir. Onu olunca daha fazla yiyecek üretme ve saklama muhabbeti oluyor. Şimdi öyle bir şey ki bu topraklar buğdayın ilk yetiştirildiği topraklar, ekmeğin ilk yapıldığı topraklar olarak kabul ediliyor. Böyle olunca ekmek çok önemli. Bugün Türk halkı açıkçası ekmek yemediği zaman doymadığını söyler. Herkesin genel sözü budur. Şimdi böyle olunca ekmek ister istemez sizin hayatınızda çok önemli bir yere geliyor. Ve duanızda da ekmek şey yapıyor. Ama ben yani mesela dualar içinde şeyi çok beğenirim hep. Su gibi ömrün olsun.
1: Su da çok önemli bir yer ediniyormuş. Evet. Ekmekten daha çok her nasılsa diyebiliriz belki.
0: Çünkü su, yani hayatın, ekmeksiz yaşayabilirsiniz ama susuz yaşayamıyorsunuz.
1: Su gibi aziz ol.
0: Yani su gibi ömrün olsun. Bundan daha büyük bir dua olamaz. Çünkü bugün içtiğimiz su moleküllerinin en yakın hayata geldiği zaman dilimi 4 milyar yıl önce. Yani su gibi ömrün olsun, bundan daha büyük dua edebilir misiniz bir insana ya? Su gibi ömrün olsun diyorsun. Yani 4 milyar yıl yaşa kardeşim diyorsun, daha ötesi
1: daha yok. Daha ne olsun. Biraz argodan söz edelim. Zeka gerektiren bir dil olarak tanımlıyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Biraz argonun varlığını bize, kitaptaki ağırlığını açarsanız biraz da argo konuşalım.
0: Vallahi argoyu topladım. Toplayabildiklerim, kendi duyduklarım, çünkü argoyu siz de yaşıyorsunuz. Bir zamanlar hatırlarsanız ilk dijital saatler çıktığı zaman stampo vardı. O zaman dandik denirdi.
1: Dandik, evet.
0: Dandik saat. Şimdi argo hayatımızın her döneminde var ve argo eskidikçe deyime geçiyor. Ve ayıplıktan çıkıyor. Bunun yanında biraz önce konuştuğumuz yürümek deyimi, mesela değişti. Eskiden yürümek bir şeyin kaybolması, ortadan uçması falandı. Şimdilik yürümek genellikle karşı cinse karşı cinsle ilişki kurma şeyine döndü. Argo çok yaşayan bir şey. Mesleki argolar var, bir de genel argolar var. Argo zaten hep bir şeyleri gizlemek üzerine kurulduğu için, hani iki kişi argo konuşurken şey hiç anlamaz. Ne derler, oturan kişi hiçbir şey anlamaz. Zaten amaçlanan da odur. Ha, burada vererek ya, demek istediğim argo da bunun içinde bir daldı. Mesela eskiden şey bira anlaşılma diyor. Fatma Ana'nın helvası. Bira anlamanız olanak yok. Yasakları gizlemek için çok iyi bir yöntem.
1: Argo o halde şunu diyorsunuz değil mi? Halkın bilinçaltını ya da toplumun bilinçaltını atasözlerinden daha iyi anlatıyor. Diyor musunuz bunu?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü orada gizlenmesi gereken şeyler de açıkça söyleniyor. Yeter ki siz kodu bilin.
1: Peki. Yönetmenim de gözüm, bir dakikalık süre kalmış. Çok soracağım şey var. Üstelik kitapla aldığım notların yarısını sorabildim. Ve Kutsi Akıl'ın aslında yaptığı diğer birçok şeyi de konuşacaktık. Yani TRT'deki radyoculuğu, yıllar önceki Hür FM'deki, yani radyoculuğun yapıldığı, en çok yapıldığı, dinlendiği dönemdeki performansları, dergiciliği. Aslında birçok konuşacağımız konu vardı. Gırgır'dan Leman'a, radyoculuğundan işte internet sitesi kuzubudu.com'a kadar birçok iş varlık gösterdi, ama biz vaktimizi belki de çok aslında kitaba da odaklanmak istedim, çok etkili kullanmadık da demek istemiyorum aslında, ama Türkiye'de yemekçe konuşuluru konuştuk, iyi yaptık. Bir başka sefer tekrar programımıza konuk olursanız memnuniyetle diğer soramadıklarımızı sorarız.
0: Teşekkür ederim.
1: Profesör Feryal Saygılıgil'in hazırladığı Arkadaşlık Üzerine kitabını size hediye etmek istiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkürler. Var mı son saniyeler içinde söyleyeceğiniz bir şey, ekleyeceğiniz?
0: Foklar öldürülmesin.
1: Peki. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra bu defa Anadolu'yu fotoğraflayan, öykülerle bize anlatan Tolga Gümüşay'ı konuk edeceğiz. Altın Kitaplardan Anadolu Kareli öyküleri konuşacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran'dan Ürdün'deki ABD üslerine yeni misilleme. Adalet Bakanı Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin yeni açıklama. MHP lideri Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs tepkisi geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Orta Doğu'da korkulan oldu. ABD iki askerinin ölmesinin ardından İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerine ve stratejik tesislere füze saldırısı başlattı. İran Atom Enerjisi Kurumu ABD'nin inşaat halindeki Derhovin nükleer enerji santraline saldırı düzenlediğini duyurdu. Can kaybı bildirilmedi. İran güvenli rotayı ihlal ettiğini öne sürdü. 4 gemiden ikisinin Hürmüz Boğazı'nda kaza yaptığını açıkladı. İznimiz olmadan tek bir petrol damlası dahi geçmeyecek uyarısı yapıldı. Kuveyt Enerji Bakanı İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü açıkladı. Yurda dönelim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ üyelerinin araştırıldığını açıkladı. 29 şüpheliye işlem yapılıp 19'unun tutuklandığını belirten Tunç, Adil Öksüz bağlantısı ve Baylok kayıtlarının titizlikle incelendiğini de vurguladı. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk halkının geleceğine dış güçlerin karar veremeyeceğini belirterek Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Rum tarafından çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Meta sınır kapısının Rum kesimi tarafında toplanan bir grup Rum, Türkiye ve Türklere yönelik provokatif sloganlar attı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Haluk Levent'i evlilik vaadiyle dolandırıcılıkla suçlayan Sevda Kurt'un 90 milyon lira yerine 210 milyon liralık bir protokole imza attığı ve fazladan milyonlarca dolar ödeme aldığı ortaya çıktı. Şanlıurfa'da AK Parti Belediye Meclis üyesinin evine silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda şans eseri yaralanan olmazken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Hakkari'de 4135 rakımlı Cilosat Dağı'na tırmandıktan sonra haber alınamayan 61 yaşındaki dağcı Yüksel Işık'ın arama çalışmalarının 5. gününde maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'de GBT gerginliği yaşayan Tertemli ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında arbede çıkaran ve gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezinin camlarını da kıran 4 şüpheli tutuklandı. Sağlık Bakanlığı yeni e-rapor uygulamasını devreye alıyor. İstirahat raporları artık elektronik olarak düzenlenecek, e-devlet üzerinden görüntülenebilecek ve birçok işlem basılı belge olmadan yapılabilecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Takvime göre sonuçlar 22 Temmuz'da erişime açılıyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Kalpli Göl yeniden pembe renge döndü. Yoğun yağışlar nedeniyle rengini kaybeden göl yaz sıcaklarıyla eski görünümüne kavuşunca doğa severler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel deniz suyu analizleri İstanbul plajlarının su kalitesini ortaya çıkardı. İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı mükemmel su kalitesi kategorisinde yerini aldı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Ve programın ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümünde bu defa öyküler konuşacağız. Anadolu'dan kareli öyküler. Kare derken tabii hem fotoğraf karesi ama aynı zamanda metinlerden oluşan Tolga Gümüşay'ın daha önce İstanbul Kareli Öyküler. Hoş geldiniz bu arada.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim arkadaşlar.
1: Hayırlı olsun yeni kitap. Tebrik ediyorum sizi. Siz bize 2022 yılında konuk olmuşsunuz. O tarihten bu tarafa ceplerine çiçek dolduran çocuk ve kaçak roman gelmiş. Tabii biz en çok Anadolu kareli öyküleri konuşacağız. Onunla ilgili notları aldım. Fakat biz de bir bütünsellik olsun diye Tolga Gümüşay yayınlarında önceki programda diğer bütün kitaplarınıza şöyle hızlıca bakmıştık ama Veli'yi konuşmuştuk en çok. Evet. Bu defa da yine kalan kitaplara bakalım, iki kitaba ve sonra en çok yine Anadolu kareli öyküleri konuşalım. Ceplerine çiçek dolduran çocuk da çocuklara da yetişkinlere de ulaşan bir değil mi metinler topluluğu hazırladınız. Hı hı. 2023 yılında bir çocuk romanı. Diyebilir miyiz ya da roman diyelim. Ta çocuk romanı değil, düzeltelim. Öyküler. Öykü düzeltiyoruz. Öykü. Evet. Buyur.
2: Şöyleydi. Niye adı ceplerine çiçek dolduran çocuk? Kısaca onu anlatayım.
1: Evet.
2: Ben kendimi ilk bildiğim zamanlar herhalde işte 3-4 yaşında mıyım? Babam subay. Edirne Uzunköprü'de görev yapıyor. İşte gündüz annem okula gidiyor. Babam alaya gidiyor falan. Annem döndüğünde beni dışarı çıkartıyor. Lojmanların bir bahçesi var. Bahçede işte beni salıyorlar yani. Ben de o çayırda bana uçsuz bucaksız çayır gibi gözüken bugün gitsem muhtemelen küçük bir bahçe olarak algılayacağım yerde önce bir işte büyülü gördüğüm o ağaçların arasında, kelebeklerin arasında, çiçeklerin arasında koşuşturuyorum. Sonra annem hadi artık dön diye bağırdığı zaman da telaş içinde hani rüyasından bir kanıt getirmeye çalışan biri gibi o güzelliklerden bir şeyler alıp eve götürmekle ilgili bir derde düşüyorum. Ve en sevdiğim kıyafetim de o dönem 7 cepli bir tulumum vardı. Çünkü en çok onun cebi var ve en çok ona çiçek koyabilirim. O çiçeklerin peşinde işte onları ceplerime doldurarak daha sonra eve geldiğimde anneme hediye ederek işte çay bardağını vazo yapıp onun içine koyarak misafirlere bana Dido getiren misafirlere birer çiçek hediye ederek kendimce hani hem kendi hayatımı hem de etrafımdaki insanların hayatını güzelleştiriyordum. Hatta bir kısmını da kitapların arasına koyuyordum. Belki kitap sevgim o günlerden gelir diye düşünüyorum. Aslında bu o kitap tamamen hani benim yıllar sonra gördüğüm albümdeki bir fotoğrafın ilhamıyla yazıldı. Hayatım boyunca aslında bunu yapmaya devam ettiğimi fark ettim. Yani dışarıya çıkıyorum, işte çayırsa çayır, sokaksa sokak, dünyaysa dünya dolaşıyorum. Bence değerli olan ve paylaşılmaya değer olanları önce kendi ceplerime dolduruyorum. Sonra da bunları insanlarla paylaşıyorum. Edebiyatta da bunu yaptığımı fark ettim aslında. Bilinçsiz olarak o yaşlarda çiçeklerle yaptığımı daha sonra işte insan hikayeleriyle ve mekanlarla yapmaya devam ettim. Bu kitapta da otobiyografik bir öykü dizisi diyebiliriz. İşte o ilk çocukluk anlarından itibaren hani bir 40 senenin 50 senenin neredeyse artık diyeceğim hani birikimiyle kristalleşmiş hala bakılmaya değer işte o kitapların arasında saklanmış çiçekler gibi yıllar sonra da rengini koyabilmiş bir takım anları ve hikayeleri paylaştım. Okurla Gün Işığı kitaplığından dediğiniz gibi yayınlandı.
1: Evet. Ardından kaçak roman geldi. Kaçak romanda Mavi bir Boğaziçi semtindeki boş dairesinde kendisi dahil her şeyden kaçarak var olmaya çalışıyor. Sahilde koşarken karşılaştığı aksakalla onun tuhaf arkadaşları Mavi'nin yaşamına ağır ağır sızarlar. Tesadüfen bir araya gelmiş gibi gözüken bu kendine has karakterlerin aslında aksakalın kayıp olduğunu bulabilmek için örgütlenmiş bir topluluğun üyeleri olduğunu öğrendiğinde Mavi düş kırıklığına uğrayacaktır ama bu esrarengiz arayışın parçası olmaktan da kendini alamayacak. Evet, kaçak roman. Asıl olayımıza gelmeden önce bugünkü Anadolu Karalı Öyküleri bakacağımız diğer kitap.
2: Kaçak roman ilginç, benim için de ilginç bir kitap. Daha önceki sohbetlerimizde de aslında dile getirmiştim. İstanbul benim için müthiş bir kaynak. Hı hı. Büyük bir bilinçaltı, işte aynalarla dolu, sırlarla dolu bir alan, bir varoluş biçimi. Dolayısıyla İstanbul'un farklı semtlerini farklı romanlarımda aslında dile getirmiştim. Hı hı. Veya ana karakter olarak bir kullanmıştım. Veya ana karakterin dönüşümünü belirleyen bir atmosfer olarak kullanmıştım. İstanbul maviyken Kadırga ve Beyoğlu üzerinedir. İşte hiç kimsenin kenti tamamen Galata ile ilgilidir. Pembe Tuvalet'te yine çok güçlü bir Beyoğlu sesi duyarsınız gibi. Boğaz benim hayatımda çok mühim bir yer. Ve ben bugünün Boğaz alemini aslında hemen hemen her sabah yaşıyorum. Aynı zamanda koşarak yaşıyorum. Dolayısıyla bu sefer hikayeyi Boğaziçi üzerinden ve bu koşarken aslında bilincimde ve bilinçaltımda oluşan düşünme biçimini biraz hızlı, flu, her şeyin iç içe geçtiği, karayla suyun, denizin iç içe geçtiği, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği, olanlarla olabileceklerin iç içe geçtiği bir zemin oluşturup bunun üzerinden gittim. Yani Aşiyan'daki ölüler de en az bugünün Boğaziçi'nin canlı karakterleri kadar canlıdır o kitabın içerisinde. Dediğiniz gibi geri kalan her şey de aslında bir noktada bir Ortaköy'deki bir dairede sadece işte elektriksiz, sadece bir koltuk ve bir yatakla ve kitaplarla gördüğümüz, geçmişini görmediğimiz bir karakterle birlikte biz de bu yeni Boğaziçi aleminde yaşananlarla o zihin yolculuğunu, koşusunu birlikte yapıyoruz. Keyifli bir kitap oldu. Yani benim açımdan da açıkçası daha sonrasında da hani hem Remzi Kitabevi ile bir başlangıç oldu hem de yetişkin romanlarımı peşinden bu yaz yaptığımız yine bir çalışmayla bir araya getirdiğimiz bir koleksiyona dönüştü. Şu an işte 5 kitaplık bir roman diyelim 20 küsur yıla 2004'ten 2026 22 yıllık bir süreye yayılmış 5 kitabım şu anda Remzi Kitabevi'ndeki standlarında yer alıyor. Altın kitaplarla da tabii Veli ve Kareli Öyküler'le devam ediyoruz.
1: Evet. Şimdi altın kitaplar çok yayın evleriyle de karşılaştırdığımda yazarlarının bir kitabı çıkmadan hemen yayıncılarla iletişime geçen ve yazarların üstüne titreyen bir yayın evi hemen gönderdiler Anadolu Kareli Öyküleri. Şimdi asıl programımızın benim de incelediğim, yani diğer iki kitap gibi basın bülteninden aktardığım değil, incelediğim Anadolu Kareli Öyküler'le ilgili konuşalım. İlk izlenim, bu kitap yalnızca bir öykü kitabı değil, fotoğraf, gezi yazısı, sözlü tarih, yerel kültür ve edebiyatın iç içe geçtiği özgün bir anlatı diyebilirim. Tolga Gümüşay'ın daha önceki Kareli Öyküler projesini Anadolu ölçeğine taşıdığını görüyoruz ki ön sözde de belirttiği gibi öyküler masa başında değil, seyahatlerde çekilen fotoğraflardan, karşılaşılan insanlardan ve gerçek mekanlardan filizleniyor. Anadolu'nun hafızasını kurmaca aracılığıyla aslında yeniden kurmuş oluyor konuğum. Kitabın genel analizine baktığım zaman 6 başlıkta bunu incelemek istiyorum. İlki, fotoğraf yalnızca ilham değil, anlatının omurgasını oluşturuyor. Hani siz bu tespitlerimle ilgili doğru yanlış ya da ekleyecekleriniz varsa eklersiniz. Ne demek istiyorum sevgili dinleyenler? Kitabın en özgün tarafı fotoğrafın öykünün önünde değil arkasında durması. Fotoğraf belge niteliği taşırken öykü hayal gücünün alanını açıyor ve okur hiçbir zaman bu gerçekten yaşandı mı sorusunu önemsemiyor. Çünkü gerçek olan fotoğraf değil, o fotoğrafın uyandırdığı duygu. Bu bakımdan kitap klasik öykücülükten ayrılıyor. Var mı ekleyeceğiniz bir şey bu başlığa ilişkin?
2: Harika ifade ettiniz bence.
1: Peki. İkinci tespit, Anadolu egzotik bir dekor olarak kullanılmıyor. Pek çok yazar Anadolu'yu folklorik bir dekor haline getirirken konuğum bunu yapmamış. Oltu'daki Aytekin abi, Ayvalık'taki Marika, Elmalı'daki Süleyman Efendi, Adana'daki Kalayçı, Artvin'deki Muzaffer hepsi tip değil, yaşayan karakterler. Karikatüre düşmeden yerelliği koruyabilmek kitabın önemli bir başarısı.
2: Tamam. Teşekkür ederim çok hassas.
1: Ekleyecekleriniz varsa başlıklara.
2: O kadar güzel ifade ediyorsunuz. Peki. Ki çok bütüncül ve çok özet ama işin ruhunu çok güzel aktaran cümleler.
1: Üçüncü analiz, toplam altıda bitireceğim. Üçüncü analiz, kitabın asıl kahramanı insan değil, hafıza. Öykülerin büyük bölümünde ortak tema unutulmak, kaybolmak, yok olmak, değişmek, terk edilmek. Örnek verelim. Saadet Şapeli yalnızca mübadeleyi anlatmıyor. Asıl anlattığı bir insan doğduğu yere dönemese bile hafızası hep oraya döner. Benzer şekilde yok yok ticarette de esnaf kültürünün ölüşünü anlatıyor konuğum. Namus madalyasında zanaatin kayboluşunu, Tarzan Kemal'le yerel kahramanların unutuluşunu. Dolayısıyla kitabın ortak ekseni aslında evet Anadolu ama bir taraftan da kaybolan Anadolu.
2: Çok doğru. Yani bunu bilinçli seçmedim. Dediğiniz gibi belki bir eksen oluştu. Sanıyorum bunun nedeni biraz da şu, yazar olarak ben hep özellikle bu Kareli Öyküler projesinde kendim biraz elçi gibi gördüm. Yani belki oradaki o tanıklığımın bir sorumluluğunu hissettim. Yani dediğiniz gibi hafızaya doğrudan bağlanan bir şey bu, o mekanın. Çünkü çok yaşadım bunu. Yani çok çok değerli bulduğum şeylerin yok olduğunu, bir sonraki ziyaretimde onların orada olmadığını ya da oradaki bazı karakterlerin, insanların ki bana kalırsa zaten gerçekten karakter olanlar kendilerini çok da bağıra bağıra ifade etmeyenler oluyor. Kendine has bir yaşamı olan ve onunla yetinebilenler oluyor. O yaşamı bir biçimde dillendirmemeyi becerebilenler oluyor. Bu herkesin daha yüksek sesle belki bağırdığı bir dünyada. Dolayısıyla onların da bir sesi olmakla ilgili, onların da varoluşuna tanıklık etmekle ilgili, onları da sevgiyle anmakla ilgili ve onların da en az hayatımızda daha çok sesi çıkanlar kadar anılmaya değer olduğunu aktarmak istiyorum.
1: Kitapla ilgili dördüncü analizim, mizahla hüzün aynı paragrafta yaşayabiliyor. Göl canavarı öyküsüne götürelim. İlk yarısı neredeyse Aziz Nesin tadında ilerliyor. İkinci yarısı çocukluk nostaljisine dönüşüyor. Son cümlede ise burukluk var. Bu ton geçişlerini konuğum çok rahat yapabilmiş. Beşinci tespitim, hikayelerde güçlü semboller var. Kitap semboller üzerinden okunursa çok daha derinleşir. Örnek verelim. Göl yalnızca göl değil, insanların çocukluk hayali olarak ele alabilirsiniz. Zeytin dalı yalnızca zeytin dalı değil, belleğin ve barışın sembolü. Ayna yalnızca ayna değil, insanın kendisini görebildiği yer. Yok yok ticaret yalnızca dükkan değil, Anadolu'nun kolektif hafızası. Altıncı analiz, dil. Kitabın dili oldukça sinematografik. Çünkü yazar önce görüntüyü görüyor, sonra onu yazıya dönüştürüyor. Bu nedenle betimlemeler fotoğraf gibi. Kameranın yaptığı şeyi aslında cümle yapıyor. Bu da altıncı tespit. Şimdi bütün bu tespitler dışında bir de söylemek istediğim de bir şey var. Bütün öyküler aslında belli ölçüde romantik bir Anadolu tasviri oluşturmuş. Kötücül karakterlerin azlığını görüyoruz kitapta. İnsanların çoğunlukla iyi oluşunu, o taşranın sıcaklığı karşımıza çıkıyor. Gerçek Anadolu bu mu? Tabii bu arada bir öykü kitabı olduğu için bir belgesel çekmiyor sonuç olarak konuğum. Dolayısıyla programcının sorusuna da bu nasıl soru da diyebilirsiniz. Yoksa yazarın özlediği Anadolu mu diye sormak istiyorum aslında. Değil mi? Yani siz gerçek Anadolu'yu mu yazmak istediniz, yoksa özlediğiniz ya da önemsediğiniz ya da işte olmasını dilediğiniz Anadolu mu? Bu kadar kötücül karakterler az mı gerçekten? Anadolu gerçekten bu kadar sıcak mı? İnsanların çoğunluğu da gerçekten yazdığınız gibi iyi mi?
2: Güzel, çok güzel bir soru. Ben sanıyorum hayatın içindeki güzel şeyleri, derin şeyleri de duygusal şeyleri, sarsıcı şeyleri yakalamak istiyorum. Kötü şeylere karşı o kadar galiba hani benim algımın seçiciliği yok. Yani çünkü onu ararsanız mutlaka onu da bulursunuz. Bu sadece Anadolu için değil, hayatın bütünü için geçerli. Ben netice olarak kendimi bir İstanbul yazarı gibi tanımlayabilirim aslında, genel hani ille de bir tanım yapılacaksa. Ama çocukluğu da Anadolu'da geçmiş. Babasının görevi nedeniyle iller değiştirmiş. Doğu'da ilkokulu bitirmiş, ortaokula başlamış. Bir geçmişim de var. Seyahat etmeyi de çok seviyorum. Şunu dolayısıyla kabul etmemiz lazım. Biraz burada bir seyyah bakışı söz konusu. Yani turistik bir bakış değil, demin söylediğiniz gibi asla değil. Ama tabii ki bir Anadolu kasabasında ömrü geçen bir çocuğun, bir gencin eminim ki üzerinde hissedeceği çok daha fazla sıkıntılar, çok daha kötücül karakterler ve olumsuz koşullar da var. Ben onun sözcülüğüne soyunmadım. Yani ben kendi seyahatlerim sırasında oradaki insanlarla konuşarak, biraz derdimi anlatarak, yani hani neyi burada neyi ilginç yapan birisi var. Bu ilginçlik de çok çok kendine has olabilir. Yani bir çobanın kendine kurduğu yaşam nasıldır mesela? Bir balıkçınınki nasıldır? Bir dalyan var orada mesela, denizin ortasında, Uçmakdere'de, Tekirdağ'da. Hala var onlar. Kim duruyor burada? Ne yapıyor yani? Bunlar nasıl yaşıyorlar? Hani ya başka varoluş biçimleri. Benim ilgilendiğim konu bu aslında. Yani hep o iyinin kötünün savaşının ötesinde başka nasıl var olabiliriz? Yani burada genellikle, çünkü insan aslında edebiyata biraz da bunun için ihtiyaç duyuyor. Kendi sıkışmışlıkların içerisinde sadece kendisine benzeyen karakterler ve soruna çözüm bulmak yeri değildir edebiyat. Yani biz belgeselcilik de yapmıyoruz, psikologluk da yapmıyoruz. Ama gerektiğinde hepsini de kullanıyoruz. Başka nasıl varoluşlar olabilir? Yani ben burada tıkandığım, sıkıştığım anda Anadolu'daki ne bileyim işte oradaki o kalaycı gibi bir zanaatkar olabilir miyim? Ya da onunla sohbet ettiğim zaman bana buradaki profesörden daha fazla aslında söyleyebileceği şeyler olabilir mi? Bütün bunlar bana hep ilginç gelmiştir. Dolayısıyla biraz da demin de söz ettiğim gibi elçisi olabilir miyim bu insanların? Ya bunlar benim yolda karşıma çıkan insanlar. Beni anlayıp beni ilgilendirebilecek ve bana öykü yazdırabilecek kişilerle beni tanıştıran rehberler sayesinde ben bu insanlarla ve yaşamlarla tanıştım. Dolayısıyla da yani kendine has, öznel bir Anadolu bakışıdır diyebiliriz. Ama şefkatle bakmaya çalıştım, sevgiyle bakmaya çalıştım ve o güzel tarafını görmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. En azından yazdıklarım kendi içinde doğrudur, samimidir, iştendir, gerçektir. Bence derindir. Ama anlatmadığım ve ters tarafta da bir sürü karakter
1: var. Yazarın kendi tercihi sonuç olarak kurduğu dünyada. Kesinlikle. Kitabın adı Anadolu Kareli Öyküler. Tabii bu kitap aslında bir tercih yapacak olsanız Anadolu'yu mu anlatıyor derdiniz, yoksa Anadolu'nun hafızasını mı?
2: Anadolu'nun hafızasından görebildiklerimi, süzebildiklerimi derdim. Aslında şöyle derdim. Bu bir serinin parçası. Yani şimdi Kareli Öykülerin felsefesine bakmak lazım. Yani ben İstanbul Kareli Öyküler derken de İstanbul'un tarihini, hafızasını ya da bütününü anlatmaya soyunamam. Hani İstanbul kimin haddine? Herkes bu okyanustan kendi işte kaşığı kadar, kepçesi kadar, damlalığı kadar alabilir. Ben de bir biçimde zaman zaman işte o demin sözünü ettiğiniz gibi kameramın objektifini bir yana çeviriyorum ve o çevirdiğim tarafta yer almaya çalışıyorum. Kareli Öykülerin özünde şu var. Siz ille de ilham gelmesini beklemek zorunda değilsiniz. İlle de efendime söyleyeyim bir şeyi yaşamak zorunda değilsiniz. İlle de bir şeyi biriktirmiş olmak, işte büyük acılar, yaslar yaşamak, büyük aşklar yaşamak ve bunun sonrasında işte ilhamla bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Hayat dışarıda akıyor. Gidin o hayata karışın. O hayatın içerisinde kendinizden birazcık vazgeçin. O kimliğinizden bir sıyrılın. Önce kendi hafızanızı bir boş verin, bırakın. Sonra başkalarıyla, başka sokaklarla, başka insanlarla, başka hayatlarla özdeşleşmeye çalışın. O hayatların içinde mutlaka zaten tarih dediğimiz şeyde de, hani mekan dediğimiz şeyde, oranın müziği de, oranın sesi de yaşamın içinden size doğru gelmeye başlıyor o şeyin etrafında. Yani hayat soyut değil. Bir öyküde bulunması gereken bütün unsurlar yaşamın içerisinde var. Yeter ki siz kadrajınızı, karenizi doğru seçin. Ve daha sonra da o karenin içindeki hikayenin önünü ve sonunu gerekirse kendiniz tamamlayarak, gerekirse de gerçek yaşam çok çarpıcıysa bizzat onu anlatarak bir öykü oluşturun. Bu böyle yola çıktım ben. Dolayısıyla da hiçbir zaman bütününü, hani başlıktaki, yani genç kareli öykülerde gençliğin bütününü anlatmadım ama bazı gençleri anlattım. İstanbul kareli öykülerde İstanbul'un bazı tarihi semtlerini, bazı tarihi olaylarını, ama bazısı da çok modern, bugünkü yaşama dair kesitleri, kişileri, duyguları ifade etmeye çalıştım. Anadolu kareli öykülerde de benzer bir süreç oldu. Bu sefer tabii ki çoğunlukla İstanbul'da sokağa çıkarak yapabildiğimi daha planlı seyahatlerle yapmak durumunda kaldım. Yani işte Sinop'a sırf mesela bunun için gittim ve Tarzan Kemal öyküsüyle döndüm. Artvin Maçehel'e böyle gittim ve kendine ait bir aynayı kapıp geldim. İşte yani Adana'da kitap fuarına gittiğim zaman biraz süre istedim ve oradaki Kazancılar Çarşısı'nda İşte Kadayıcı Ulusi ile karşılaştım. Bana türküler söyledi, fotoğraflarını çektim, sohbetler ettik. Tabii ki her şeyi yazmadım ama o karakter bende bir Adana hikayesi yazma şeyi yarattı. Tabii gidiyorum, bir de bunları sadece o kişilerden öğrendiklerimle değil. Daha sonra Tarzan Kemal mesela, yani evini gördüm. Oradaki birkaç kişinin hikayesini dinledim ama bir sürü belgeselleri var, söyleşileri var. Tarzan Kemal'in yaşadığı zamana ait belgeler var, gazete küpürleri var. Bunların hepsini de okuduktan sonra onun hikayesini çatabilme cesaretini ve ehliyetini kendimde buldum. Dolayısıyla bu tabii ki benim için de daha değişik bir aslında serüven oldu. Bence özellikle gençler için, yazmayı sevenler için de bir metot sunuyor aslında bir taraftan. Dediğim gibi ilhamı beklemeyin, çıkın gidin ve gittiğiniz yerde bulun. O doğaçlamaya biraz kendinizi bırakın. Yani her şeyi de masa başında planlayarak değil, biraz hayatta karışarak ve hayat sizi nereye götürüyorsa oradan kendi kaşığınızı, kepçenizi doldurarak geri gelin mesajını verebilirim burada.
1: Kitabın ön sözünde teşekkür ettikleriniz var tabii, destek sağlayanlar. Ön sözdeki açıklamaları da tabii dinleyicilerimize aktararak cevap verirseniz çok sevinirim, oradan alıntılayarak. Şimdi siz Kazancılar'a gidiyorsunuz mesela Adana'da, nasıl tanışıyorsunuz, yani nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü giriş süreci de zordur, yani fotoğraf çekmenin ötesinde bir de ben senin fotoğrafını çekeceğim ama şunu yapıyorum, şöyle bir izin istiyorum. Kimisi kabul edebilir, kimisi etmeyebilir. O bize biraz süreci anlatır mısınız, tanışma sürecini?
2: Tabii. Yani şöyle, bütün öykülerin kendine has aslında bir tarafı var. Bazılarında yıllar önce çektiğim, Şanlıurfa'da çektiğim mesela bir fotoğraf var. O zaman beni çok etkilemişti ama öyküsünü yazamamıştım. Daha sonra yani bir handa geçen ve bir işte çocuk çaycının kahramanlaştığı bir öyküydü. O da nasıl bir hayat olabilir? İşte orada çeşmeden su içen bir çocuk daha var. O da onun kardeşi olsa ne yapılabilir? Bunlar burada hani nasıl yaşıyorlar? Kendi başlarına bir, ne bileyim, bir iftira gelse nasıl üstesinden iki küçük çocuk bunun gelebilir? Peki bu anda hangi meslekler yapılabilir filan gibi. Hani biraz bölgeyi araştırarak, biraz gözlemlerimi birleştirerek, biraz dışarıdan kendim bakarak çözdüğüm bu tip öyküler var. Ama bu son en yakın tarihlerde Anadolu Kareli Öyküler olarak 2 senelik zarfta çektiğim fotoğrafların öykülerinde genellikle şu yolu izledim. Öncelikle mesela bahsettiğiniz Adana örneğinde Adanalı bir arkadaşımla konuştum. Ben hani Adana'da kısa bir sürem var. Böyle de bir derdim var. Netice olarak ben turistik bir yer görmek istemiyorum. Gerçek insanlarla tanışmak istiyorum. Bunlar bir meslek erbabı olabilir. Bunlar bir fiziksel zorluğa rağmen hayatını sürdüren insanlar olabilir. Bunlar, efendime söyleyeyim, kendine has, işte çok yaşlı olur, genç olur. Dediğim gibi hani şey yapmak üzere olan, tükenmek üzere olan bir meslekle uğraşıyor olabilir. yani onuruyla yaşayan herkes benim için. Yani bir acınacak insanlara çok gitmek istemem açıkçası. Ama kendi dünyasını kurabilmiş ve onun içerisinde nevi şahsına münhasır. Yani geçmişteki cellatlar da benim için önemli karakterlerdir. İşte dağdaki tek başınalığı içselleştirmiş bir çoban da, dediğim gibi kendi başına her gün denizde bir maceraya serüvene açılan bir balıkçı da, ne bileyim bir... kendi fiziksel koşullarıyla hayatını onurlu biçimde sürdüren bir cüce de, ne bileyim yani bir mesleği inatla sürdüren, el sanatıyla sürdüren bir amca da. Dolayısıyla biraz bunları anlatmaya çalışıyorum. Daha önce ne gibi şeyler yazdığımı ve benim böyle biraz kendi yaşamını doğallıkla sürdüren, çok da böyle turistikleşmemiş, çok da materyalistleşmemiş mahalleler, insanlar, kişiler var mı falan. Bana böyle bir rehber veriyor bu arayış öncelikle. O rehberle daha detaylı konuştuktan sonra orada bir rota belirliyoruz. O rotanın içerisinde, yani gidip de asla bu ana caddelerde, AVM'lerde falan bulunacak bir şey değil benim aradığım hikayeler mesela. Dolayısıyla o kişinin de biraz sezgileri işin içerisine giriyor ve beni bir şeyle karşılaştırıyor. Mesela bir başka örnek, Muğla'da yine bir okul etkinliğim vardı. Hafta sonunu birleştirerek gittim. Muğla'da Hüseyin adlı bir altın kitapların bayisi arkadaş dedi ki, yazarımız geliyorsa ben ona rehberlik ederim gönüllü. Biz bir sürü yere girdik çıktık. Muğla'nın işte kasabalarına, Bafa Gölü'nün etrafındaki köylere, ne bileyim işte yol üstündeki değirmenlere filan. Aman Ormancı türküsünün hikayelerine bir şeyler. Bir sürü şeye giriyoruz çıkıyoruz. Hoşuma gidiyor, dinliyorum, bakıyorum, fotoğrafını çekiyorum ama yani olmuyor. Yani hiç olmuyor derken bende öyküyü oluşturacak o
1: ilham.
2: İlham ya da... ve kesişme. Bu biraz kesişmedir. Yani tabii. Size karşı olan bir şey yazabilirsiniz. Yani
1: çok insanlar... makineleşiriz ama değil mi zaten? Eğer tabii. Her gördüğümüz yerden de bir öykü çıkaracak olsak tabii. O çok fabrikasyon bir
2: çok
1: şey olur.
2: Çok fabrikasyon bir şey olur ve insanlar bunu derler hep mesela. Hı-hı. Bence ne öyküler var, gelsen çok iyi. Ya, gerçekten de ilginç olabilir ama bende karşılığı yoksa olmaz. Yani bu iyi ya da kötü olmasını da göstermez o kişideki öykünün.
1: O anki ruh halinizde mi karşılıyor? Yani mesela o gün bir şey oldu, çocuğunuz bir şey söyledi ve canınız sıkıldı ama ertesi gün olsaydı da aynısı mı olurdu acaba? O anlık ruh hali acaba size böyle gerçekten çok önemli öyküleri kaçırtır mı? Yoksa çok profesyonel bakarsınız ve bir gün önceki ya da o günkü, yarınki ruh halinizden bağımsız olarak her konuyu ele alabilir misiniz?
2: Bence kesinlikle bu dediklerinizin hepsi etkili olur. Ama bir noktadan sonra biraz da hani o kişisel duyguları ayırt etmeyi beceriyorsunuz gerçekten. Ortadaki meselenin hani herkesi ilgilendirebilecek bir şey mi yoksa hani doğrudan sizin ruh halinizle mi ilişkili olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Ama bence çok da önemli değil. Yani bir yerde bazen hayat o kadar karşınıza duygulandırıcı veya sarsıcı bir gerçekle çıkıyor ki. Şimdi çocuğunuz dediniz mesela, biz Stockholm'a gittik. Stockholm'da benim oğlum en sevdiği oyuncağını kaybetti Noel gecesi. Bütün çocuklar Noel hediyeleriyle ödüllendirilirken ve bütün dükkanlar kapanmış ve hani tepinse belki hani o kadar da üzülmeyeceğim ama akşamleyin böyle tam da rahatlayıp dinlenince işte bütün gün benim peşimden hani deli gibi karlı sokaklarda dolaşıp uzun çorap Pippi'nin de müzesi kapalı olduğu için hiçbir ödülünü de alamayıp en sonunda hiç olmazsa bir sosis patates yiyip teselli bulacakken oyuncağını kaybettiğini fark etti. Aradık her tarafı, bulamadık. Bir damla gözyaşı indi. Ben o kadar üzüldüm ki yani hani yine alırız, yarın alırız, dükkan açılır, büyüğünü alırız, Batman oyuncağı yani. ufak dedi ki ben başka bir şey istemiyorum, ben kendi arkadaşını kaybetti o. Ben ona daha büyüğünü satın almayı teklif eden bir kapitalist yani baba şeklinde. Çok üzüldüm ve dedim ki ben gitmeyeceğim. İlk gecem cep telefonu şeyim bitmiş, şarjım bitmiş. Yani o kadar yoğun kar yağıyor ki yani bir işte 3 metrelik şeyler var yerde. Kar kürülmüş böyle tepeler var yani. Biz de onlardan birine çıkıp indik onunla. Acaba orada mı falan diyorum. Neyse yani gecenin o yarısında mümkün değil onun... Biz bırakalı sokakları veya onun olma ihtimali olan çok geniş bölgedeki yerde şu kadar yani bir ne diyeyim yani 10 santimlik bir oyuncağı bulabilmemiz. Gitti yani yine de ben içimde bir sesle onu aramaya gittim ve gerçekten bir işte tepenin üstüne çıkıyorum, aşağı iniyorum. En çok olmasını düşündüğüm yeri buldum çünkü. Uzakta da bir parlamento nöbetçisi var, böyle hani Robocop gibi giyinmiş, karanlıkta sürekli bana bakıyor böyle elinde tüfeğiyle falan. Yani dedim bu beni terörist falan sanacak herhalde en sonunda. Evet. Hani umudu artık yavaş yavaş yitiriyorum. Zaten donmak üzere -20 derece falan orada gece. Adama gittim, hiç olmazsa açıklayayım durumu. Hani ben böyle böyle işte bir oyuncak kaybettim falan titreyerek çenem. Gecenin bir yarısı anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki nöbetçi meğersem oyuncağı bulmuş. Şeyin camın kenarına koymuş. Batman böyle parlamentonun camında oturmuş halde, bir donu tutmuşlar yani. Dizlerini bükmüşler. Evet. Beni bekliyor.
1: Yani, Gamla Stan bölgesi de aslında parlamentonun olduğu Stockholm'de çok kalabalık, turistlerin girdiği çıktığı filan, yani değil mi?
2: Evet,
1: çok yoğun bir bölgedir Gamla Stan.
2: Ama, yani ama ona rağmen Christmas'ta demek ki herkes evde, sadece uzaktan kiliseden koro sesleri geliyor. Saat 9 falan, zaten hava kararlı 3 saat olmuş. Yani bir tek ikimiz varız yani öyle bir öyle bir saat. Neyse, gece yine oğlumun yatağına o Batman'i koy. Şimdi bu yazabileceğimden daha iyi bir hikaye. Bazen böyle gelir yani. Bazen de aslında sadece bir silüet görürsünüz. O silüetin arkasındaki bütün hikayeyi siz hayal gücünüzle gerçekleştirir, tamamlarsınız. Demin anlattığım Muğla hikayesi, hani bu kitaba geri dönecek olursak. Sağ olsun beni 2 gün boyunca Hüseyin gezdirdi. Bir sürü yere girdik çıktık. En sonunda Saburhane merkezdeki mahallesinde bir evinin bahçesinde hamam olan beyle tanıştık ve hakikaten kapıyı açınca hamam, yıllardır suları akmayan hamam, göbek taşının üzerine bütün o işte takunyaları, bilmem tasları masları falan her şeyi dizilmiş şekilde bir biblo gibi duruyordu. Yani çok ilginç bir sahne ve bana çok böyle bir aziz bir hareket gibi geldi. Aziz öyküsünü biraz ondan dinlediklerim, biraz da hayal ettiklerim, hamamın bana düşündürdükleri, hayal ettirdikleriyle yazdım. Böyle oluyor yani, bence bir formül yok. Hani benim açımdan da yok. Yani hep her seferinde hani bir metot dedik ama metot burada sadece şu: ilham ve bekleme, git çık bul. Fotoğraf sana yardımcı olur. Çünkü bir şeyi kadrajlamak, odaklamak iyidir ama sen aynı zamanda da o fotoğrafı çeken kişi olmalısın ki o fotoğrafın önünü ve sonunu ve oradaki duyguyu da keşfedebilmiş ol ve onu da o zaman anlatırsın. İnsanlar burada o hataya düşüyorlar. Bir başkasının fotoğrafı üzerinden bir şeyler yazmaya da çalışıyorlar. Ya tabii ki her metot çalışabilir çeşitli durumlar için ama siz aslında o kareyi odaklanma alanı olarak kullanırken onu çeken sizseniz, niye başka bir şey değil de onu çektiğinizi biliyorsunuz. O fotoğrafın dışındaki martı sesini, is kokusunu, o duvardaki yosun dokusunu da biliyorsunuz. Ondan sonra ona benzer başka hangi insanların o sokakta, mahallede yaşadığını da biliyorsunuz.

0: belki bir han fotoğrafı çektiyseniz ama han konusunda yeterli birikiminiz yoksa, siz bunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak bundan sonraki hayatta bakışınızda hanlara başka gözle bakmaya, onunla ilgili bir haber gördüğünüzde onu daha dikkatli okumaya, bununla ilgili bir ne bileyim bir belgesel varsa onu seyretmeye de başlıyorsunuz ve doğrusu siz de gelişiyorsunuz o süreçte veya zihin sürekli aslında o gördüğü kadrajı başka hangi bilgilerle besleyebileceğine dair bir işlem görüyor arkada. Ve bir noktada artık o yeterli malzemeyi yakaladığını düşününce onlar birleşip ortaya çıkıyor.
1: Evet, Kareli öykülerde aslında fotoğraflar gerçeği dondururken öykülerde onları dönüştürüyor.
0: Kesinlikle değil, çok mi? Doğru söyledin. Bence en güçlü tarafı bu. Çünkü şunu söyleyeceğim. Şimdi biz niye edebiyatla uğraşırız? Çünkü hayatın tamamen gerçekleriyle yetinmek istemeyiz. Yani hayal gücünü de işin içine katarak, öznerliği de işin içine katarak büyütmek isteriz. Yaşamı biraz daha derinleştirmek isteriz. Ama okur hep gerçek olsun ister. Yani film seyrederken de öyleyizdir. Hmm. Netice olarak onun kurgu olduğunu biliriz ama gerçekmiş gibi inanırız, ağlarız, öylesine güleriz. Bence kurgu sanatlarının en büyük numarası bu. Yani bir taraftan insanlar evet onun kurgu olduğunu biliyor ama birçok gerçek olaya göstereceği tepkiden fazlasına da bakıyor. Ama rasyonalize etmeye kalktığında da gerçekmiş hem de demek veya orada gördüğü o kahraman işte o Masumiyet Müzesi'nin karşılığını gidip fiziksel olarak da bulabilmek. Bir Galata benim hiç kimsenin kendi romanımdaki sokağa gidip de kitap okuduktan sonra da bulabilmek aslında o inandığı şeyin yani karşılığının olduğunu bilmek okura da iyi hissettirir. Çünkü boşa kandırılmadım aslında böyle bir sadece böyle bir duygu değil böyle bir mekan da var böyle bir insan da var. Şimdi fotoğraf dediğiniz gibi bunun kanıtı işte. Yani birçok kitapta, birçok öykü kitabında illüstrasyondan oluşan mesela bir kapak vardır veya başka bir fotoğrafçının foto işte şeyden yola çıkarak oluşturmuş bir tasarım vardır. Ama bu da öznerdir. Zaten şey de öznel, metin de öznel. Ama fotoğraf gerçektir ve gerçekle edebiyatın olanaklarının, sonsuz olanaklarının birleşmesi bence okurda o inandırıcılık konusunda da farkında olarak ya da olmayarak daha güçlü bir etki yaratıyor. Çünkü her fotoğraf mutlaka öykünün içinde var. Yani bazısının girişinde var, bazısının ortasında var, bazısının sonunda var ama öykü fotoğraftan geçiyor yani.
1: Öykülerdeki karakterlerin birkaçına bakalım. Göl Canavarı'nda Aytekin'i ele alıyorum. Aytekin abi gülünç olmaktan çıkıp trajik bir karaktere dönüşüyor. Mizahla hüznü aynı karakterde kurarken ölçüyü nasıl koruyabildiniz?
0: Biraz kendisi sanıyorum yardımcı oldu. Hmm. Yani öyle bir karakterdi. Evet yani orada bir prototipe de gidebilirsiniz bu tip karakterlerde. Ama yaşayan karakterlerde her zaman aslında daha fazla baharat vardır. O da öyle bir karakterdi Aytekin. Gerçekten ben kendisiyle sohbet ettiğim anlarda da bunu gördüm. Yani karşınıza bir oturuyor güneş gözlüklerini falan takmış böyle bayağı bir George Clooney gibi zaten yakışıklı da bir arkadaşımız. Böyle bir bakışlar yapıyor falan filan. Sonra bir bakıyorsunuz eline zurnayı almış oynayarak falan kendi kendine bir konser veriyor. Sonra oturuyor işte çay demliyor. Sonra bir ATV'si var açıyor pıtır pıtır onun gözleri şey yapıyor göz kırpıyor diyor hani şeylerini sinyallerini açıp kapatınca ATV'sini ve o sinyallerin kendi kendine de geldiğini polis gelince onu uyardığını falan iddia ediyor ama mesela çocuklara gerçekten bir göl yapmış zamanında ve hani çocukları da uzun süre sokmamış hani böyle bir hakikaten bahçesine düşünsenize yani Erzurum Oltu'nun bir dağ köyünde hani nasıl bir vizyon yapmış onu yani bildiğiniz şeyle falan da diye çukur kazarak içini doldurarak falan bir göl yapmış bahçesinde. Tabii çocuklar da bayılmış yani herkes girmek istiyor. Ona da izin vermemiş falan böyle itiş kakışlar da olmuş ama o kadar tatlı bir insan ki kalbi o kadar temiz ki o da bir çocuk. Yani aslında bence hikayenin özünde o var. O da bir çocuk. Onu görebildiğiniz zaman hem şefkatle hem de zaman zaman gerçekçi olarak işte aksiliklerine de bakabiliyorsunuz.
1: Marika'ya bakalım. Her yıl aynı eve dönmesi aslında insanın geçmişiyle hesaplaşması olarak değil mi? Ele alabiliriz aslında Marika'yı.
0: Ya Marika'yı tanıdığım bir karakter değil. Zaten onun fotoğrafında da Ayvalık'taki bir o Macaron şey sokağı diyorlar galiba, makaron diyordum ben de, hani düzeltiyorlar, o Rumçadan geliyormuş. Oradaki bir evin kapısıydı o.

0: Bana bu öykü yazdıran. Benim ailem de Midilli göçmeni. Dolayısıyla da biraz o göç hikayelerine aşinalığım yıllardır var ve o duyguyu biliyorum. Yani toprağından koparılıp bir başka yerde yeşertilmeye çalışılan o insanın aslında hep kendi toprağını, kendi özünü nasıl özlediğine dair çok fazla belgesel seyrettim, şeylere katıldım. Yani o anıları çok okudum. Bu tip insanların, hala tanıkların anlattığı seminerlere katıldım. Dolayısıyla da o bende Marika'nın hikayesi biraz birikmiş bir hüzünün hikayesidir. Hala işte niye o insan, yani hani evet. o Rambetiko müziğin herhalde bilmiyorum ama insan olan herkesin kalbine bir dokunuşu vardır.
1: Mübadele o. Değil mi özellikle, evet. Saadet Şapeli'nde mübadeleyi siyasi bir mesele olmaktan çok hafıza üzerindeki etkisini anlatıyor konuğum. Yok yok ticarete bakalım, o da kitaptaki etkili öykülerden biriydi. Süleyman Efendi hem bilge hem de suçlu. Okurun ona hayranlık duymasını mı istersiniz yoksa rahatsız olmasını mı? Tercih etseniz hangisini tercih edersiniz?
0: Ya ben aslında tam da bu dediğiniz çelişkileri, karmaşıklıkları ve katmanları vermeyi çok seviyorum. Çünkü hayat da bize genellikle öyle karşılık veriyor. Değil mi? Hani olgunlaşmak biraz öyle bir şey aslında. İlk başta daha çocuksu ve daha net bir karakter görmek istiyorsunuz. Ama zaman size hep onun o kötünün içindeki iyi, iyinin içindeki kötüyü gösteriyor. Evet, ben ilk başta kendim de doğrusunu isterseniz benzer bir karakterle karşılaştım ve ilk başta çok çok hoşuma gitti. Yani bu hani her şeyi bilen, her şeyi bulan, birbiriyle beş benzemez, hani bizim departmanlara ayırdığımız işte hani nalburiye ile parfümeri, ne bileyim ben kırtasiye ile işte bijuteri falan, böyle hani her şeyin iç içe olduğu garip bir zenginlik aslında ve müthiş bir hakimiyet var ve arkasında da çok güçlü bir psikolojik bilgi var aslında. Hı hı. Bu çok etkiliyor sizi ama bir süre sonra bunun aslında sandığınız gibi bir iyilik hareketinin arkasında bir takım ticari emellere dayandığını ve birçok saf insanın da aslında bu bundan hani olumsuz biçimde nasibini aldığını da görüyorsunuz. Biraz sanıyorum bu çağın insanında da olan o hani o oburluk ve yetinmeme meselesini de hani aslında biraz dediğiniz gibi yani hafızaya dair bir şeyler söylemekle birlikte ele alan bir şey var, kurgusu var öykünün.
1: Evet, Süleyman Efendi'nin dükkanı aslında modern hayatın kaybettiği mahalle aklını da temsil ediyor olabilir diye düşündüm kitap okurken.
0: Çok doğru, çok doğru. Ya çok güzel ifade ettiniz. Ben her türlü okunmasını isterim. Yani bunu dolayısıyla bir olumsuz karakter olarak değil ama hani olumludan olumsuzda çok geniş bir yelpazede herkes kendi perspektifinden bir yere koyabilir.
1: Evet, kitapta hani kötü diyebileceğim karakter bile tek boyutlu ele alınmamış. Kötülüğü yazarken yargılamamayı da konuğum özellikle dikkat etmiş. Hikayelerde doğa çoğu zaman karakterlerden daha güçlü karşımıza çıkıyor. Sizce Anadolu'nun gerçek baş kahramanı insan değil, coğrafya mı?
0: Çok güzel ifade ettiniz. Bence öyle. Yani muhtemelen şöyle, benim gibi bir gezgin için öncelikle büyük resim, sonra o doğanın işte kesitleri ve tarihle belli noktalardaki kesişmeleri daha yaklaştıkça, yani objektifinizi zoomladıkça da insanlar, onun içindeki insan hikayeleri ortaya çıkıyor. Belki daha uzun yaşandığında o bölgede veya o insanlarla birlikte çok daha insan öne çıkabilir ama ben yani kaçınılmaz bir doğa hakimiyeti olduğunu düşünüyorum. Yani bizim burada hani kentte doğaya hakim olan insan temasının tam karşıtı bir hisle doğaya uyum sağlamaya çalışan insanı orada görüyorum. Ve yine yani Erzurum'un dağ köyünde ayı saldırısına uğramış biriyle konuştuğumda mesela ayıdan bir düşman olarak ya da kötülük içinde bir varlık olarak onun canına kastetmiş bir dediğim gibi şey olarak rakip olarak görmüyordu. Onun alanı, biz onun alanına, ben onun alanına girdim ve o da haklı olarak buna tepki gösterdi diyebiliyor. Biz burada bazen bugün hava hani böyle olmayacaktı, şu an çok sıcak falan gibi sürekli bir doğaya hakimiyet kurma ve buradaki bütün olumsuzlukları, en ufak bir olumsuzluğu dahi tahammül etmeksizin eleştirme gibi bir alışkanlığımız var. Anadolu'da tabii bunun dediğim gibi tam tersini görmek mümkün.
1: Kitaptaki karakterlerden bir kısmı gerçek kişilerden tabii hareketle oluşmuş. Yazdıktan sonra size itiraz eden oldu mu? Çünkü mesela Bahar teyze diyorsunuz, metin var işte, bir şekilde bunu bir belgesel gibi düşünüyor olabilir Bahar teyze ve bir dakika deyip itiraz etmiş olabilir. Ya da işte bir karşı koyuş yaşadınız mı böyle bir şeyi?
0: Valla öykünün bitmiş halini çok görmüyor ama insanlara netice olarak ben hani niyetimi, derdimi ve buradan aslında onun birebir öyküsünü çıkartmayacağımı anlatıyorum.
1: Anlatıyorsunuz.
0: Dolayısıyla da bu bir belgesel değil, bu bir gazete haberi değil ama şu an benim için çok ilham verici. Yani senin o bakışın, senin hiç yaşamadığın bir şeyi bana hayal ettirebilir ve ben bir yazarım diyorum. Dolayısıyla da bunu prensip olarak tabii kabul ediyorlar.
1: Yazmak sizi daha dikkatli bir gezgin yapmış olabilir mi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle yapmış olabilir. Yani bakmak her şeyden önce. Yani bakmakla görmek arasındaki farkı zaten önce yaşıyorsunuz. Sonrasında da dediğiniz gibi bu gördüğünüz ve şeyin arkasındaki hikayeyi anlatmakla ilgili bir derde düşüyorsunuz. Ve bir biçimde yaşama bakışınızı son derece etkiliyor. Burada bir şunu sadece söylemek isterim. Yani alçak gönüllükle değil, gerçekçi olarak... ne kadar kendinizden vazgeçerseniz, ne kadar kendi kimliğinizden sıyrılıp da o insanın yaşamının bir parçası gibi, yani hani o empati dediğimiz veya işte yazarlıkta kendini başkasının yerine koymak dediğimiz şeyi ne kadar ileri götürebilirseniz o kadar iyi yazıyorsunuz aslında. Dolayısıyla beni daha dikkatli biri yapmanın ötesinde kendini çok da önemsemeyen ve hani... kahramanımın yaşamına dahil olan birisi olabilme heyecanı aslında öncelikle ayakta tutuyor ve daha sonra da bana yazma gücünü o veriyor. Çünkü onun gibi hissedebilsem, onun gibi ona dair bir şey yazabilirim güveni bana geliyor.
1: Altın kitaplardan çıkan Tolga Gümüşay'ın son kitabı Anadolu Kareli Öyküleri, yazarı Tolga Gümüşay ile stüdyoda konuştuk. Teşekkürler geldiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ayşegül Günsur'un Bir Panik Ataklı'nın günlüğü kitabını size hediye etmek istiyorum. Ayşegül Günsur da programa katılmıştı. İyi okumalar. Programın sonuna geldik. Teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Türk okulları kararına sert tepki geldi. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında Adil Öksüz detayı. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin karşı karşıya gelecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Orta Doğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. ABD 2 askerinin ölmesinin ardından İran'a hava saldırıları düzenledi. İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Ürdün'deki Kral Hüseyin Havalimanı'nda vuruldu, öğrenildi. ABD Başkanı Trump, İran'ın İslamabad mutabakatından doğan yükümlülüklerini askıya aldığı açıklamasına ilişkin konuştu. Umrumda değil dedi. Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini yineledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda kendilerini tarafından belirlenen güvenli seyir rotasını ihlal eden iki geminin kaza yaptığını açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu yapımı süren Darkovin nükleer santralinin şantiyesine ABD'nin saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda can kaybı ve hasar boyutuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izlerinin araştırıldığını açıkladı bugün. 29 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, Adil Öksüz bağlantısı ve Baylok kayıtlarının da titizlikle incelendiğini kaydetti. MHP lideri Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporunda Kıbrıs Türk halkını meşru topluluk olarak tanımlamamasını eleştirdi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Yunanistan'ın Batı Trakya'daki 8 Türk ilkokulunu kapatma kararına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın azınlığın eğitim haklarını ihlal ettiğini ve Lozan Barış Anlaşması'na da aykırı olduğunu kaydetti. Yargıda toplu izin dönemi olarak bilinen adli tatil yarın başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar da sürecek. Bu dönemde nöbetçi mahkemeler tutukluluk ve acil nitelikteki dosyaları değerlendirecek. CHP'ye ilişkin mutlak butlan dosyası ve iptal başvurusu kararının üzerinden 56 gün geçtikten sonra Yargıtay'a ulaşmıştı biliyorsunuz. Yargıtay'ın dosya hakkında adli tatil öncesinde karar verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni siyasi oluşumla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni parti adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na 17 Temmuz'da marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.
0: Ekonomi.
1: Mecliste bu hafta en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin yasallaştırılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı engellilere yönelik gümrüksüz araç ithalatı başvurularında Eylül ayından itibaren yeni randevu sistemine geçiyor. Böylece komisyon değerlendirmeleri de hızlanacak. Haziran'da konut satışları %16 artışla 129.979'a ulaşarak yılın en yüksek aylık seviyesine çıktı. Firmaların sunduğu faizsiz taksit modeli de bunda etkili oldu.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: Evet, final vakti geldi, çattı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu akşam belli olacak. Son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Copa Amerika şampiyonu Arjantin Dünya Kupası finalinde tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar. New Jersey Stadyumunda saat 22'de başlayacak bu dev finalde Lionel Messi'nin son tangosunu genç yetenek Lamine Yamal'ın ise ilk final heyecanını izleyeceğiz. Sloven hakem Vinčić'in yöneteceği bu maç TRT 1 ve Tabii'den de canlı olarak yayınlanacak. 2026 Dünya Kupası'nda sona doğru yaklaşılırken final maçı öncesinde dün gece üçüncülük maçı oynandı. İngiltere ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Fransa'yı 6-4 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Turnuvayı dördüncü olarak tamamlayan Fransa'da ise Mbappe İngiltere'ye attığı iki golle Messi'yi geçerek toplam gol sayısını 22'ye çıkardı. Turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da böylece ele geçirdi. 39 yaşındaki Messi 27 yaşındaki Mbappe'ye kaptırdığı iki unvanı geri almak için bu akşamki finalde en az 3 gol atması bekleniyor. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Trafikte şiddet, yani öyle canınızı sıkan bir hareket, bir size karşı bir tavır olursa sakın muhatap olmayın. Derin bir nefes alın. Bu konuda uzmanlar da söylüyorlar. Şu 3 saniye derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin. Özellikle işte bu arabadan inerek kavga edenler, sadece o mu? Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara yönelik cezalar, böyle 40 bin, 50 bin, 100 bin liralık cezalar, 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca ehliyetine el konulacağını öngören bir yasal düzenlemeden bahsediyorduk biz, değil mi? Ne oldu o yasal düzenleme? Siz de haber bültenlerinde seyrediyorsunuzdur. Bırakın seyretmeyi, birebir şu an trafikte sağınıza solunuza baksanız muhtemelen göreceksinizdir benzer gerilimleri ya da benzer hataları yapanları. Hala trafik kanunu teklifinin bu kadar önemsendiği halde hala yasalaşmış olmaması da çok dikkat çekici. Hani insan gerçekten hayret ediyor diyebiliriz herhalde.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın. Günün bereketi sabah serinliğinde saklıdır. Erken kalkan sadece işe değil, kazanca da erkenden başlar. İşte bu yaşam tecrübesini en tatlı haliyle anlatan bir sözümüz vardır. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Bu atasözü köklerini tarım toplumunun günlük ritminden alıyor. Güneş doğmadan tarlaya inen çiftçi daha serin havada çalışır, mahsulünü zamanında toplar, kazancını katlar. Erken davranmanın getirdiği birinlilik halk arasında böyle mecazi bir ifadeyle özetlenmiştir. Şeker kattım aşıma ifadesi hem mecazi hem de duygusal bir anlam taşır. Sabah erken işe başlarsan gün boyu yaptığın iş daha verimli, kazancın da daha tatlı olur. Tatlı aş sabahın bereketidir. Günün altın vaktini kaçırmayanın kazancı da yüzü de parlar. Bugün erken kalktım işime, şeker kattım aşıma sözünün güne erken başlayan hikayesini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi.
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen yani şeyin, levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama her yani depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Zorundadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde. Yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak. Gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir. 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
3: Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneyde, güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Bak önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun korkmak lazım. Ben insanımın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanın ölmemesi için. Hiçbir insanın ölmemesi demek veya minimum zararla insanın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030 yılına kadar Marmara'da büyük deprem olma olasılığının %48 olduğunu söyleyen Görür, uyarıları yaparken korkmamız gerektiğini söyledi. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olduğunu kim söylerse söylesin beni inandıramaz diyen Görür, İstanbul depreme hazır değil diye konuştu. Amaç depremi korku unsuru yapmak değil diyen Görür, insanların ölmemesi ve kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için konuşuyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası. Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, kaza mı yoksa suikast mı olduğu tartışılmıştı.
2: Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da yerel seçimlerle ilgili Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek için kiraladıkları helikopterin Keş Dağı'nda düşmesiyle hayatını kaybetmişti. Kazada ayrıca pilot Kaya İstektepe, BBP yöneticileri ve gazeteci İsmail Güneş dahil 6 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Eski Büyük Birlik Partili Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak'ın helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazdığı kitapta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Yazıcıoğlu ile ilgili ifadeleri yer aldı. Gül, Yazıcıoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı.
2: O zaman Cumhurbaşkanıydım. Haber geldi, inanamadım. Bu kendi sınırlarımız içerisinde düşmüş bir helikopter. Nasıl olur da ulaşılamaz? Kurumların acizliğini o zaman çok acı hissettim. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Çok sıkı talimatlarım oldu. Onlar da çok çalıştı. Rapor da yayınladı. Bunlar savcılığa, ilgili kurumlara verildi. O ara bu çalışmalardan rahatsız olanlar oldu. Bana da iletildi.
1: Abdullah Gül'ün talimatının ardından Devlet Denetleme Kurulu Yazıcıoğlu'nun ölümünü şüpheli bulmuştu. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda şu ifadeler yer almıştı.
2: Özellikle arama kurtarma boyutunda devletin topyekün seferber olmasına rağmen istenen netice alınamamış ve ağır bir kamu hizmet kusuru ortaya çıkmıştır.
1: Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül izlediği bir videoda helikopterin bazı vidalarına söküldüğünü gördüğünü söylemiş, helikopterin beynini keçiler sökmedi ya ifadelerini kullanmıştı. Kitapta eski CHP Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın da şu ifadeleri yer aldı.
2: Mecliste Muhsin Bey ile konuştum. Bolu tünelinde bir minibüs sıkıştırmış. Zor kurtarmışlar. Tünelin duvarına, bariyerlerine çarptırmak istemişler. Beni öldürecekler. Bana vur diyorlar. Karıştır diyorlar dedi. Muhsin Bey ölmedi. Öldürüldü.
1: Yeni kitapta adı geçen Avrupa Nizamı Alem Ocakları kurucusu Zülfü Can Polat ise şunları aktardı.
2: Yurt dışına çıktım, firardım, beni aradı. Almanya'da buluştuk, 13 defa suikast geçirdim dedi. Komple teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye dedi. Vedalaştık. 2,5 ay sonra şehadet şerbetini içti.
1: Yargıtay 2018'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen soruşturmalarda bazı kamu görevlileri için verilen kovuşturmaya yer yoktur kararını kaldırdı. 2021 yılında 3 sanığa görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. 6 sanıksa beraat etti. Sanıklardan dönemin Kahramanmaraş valisi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Çelik Mireke, Türk Ceza Kanunu'nun 257 Taksim 1. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezada sanıkların fiilden sonraki davranışlarını göz önünde bulundurarak indirim uyguladı.
2: Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının Temmuz ayında sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın milletin vicdanında derin yer edindiğini, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini ifade etti.
1: Gürlek, soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkür ettiğini belirtti. Gürlek şunları söyledi.
2: Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
1: Gürlek'in açıklamasının ardından başsavcılığın eski dosyaları incelediği öğrenildi. Bu kapsamda helikopterin düştüğü 25 Mart 2009'da olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları, olay yerine seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza Kırım ekibinde görevli personel, olay yerinde görev yapan sivil Kırım ekibi ve askeri kaza Kırım ekibiyle hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel, koordinat tespitiyle görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
2: Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu söz konusu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller tespit edildi. Bu doğrultuda başsavcılıkça 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespiti üzerine 27 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi. 19'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 2507 farklı çaplarda mermi, 35 şarjör, 2 av tüfeğinin ele geçirildiği öğrenildi.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve avukatları ise olayın ilk gününden itibaren dosyanın tam anlamıyla aydınlatılmadığını öne sürmüştü. Aile, helikopter kazasının tüm yönleriyle yeniden araştırmasını talep etmiş, olayın yalnızca kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmişti.
1: Soruşturma sürecinde çok sayıda bilirkişi raporu hazırlanmış, olay yerindeki bazı deliller ve teknik ekipmanlarla ilgili iddialar da dosyaya girmişti. Helikoptere ait acil durum ve yer belirleme cihazı, GPS sistemi ve bazı elektronik parçaların akıbetine ilişkin iddialar uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.
2: Dosyada görev yapan savcılar değişmiş, farklı tarihlerde yeni delillerin incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi yönünde başvurular yapılmıştı. Verilen bazı kararlar üst mahkemelerce yeniden değerlendirilmiş, dosya yıllar içinde farklı soruşturmalara konu olmuştu.
1: Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada yeniden inceleme başlattı. Başsavcılık bugüne kadar hazırlanan bilirkişi raporlarını, tanık beyanlarını ve dosyaya giren yeni bilgi ve belgeleri yeniden değerlendirmeye aldı.
2: Aradan geçen 17 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada kaza mı yoksa suikast mı olduğu yönündeki tartışmalar sürerken başlatılan yeni incelemenin soruşturmaya nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.
1: 12. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birileri araştırılmasından rahatsız olduğu dediği Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeni bir aşamaya taşındı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 yılın ardından başlattığı yeni soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u tutuklandı. Dosyada bugüne kadar yaşanan kritik gelişmeler yeniden gündeme geldi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Süleyman Bülbül, partisinin olağanüstü kurultay sürecini ve yeni parti hazırlıklarını anlattı. Muhalefetin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülbül şunları söyledi.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey, biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda, millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. İle Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter, gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar, diyorlar ki bize, yani siz ne yapıyorsunuz? Artık yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey, bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çocuğun 48. maddesi olan kongre istedik. Olan kongre talebimiz şu anda noterce verildi. Noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çağrı heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini, sizin tarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetimi mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen mitraları davasındaki yargıyı tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Tüm planlarımızdır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan parti.

0: devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyin biter? Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda Budak-Budak yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Olağanüstü kurultay talebimiz kabul edilmedi diyen CHP'li Bülbül, çağrı heyeti süreciyle birlikte tüm hukuki yolları sonuna kadar sürdürüyoruz diye konuştu. Partide yargı eliyle oluşturulmuş bir işgal var, bu yapıyı kabul etmemiz mümkün değil diyen Bülbül, yeni parti hazırlıklarını da anlattı. Yeni parti seçeneği de dahil bütün hazırlıklarımız tamam diyen Bülbül, seçime girme yeterliliği olan partilerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasıyla değişen küresel atık ticaretinin yönü son yıllarda Türkiye'ye döndü. Yasak öncesindeki 6 yıllık dönemde Avrupa Birliği'nden toplam 189.259 ton plastik atık ithal eden Türkiye, Avrupa Birliği'nin atık gönderdiği ülkeler arasında 9. sıradaydı. 2018'i bu anlamda bir kırılma noktası olarak belirleyen uzmanlara göre atık ticareti artık başka bir boyuta taşınmış durumda. Birleşmiş Milletler Comtrade verilerine göre 2024 itibarıyla plastik atık ithalatı 426 bin tona, 2025 yılında ise 503 bin tona ulaştı. Greenpeace Türkiye raporuna göre ise sadece 2023'te Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye her ay ortalama 174 tır dolusu plastik geldi. Bu sayı Avrupa Birliği'nden gelen atıklarla toplandığında günde yaklaşık 125 tır ediyor. Adana, Türkiye'ye gönderilen atıkların yaklaşık %60'ının işlendiği bir merkez konumuna gelmiş durumda. Kentteki dönüşüm merkezlerine gelen atıkların amacı, bunların işlenerek sanayide kullanılabilecek ikincil ham maddeye dönüştürülmesi. Tesislerde ayrıştırılan, yıkanan ve öğütülen plastiklerin daha sonra ham madde haline getirilerek, ambalaj, poşet, tarım filmi ve çeşitli sanayi ürünlerinin üretiminde kullanıldığı belirtiliyor. Ancak bilimsel çalışmalar ve çevre örgütleri atıkların tamamının geri dönüştürülmediğine, ekonomik değeri düşük veya kirli atıkların çevreye karışması riskine dikkat çekiyor. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük plastik atık ithalatçılarından biri haline gelmesinin en önemli nedenlerinin başında düşük işleme maliyetleri, ucuz iş gücü ve sayısı artan plastik üretim tesisleri yer alıyor. Uzmanlar döngüsel ekonomi, istihdam sağlama veya plastik geri dönüşüm üzerinden oluşturulan söylemlerin çevresel sorumluluğu üretim sistemlerinden tüketicilere ve atık yönetimine kaydırdığı görüşünde. Uzmanlar bu durumun plastik üretimini azaltmak yerine petrokimya ve ambalaj endüstrilerinin büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Atık ticareti literatürde ise atık sömürgeciliği, ekolojik emperyalizm ve çevresel adaletsizlik kavramları çerçevesinde tartışılıyor. Küresel plastik atık ticaretinin yeni rotası olan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 2025 yılında 503 bin tona kadar ulaştı. İthal edilen bu atıkların yaklaşık %60'ı Adana'daki tesislerde işleniyor. Düşük maliyetler nedeniyle artan bu ticaret, geri dönüştürülemeyen kirli atıklar yüzünden çevre kirliliği riski barındırıyor. Uzmanlar bu durumu plastik üretimini azaltmadığı gerekçesiyle atık sömürgeciliği olarak nitelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en güçlü yırtıcısı olan katil balinalar, isimlerinin aksine Yunuskiller ailesinde yer alan bir deniz memelisi türüdür. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar FIFA ve Başkanı Gianni Infantino'yu eleştirilerin odağına taşıdı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov, turnuva boyunca Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan tartışmalar FIFA'nın tarafsızlığı ve güvenilirliğine ilişkin eleştirileri artırdı. ABD'li futbolcu Follerin Balogun'un kırmızı kart cezasının ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ertelendiği yönündeki iddialarla hakemlerin bazı yıldız futbolcuları ve takımları özellikle de Arjantinli Lionel Messi'yi koruduğu yönündeki eleştiriler tartışmaların odağında yer aldı. Tepki çeken bir diğer konuysa Dünya Kupası finalinde planlanan devre arası şovu oldu. FIFA'nın New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak finalde Super Bowl'ı andıran bir gösteri planladığı, bu nedenle devre arasının oyun kurallarında belirtilen 15 dakikalık sürenin üzerine çıkarak 20 ila 30 dakikaya uzayabileceği öne sürüldü. Bu durumun oyun kurallarının ihlal edildiği yönündeki eleştirileri beraberinde getirdiği ifade edildi. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Çalışmaları bölümünde araştırmacı olarak görev yapan siyaset ve spor iletişimi uzmanı Dr. Vitali Kazakov, FIFA yönetiminin organizasyon sürecindeki tartışmalı kararlar nedeniyle ciddi bir itibar kaybına uğradığını söyledi. Kazakov, Infantino'ya yönelik tepkilerin turnuva boyunca açık şekilde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Maçları izlediğiniz yerde durum nasıldı bilmiyorum ama benim bulunduğum yerde taraftar alanlarında kafelerde maçlar yayınlanırken Gianni Infantino ekrana her çıktığında kalabalığın yüksek sesle yuvaladığını görmek oldukça yaygındı. Bu açıdan bakıldığında Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarı ve milyarlarca izleyicinin onu nasıl değerlendirdiği elbette yoruma açık bir konu. Sporda manipülasyon ve sporun yumuşak güç olarak kullanılması üzerine çalışmaları bulunan Kazakov, Dünya Kupası gibi organizasyonların yalnızca sportif değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir araç olarak değerlendirildiğini söyledi. FIFA'nın sponsor gelirleri sayesinde önemli bir ekonomik güç oluşturduğunu belirten Kazakov, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler, sponsorlar ve diğer aktörlerin de bu küresel organizasyondan farklı kazanımlar elde etmeye çalıştığını ifade etti. Kazakov, 2026 Dünya Kupası'nı önceki turnuvalardan ayıran en önemli özelliklerden birinin yapay zekanın yoğun biçimde kullanılması olduğunu söyledi. Turnuva süresince sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı içeriklerin hızla yayıldığını belirten Kazakov, yapay zeka ile oluşturulan görüntü ve videoların kamuoyunu yönlendirme potansiyeline dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu Neymar ve efsane isim Pelé hakkında yapay zeka ile üretilen görüntüleri örnek gösteren Kazakov, gerçek olmadığı bilinse bile bu tür içeriklerin insanlar üzerinde etkili olabildiğini söyledi. Bilgi manipülasyonunun olumlu ya da olumsuz amaçlarla kullanılsa da karar süreçlerini etkileyebilecek güce sahip olduğunu ifade etti. Kazakov, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşların tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Sponsorlar, organizasyona ev sahipliği yapan ülkeler ve diğer aktörlerin de sporu siyasi, ekonomik ve iletişimsel bir araç olarak kullanmak isteyebileceğini sözlerine ekledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar, FIFA'nın tarafsızlığı ve başkanı Gianni Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarını yeniden tartışmaya açtı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov ise turnuvanın yalnızca sportif değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve iletişim boyutlarıyla da değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yargıtay'dan düğün altınları için emsal karar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirdi. Yeni karara göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitiren bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla takı dağılımının neden değiştiğini detaylı bir şekilde izah etti. Önceki yıllarda düğünde kime takılırsa takılsın, altınların geline ait olduğuna hükmeden daire 2024 sonrası uygulamayı değiştirdi. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Damat avukatı tarafından istinafa taşınan davada Bölge Adliye Mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti. Karar erkek tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu tartışmaları bitiren kararda yıllarca süren uygulamanın neden kaldırıldığı da ayrıntılarıyla anlatıldı. Dairenin önceki içtihatlarının aksine bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmadığı takdirde düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın, bunların hepsi kadına ait sayılır yönünde olduğu hatırlatıldı. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi. Ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması dikkate alınarak düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu konuda dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcutsa paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü, kadına ya da erkeğe özgü bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan veya verilen eşe ait olur. Takı sandığı veya torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şeyse o cinse verilmiş sayılır. O şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir. Uyuşmazlık tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözülmelidir. Hemen belirtilmelidir ki ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Ziynet alacağı davalarında da olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksini iddia eden kadın eş iddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasında dava konusu altınların varlığı ve bu altınların kadın eşte olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır. Somut olayda 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremsi altın, 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye zincirin davalı erkek tarafından harcandığı ve davacı kadına iade edilmediği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi. Bu ziynetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak dosyada mevcut bilirkişi raporunda düğün sırasında davalı erkeğe 6 adet çeyrek altın takıldığı açıkça belirlenmiştir. kadından erkeğe takılan ve niteliği itibarıyla kadına özgü ziynet eşyası sayılmayan bu 6 adet çeyrek altının davalı erkeğe ait olduğunun kabulü gerekirken, ilk derece mahkemesince toplam 16 adet çeyrek altının tamamının davacı kadın lehine hüküm altına alınması doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece çeyrek altınlar yönünden yalnızca 10 adet üzerinden kabul kararı verilmesi gerekirken, erkeğe ait olan 6 adet çeyrek altının da davacıya ait kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirerek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni uygulamaya göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yalnızca bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynet eşyaları doğrudan geline ait sayılmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı, yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı Meridi Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, "Bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor." diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma düzenli olarak sinema, müze ve tiyatroya giden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bu ilişki gelir, sağlık durumu ve yaşam tarzı gibi etkenler hesaba katıldıktan sonra da devam ediyor. Tokyo Bilim Enstitüsü'nden Doktor

0: benzerse benzer düzeyde olabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte uzmanlar daha sağlıklı kişilerin zaten kültürel etkinliklere katılmaya daha istekli olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca araştırmanın yalnızca sinema, müze ve sahne sanatları gibi etkinlikleri kapsadığı, sonuçların her toplum için birebir geçerli olmayabileceği vurgulandı. Araştırmacılar özellikle yaşlar ve dezavantajlı gruplar için kültürel etkinliklere erişimin kolaylaştırılmasını ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Araştırmalara göre düzenli kültürel etkinliklere katılım yaşlanma sürecini yavaşlatmaya katkı sağlayabilir. Uzmanlar ilerleyen dönemde kültür reçetesi uygulamalarının sağlık politikalarının bir parçası haline gelebileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Rize'de yoğun şekilde görülen Amerikan beyaz kelebeği nedeniyle harekete geçen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlıya karşı mekanik mücadele başlatma kararı aldı. Yetkililer, ağlı larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini ve pupa döneminin yakından takip edileceğini açıkladı. Rize'de son dönemde yoğun şikayetlere neden olan Amerikan beyaz kelebeği için bilimsel mücadele süreci başlıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri sahada yaptığı incelemelerin ardından zararlının yayılımını durdurmak amacıyla öncelikli olarak mekanik mücadele yönteminin uygulanacağını duyurdu. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, entomoloji uzmanlarının Rize'de Amerikan beyaz kelebeğinin yoğun görüldüğü bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti. İncelemelerde zararlının biyolojisi, bölgedeki yayılım durumu, survey sonuçları ve mücadele yöntemleri değerlendirildi. Alınan karar doğrultusunda ilk etapta mekanik mücadele uygulanacak. Bu kapsamda ağ oluşturan larva kolonileri toplanarak imha edilecek. Ardından pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bantlar sarılarak pupaların toplanması sağlanacak. Yetkililer, Ağustos ayının sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanacağını bildirdi. Orman alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasının esas alınacağını vurgulayan enstitü, çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak için çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Rize'de hızla yayılan ve başta meyve ağaçları olmak üzere çok sayıda bitkiye zarar veren Amerikan beyaz kelebeğine karşı bilimsel mücadele başlatılıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlının yayılımını durdurmak amacıyla ağ oluşturan larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini, pupa döneminin ise özel yöntemlerle takip edileceğini açıkladı. Yetkililer, çay ve fındık gibi stratejik ürünleri korumayı hedefleyen çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazı ilişkiler vardır ki zaman yıpratır ama koparamaz. Kavga da edilse, küslük de olsa sonunda herkes bilir. Et tırnaktan ayrılmaz. Bu atasözü yalnızca günlük tecrübeye değil, yüzyıllar öncesine dayanıyor. 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserinde bile benzer biçimde geçer. Etli tırnaklı et hürmez. Anlamı bugünkünden farklı değil. Et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz. Bu söz, Türk toplumunun aileye ve akrabalık bağlarına verdiği önemi yansıtır. Kimi zaman kardeşler, ebeveynle çocuklar ya da kan bağı olmayan dostlar arasında gerginlik yaşanabilir. Ama iş ciddiye binince herkes bilir ki bu bağ bir şekilde yeniden kurulur. Duygular bazen kırılır ama kökleri sağlam ilişkiler asla kopmaz. Bugün et tırnaktan ayrılmaz atasözünün tarihi derinliğine ve kültürel anlamına kulak verdik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başer oldu. Başer, kalp hastalıklarının giderek daha erken yaşlarda görülmeye başladığını belirterek, genç yaşta geçirilen kalp krizlerinde hasarın daha büyük, ölüm riskinin ise daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Beyin rahatsa kalp rahattır. Beyin rahat değilse kalbi rahat tutamazsınız diyen Profesör Doktor Bengi Başer şöyle konuştu.
2: Sonuçta özellikle bu Covid süreci sonrasında insanlar kardiyovasküler hastalıkların artışı, inmelerin artışı gibi durumlarla birlikte daha alert hale geçtiler ve farkındalık gerçekten arttı. Ama son 20 yıldır veriler, yapılan çalışmalar aslında kalp hastalıklarının gerçekten de erken yaşlara doğru evrildiğini gösteriyor. 40 yaş altı artık böyle eskiden bizim için olmaz denen kalp krizini gözlendiği yaşa haline alıyor. Bir de buna ilave olarak aslına bakarsanız kadınlarda da artık eskiden daha çok erkek hastalığı ya da menopoz sonrasındaki kadınların hastalığı gibi algılanan kalp hastalıkları, kalp krizleri artık genç yaşlarda da kadınlarda da daha çok gözlenmeye başlıyor.
3: Anladım. Peki bu genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin ileriki yaşlar oranla daha ölümcül ya da daha hasar bırakıcı olduğu yönünde bir inanış var. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bu tıbbi olarak bunun bir gerçekliği var mı? Gençler daha mı savunmasız kalp krizi konusunda?
2: Kesinlikle şöyle bir problem var. Genç yaşlarda bizim kolateral dediğimiz yan damarlar, ana damarların fonksiyonunu üstlenmekte güçlük çekiyor. Yaş ilerledikçe bu beyin için de aynı şekilde beyinde olacak inmelerde ileri yaşlarda daha az belki hasar kalabilecekken ve daha çabuk toparlarken gençlerde daha büyük hasarlar oluyor. Kalpte de aynı şekilde bunun sebebi ana damarlardan odaklanan bir takım yan dallar, bizim kolateral damar dediğimiz yan yolların genç gruplarda daha az olması. Bunlar yaşla birlikte artış gösteriyor. Ve bu daha az olduğu için de bir ana damar tıkandığında onun fonksiyonu üstlenecek yan yollar olmadığı için ne yazık ki hasar daha büyük oluyor veya ölümler daha yoğun oluyor. Yine aynı zamanda daha aritmojenik bir durum söz konusu olabiliyor gençlerde. Ve dolayısıyla da bizi gençlerde daha çok ürkütüyor bu tip hadiseler, akut hadiseler.
3: Anladım. Böyle genetikle açıklanabilecek bir boyutu var mı? Ya da beslenme, hareketsizlik, gençlerden bahsediyorum. Yoğun stres, ülkenin şartları malum. Siz de takip ediyorsunuz yakından biliyorum. Modern hayatın getirdiği bu yeni nesil alışkanlıklar, vücudumuzu, damar yapısını, kalbi mesela daha mı erken bozuyor?
2: Kesinlikle.
3: Etkiliyor.
2: Ben aslında hep hastalarıma da şunu söylüyorum. Aslında artık her şey çok toksik. Dünya toksik ama ülkemiz daha da toksik bir platformda yer alıyor. Nedir? İnsan ilişkileri. Yediklerimiz. Bakın o kadar denetimsiz gibi çok şey. Gıda güvenliği açısından hakikaten çok sonlardayız. Özellikle ülkemizde genç ve genel olarak kalp hastalıklarının artışı aslında işte kanserler vesaireler. Bunda çok etkili oluyor bu tip beslenmenin kötüleşmesi. Özellikle hareketsizlik. Hani şu home office çalışmalardan sonra tabii bu daha da arttı. Hareketsizliğin ötesinde bir de aşırı hareketlilik var. Yani çok bilinçsizce işte bütün gün bütün hafta spor yapmayıp haftada bir gün halı saha maçlar gibi ya da çok kontrolsüzce önceden bir şey olup olmadığını bilmeden ağır sporlar, vücut geliştirmeler ve kas yapmaya çalışırken alınan birçok ajan, ne olduğu belirsiz içeriği bir takım ajanlar. Fast food dediğimiz kötü beslenme, batı tarzı beslenme, Akdeniz tarzı beslenmenin yerini almaya başladı. İşte doymuş yağlar, işte çok hamur tüketimi, GDO'lu ürünler, kirli hava, tabii ki en önemlisi stres, ekonomik şartlar. Beyin rahatsa kalp rahattır, beyin rahat değilse kalp rahat tutamazsınız. Dolayısıyla hepsi bir araya geliyor. Sigara içiciliği, bir de madde kullanımı artık çok biliyorsunuz yaygın, çok küçük yaşlara kadar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ne yazık ki sağlıksız bir kuşak var. Ve o sağlıksız kuşakta da en çok gözlediğimiz şey, ilk bozulan şey kalp damar sistemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında genç yaşta artan kalp hastalıklarını, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracı menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor değerine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken, batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracı maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu. Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor. Uzmanlar sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor. Kamuoyunda yaygın olan sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever inanışının ise bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor. Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi. Sivrisineklerin insanların salgıladığı 1000 olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi. Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin cilt yağının parçalanmasıyla oluşan mantar alkolü adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor. Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil, vücut kokusu, nefesle verilen karbondioksit ve vücut sıcaklığı gibi faktörler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuştu. Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Şangay'da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, Rusya'nın yapay zeka teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu söyledi. Rusya'nın geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirten Oreşkin, Batı'ya dönük eleştiriler yaptı. ABD'yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığına dikkat çekti. Oreşkin ayrıca Rusya'nın yapay zeka kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi. Rus yetkili Maxim Oreşkin, Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine dikkat çekerek işbirliğinin artırılacağını söyledi. Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zeka teknolojisini düşmanca kullandığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş, bir yandan D vitamini deposu, öte yandan cilt yaşlanmasının ve kanserin başlıca nedenlerinden. Onu dozunda aldığımızda enerji, mutluluk ve sağlık getiriyor ama fazlası ciltte lekeler, kırışıklıklar ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Peki o zaman neden milyonlarca insan hala saatlerce güneşin altında bronzlaşmaya çalışıyor? Cevap sadece güzellik algılarında gizli değil. Tarih, moda, sınıf farkları ve kültürel dönüşümlerde bu tutkunun arka planında yer alıyor. Antik çağlardan Chanel devrimine, kültürlerden solaryum furyasına uzanan bu bronz hikaye aslında insanlığın güzellik uğruna güneşe nasıl meydan okuduğunun özeti. Peki nasıl oldu da bir zamanlar sakınılan güneş ışınları modern zamanların güzellik rutinine dönüştü? Cevap kısa ama etkisi büyük. Coco Chanel. 1923'te Fransız Rivierası'nda güneşlendikten sonra bronz bir tenle fotoğraflanan Chanel, dönemin moda anlayışını kelimenin tam anlamıyla yakıp kavurdu. O güne kadar soylulukla özdeşleşen açık ten, yerini tatilden yeni dönmüş, spor yapan, özgür ruhlu görünüme bıraktı.

0: Çanıkları bile bir anda havalı oldu. Elbette Chanel'i tek başına suçlamak haksızlık olur. Bronzlaşmış ten tamamen görecelidir ve evrensel olarak kabul görmüş bir güzellik ideali değildir. Çünkü güzellik anlayışı kültüre göre değişiyor. Avrupa ve Amerika'nın kimi bölgelerinde bronzlaşmak çekici bulunurken Asya, Orta Doğu ve Hindistan'da hala daha açık ten favori. Bir de kendi ten rengine sahip çıkmayı seçen geniş bir kitle var. Tarihte ise işler daha da renkli. Antik Yunan ve Roma mozaiklerinde kadın figürleri genelde daha açık tenli. Çünkü dışarıda değil, içeride vakit geçirdikleri varsayılıyor. Erkeklerse daha koyu. Zira savaşçı, cesur ve dış dünyada aktifler. Ama işler her zaman bu kadar güneşli gitmedi. Orta Çağ'ın veba ve karanlığı ile birlikte bronz ten modası rafa kaldırıldı. 16. yüzyıla gelindiğinde insanlar kurşun ve arsenikli beyazlatıcılarla ciltlerini açmaya çalışıyor, hatta sülük bile kullanıyorlardı. Güneş modası geçmiş bir düşmandı adeta. Ta ki bilim sahneye çıkana kadar. 1890'larda güneş ışığının raşitizm gibi hastalıkları iyi geldiği anlaşıldı. Kellogg ışık banyoları icat etti. Niels Fitzen raşitizm ve lupus vulgaris gibi diğer hastalıkları için mucizevi bir tedavi olarak kabul edilen Fitzen ışık terapisiyle Nobel Tıp Ödülünü aldı. Derken güneşlenmek sadece sağlıklı değil, bir yaşam biçimi haline geldi. Fransız sahil tatil köylerinin ilk olarak 1923'te genellikle sezon dışı olarak yaz boyunca açık kalmaya başladığı ve bunun da güneşlenmenin zenginler için bir eğlence olarak ortaya çıkmasına yol açtığı söylenir. Coco Chanel bu dönemde güneşten yanmış tenini sergilemeye başlayan birçok kişiden biri. Yine 1920'lerin başına kadar bronzlaşmak batıda çok da rağbet görmüyordu. Kadınlar hala cilt beyazlatıcılar kullanıyor, çil ve lekelerden kaçınıyordu. Ancak özgürleşen etek boyları, dans pistinde salınan flapperlar ve Chanel gibi ikonlarla birlikte bronzluk artık bir meydan okumaydı. Ben buradayım, özgürüm ve güneşteyim. Moda dünyası bunu da kaçırmadı. 1946'da bikini hayatımıza girdi ve 1962'de Ursula Andress'in beyaz bikinisi bronzluğu daha da cazip hale getirdi. 1978'de ilk solaryum Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı ve işte artık bronzlaşmak zaman, para ve tercih meselesine dönüşmüştü. Soluk ten asaletin değil, belki de güneşsizlikten kaynaklanan D vitamini eksikliğinin göstergesi haline geldi. Daha soluk ten bir zamanlar ayrıcalık göstergesiyken bronz ten artık tenimizi rahatça koyulaştırmak için zamanınız ve paranız olduğunu gösteriyordu. Peki güneşin zararları ne olacak? Cilt Kanseri Vakfı'na göre tüm cilt kanserlerinin %90'ı UV ışınları ile ilgili. Üstelik yaşlanma belirtilerinde çoğu güneş kaynaklı. Basın bu konuda epey uyarıcı oldu aslında. Ama moda bir kez parlar mı? Kolay kolay sönmüyor. Üstelik bronzlaşmaya başkalarının itici bulduğu bir düzeyde takıntılı olan kişileri tanımlamak için tanoreksik teriminin doğmasına neden oldu. Bronzlaşmak, Chanel'den Barbie'ye, bilimden moda haftalarına uzanan, zamanla değişen, kültüre göre şekillenen bir trend. Ne tamamen masum, ne tamamen zararlı. Tıpkı güneş gibi, dozunda olursa enerji verir, abartırsanız yakar. Güzellik anlayışı zamanla değişse de güneşin etkileri sabit kalıyor. Chanel'in bronz teni modaya soktuğu o meşhur yazdan bugüne çok şey değişti ama güneşe duyulan tutku hala aynı. Bronzluk bir statü göstergesi mi, özgürlük simgesi mi, yoksa geçici bir trend mi? Belki de hepsi. Ama ne olursa olsun sağlığın modası hiç geçmiyor. Bir tavsiye, güneşe çıkarken şıklığınızı değil, cildinizi düşünmeyi unutmayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerikalılar adam olacakları seçerler. Amerikan Büyükelçiliği'nin önce bu meşhur öğle yemekleri vardır veyahut da akşam toplantıları vardır. Oralara davet edilirler. Orada işte sohbetlerde anlaşılır. Bunlar 3 haftalığa Amerika'ya bilgi görgü arttırma gezilerine götürülür. Paralar tamamen Amerika karşılar. Oradaki işlerde yapılan değerlendirmelerde, sohbetlerde daha verimli olanlar 6 aylık kurslara çağrılır. Bu kurslarda Amerika'nın önemli yetkilileriyle zaman zaman buluşturulur ve kendilerine önemli adam oldukları hissi verilir. Ben bunlardan birisiyle Amerika'da New York'ta karşılaşmıştım. Ne zamandır buradasın dedi ya, oldu epey, birkaç ay oldu. E ne yapacaksın, bir daha süremiz var biraz. E nedir ya, işte burada bir burs almıştım 6 aylık, oraya geldim. İyi de oluyor. Mesela dün akşam dedi bir resepsiyon vardı, küçük dar bir resepsiyon. Dick Cheney de oradaydı dedi, birebir sohbet etme imkanı bulduk dedi. Yani artık ben şey atladım, böyle Dick Cheney'lerle falan akşamları oturuyorum. Yani o bir psikolojik tatmin yaratıyor ve o tür işler yapıyorlar. Bunu Amerikalılar herkese uygular. Sadece basına değil, iş adamına, bürokratına, siyasetçisine, hepsine sanki böyle önemli adam olmuş hissiyatını da veriyorlar ve bu Amerika'ya daha da bağlanmalarını sağlıyor. Daha sonra da 2 senelik burslara giderler. Dönüşlerinde ne olur? Dönüşlerinde mutlaka önemli görevlere atanırlar. Yani Türkiye'deki bir bakarsınız, daha hiç tanımadığınız veyahut da hiç geçmişini, 2 sene öncesini bildiğiniz kişiler birdenbire genel yayın yönetmeni olmuştur. Bu nasıl oldu diye sadece kendi kendinize sorarsınız. Perde arkasında bu tür işler yatıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Futbolda kaleci kavramı zamanla evrim geçirdi. Eskiden sadece kaleyi koruyan bir figürken bugün birçok takımda bir oyun kurucudan farksız hale geldi. Bu değişimin en çarpıcı örneği modern futbolun çok konuşulan kaleci tipi olan sweeper keeper, yani Türkçesiyle süpürücü kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde süpürücü kalecileri anlatacağız. Haydi başlayalım. Süpürücü kaleci sadece kale çizgisine bağlı kalmayan, defans arkasına atılan topları kesen, gerektiğinde stoper gibi oynayan ve hatta takımın ilk pasını başlatan isimdir. Onu klasik refleks kaleciden ayıran şey oyunu yalnızca kurtarmak değil, bizzat oyunun bir parçası olmaktır. Süpürücü kaleci sahada kaleye en yakın duran adam gibi görünse de aslında taktiksel olarak savunma hattının tam arkasını kontrol eden bir libero gibidir. Top savunma arkasına atıldığında rakip hücum oyuncusu daha topa ulaşmadan müdahale eder. Bu rakibin hız avantajını boşa çıkarır. Eğer klasik bir kaleci olsa bu top rakip forvetin önünde kalır, tehlikeye dönüşür. Ancak süpürücü kaleci bu riski sahada erken pozisyon alarak, öne çıkarak, zamanlamasıyla ve cesaretiyle engeller. Süpürücü tarzı kaleci tipi en çok yüksek savunma hattı kullanan takımlarda öne çıkar. Yani savunma çizgisi orta sahaya yakın kurulduğunda arka tarafta kalan boşluk savunmasız hale gelir. İşte burada kalecinin bir süpürücü olarak devreye girmesi gerekir. Süpürücü kaleci aynı zamanda geriden oyun kurma becerisine de sahiptir. Ayakla pas yeteneği gelişmiştir, pas tercihini doğru yapar, baskı altında bile panik yapmaz. Topu sağ beke, stopere ya da doğrudan ön liberoya aktararak takımın atağa çıkışını hızlandırır. Peki süpürücü kaleci olmanın riskleri var mı? Öncelikle bu kaleci tipi çok fazla sorumluluk alır. Sürekli önde pozisyon alır ve zamanlaması çok iyi olmak zorundadır. Eğer bir hamleyi bir saniye geç yaparsa kaleyi tamamen boş bırakmış olur. Bu da rakibe bomboş bir gol fırsatı verir. Ayrıca top ayağındayken yaptığı bir hata tüm takım savunmasını boşa çıkarır. Bu nedenle süpürücü kalecinin baskı altında bile karar verebilmesi, stres altında hata yapmaması gerekir. Süpürücü kalecinin fiziksel olarak klasik kalecilere göre daha çevik ve seri olması gerekir. Duruş pozisyonu genellikle ceza sahasının içinde ama çizgiden birkaç metre ileride olur. Bu da refleks ve sıçrama ile birlikte topu karşılamaya yönelik cesur bir karakter gerektirir. Ayağıyla güçlü olması, pas çeşitliliğine sahip olması çok önemlidir. Kısa pas, uzun pas, ters kanada oyun değiştirici toplar bu kaleci tipinin repertuarında bulunmalıdır. Haydi şimdi süpürücü kaleci örneklerine bakalım. Dünya futbolunda bu kaleci tipinin en ikonik örneği hiç kuşkusuz Alman kaleci Neuer'dir. Neuer'in en büyük farkı top ayağındayken stoper gibi davranabilmesi, top rakipteyken ise klasik bir kaleciye dönüşebilmesiydi. Bayern Münih'te de yıllarca savunma arkasına atılan her topu bir süpürücü gibi kontrol etmişti. Ederson, Manchester City'de Guardiola'nın sisteminde bu rolün mükemmel uygulayıcısıdır. Ederson sadece paslı oyunu başlatmaz, aynı zamanda bazen bir oyun kurucu gibi ara pasları, uzun ters topları atarak takımı hücuma geçirir. Oyun vizyonu ve soğukkanlığı sayesinde kaleden ileriye doğru direkt tehdit yaratabilir. Türkiye'de ise bu kaleci tipine tam uyan örnekler çok azdır. Ancak son yıllarda Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaşmıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin yüksek savunma hattıyla oynadığı maçlarda Altay'ın ceza sahası dışına çıkarak yaptığı müdahaleler dikkat çekmiştir. Ayaklı oyun konusunda ise henüz Avrupa'daki örneklerin seviyesinde olduğu söylenemez. Sonuç olarak süpürücü kaleci modern futbolun kaleyi koruyan değil oyunu yönlendiren figürü haline gelmiştir. Artık kaleciden sadece topu çıkarması değil oyunun içindeki bir oyuncu gibi davranması da bekleniyor. Bu yüzden bu kaleci tipi gelecekte daha da yaygınlaşacak, hatta belki de klasik kalecilik anlayışı tamamen onun lehine evrilecektir. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında süpürücü kalecileri araladık, sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun Ansiklopedisi'nde kalın.
4: Futbolun Ansiklopedisi.
0: En kaliteli müzikler.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar FIFA ve Başkanı Gianni Infantino'yu eleştirilerin odağına taşıdı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov, turnuva boyunca Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan tartışmalar FIFA'nın tarafsızlığı ve güvenilirliğine ilişkin eleştirileri artırdı. ABD'li futbolcu Follerin Balogun'un kırmızı kart cezasının ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ertelendiği yönündeki iddialarla hakemlerin bazı yıldız futbolcuları ve takımları özellikle de Arjantin'e Lionel Messi'yi koruduğu yönündeki eleştiriler tartışmaların odağında yer aldı. Tepki çeken bir diğer konuysa Dünya Kupası finalinde planlanan devre arası şovu oldu. FIFA'nın New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak finalde Super Bowl'ı andıran bir gösteri planladığı, bu nedenle devre arasının oyun kurallarında belirtilen 15 dakikalık sürenin üzerine çıkarak 20 ila 30 dakikaya uzayabileceği öne sürüldü. Bu durumun oyun kurallarının ihlal edildiği yönündeki eleştirileri beraberinde getirdiği ifade edildi. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Çalışmaları bölümünde araştırmacı olarak görev yapan siyaset ve spor iletişimi uzmanı Dr. Vitali Kazakov, FIFA yönetiminin organizasyon sürecindeki tartışmalı kararlar nedeniyle ciddi bir itibar kaybına uğradığını söyledi. Kazakov, Infantino'ya yönelik tepkilerin turnuva boyunca açık şekilde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. "Maçları izlediğiniz yerde durum nasıldı bilmiyorum ama benim bulunduğum yerde taraftar alanlarında kafelerde maçlar yayınlanırken Gianni Infantino ekrana her çıktığında kalabalık balığın yüksek sesle yuhaladığını görmek oldukça yaygındı. Bu açıdan bakıldığında Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarı ve milyarlarca izleyicinin onu nasıl değerlendirdiği elbette yoruma açık bir konu. Sporda manipülasyon ve sporun yumuşak güç olarak kullanılması üzerine çalışmaları bulunan Kazakov, Dünya Kupası gibi organizasyonların yalnızca sportif değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir araç olarak değerlendirildiğini söyledi. FIFA'nın sponsor gelirleri sayesinde önemli bir ekonomik güç oluşturduğunu belirten Kazakov, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler, sponsorlar ve diğer aktörlerin de bu küresel organizasyondan farklı kazanımlar elde etmeye çalıştığını ifade etti. Kazakov, 2026 Dünya Kupası'nı önceki turnuvalardan ayıran en önemli özelliklerden birinin yapay zekanın yoğun biçimde kullanılması olduğunu söyledi. Turnuva süresince sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı içeriklerin hızla yayıldığını belirten Kazakov, yapay zeka ile oluşturulan görüntü ve videoların kamuoyunu yönlendirme potansiyeline dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu Neymar ve efsane isim Pelé hakkında yapay zeka ile üretilen görüntülere örnek gösteren Kazakov, gerçek olmadığı bilinse bile bu tür içeriklerin insanlar üzerinde etkili olabildiğini söyledi. Bilgi manipülasyonunun olumlu ya da olumsuz amaçlarla kullanılsa da karar süreçlerini etkileyebilecek güce sahip olduğunu ifade etti. Kazakov, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşların tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Sponsorlar, organizasyona ev sahipliği yapan ülkeler ve diğer aktörlerin de sporu siyasi, ekonomik ve iletişimsel bir araç olarak kullanmak isteyebileceğini sözlerine ekledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar FIFA'nın tarafsızlığı ve başkanı Gianni Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarını yeniden tartışmaya açtı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov ise turnuvanın yalnızca sportif değil aynı zamanda siyasi, ekonomik ve iletişim boyutlarıyla da değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.
2: ...1966 İngiltere Dünya Kupası'nda ise turnuvanın ve Dünya Kupası tarihinin ilk maskotu World Cup Willy adına hazırlanan aynı isimli şarkı öne çıktı. World Cup Willy, FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk resmi maskot şarkısıydı. İskoç skiffle efsanesi Lonnie Donegan tarafından 1965'te İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'na eşlik etmesi amacıyla yayınlandı.
1: Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye A Milli Futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Wyclef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayınlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...48 takımlı ilk Dünya Kupası... ...Yeşilburun Adaları'nın peri masalından... ...Almanya ve Brezilya'nın erken vedasına... ...teknik direktör istifalarından... ...Messi Mbappe rekabetine kadar... ...unutulmaz hikayelere sahne oldu. Tüm sürprizlere rağmen... ...yarı finalde FIFA Dünya Sıralamasının... ...ilk 4 takımı... ...İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere yer aldı. Fransa'yı yenen İspanya... ...İngiltere'yi geçen Arjantin... ...adlarını 2026 Dünya Kupası finaline... ...yazdırmayı başardı. 2026 FIFA Dünya Kupası genişletilmiş 48 takımlı yeni formatıyla futbol tarihinin en dikkat çekici turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Yeşilburun Adaları, Fas, Curaçao ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi sürpriz ekiplerin damga vurduğu organizasyonda Almanya, Brezilya, Uruguay ve Portekiz gibi devler beklentilerin altında kaldı. Lionel Messi ile Kylian Mbappe'nin gol krallığı yarışındaki tarihi rekabeti, Lamine Yamal ve Jude Bellingham'ın yükselişi, peş peşe gelen teknik direktör istifaları ve tartışmalı hakem kararları turnuvanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Tüm bu sürprizlere rağmen kupada son 4 takımın FIFA Dünya Sıralamasındaki ilk 4 ülke olan İspanya, Fransa, Arjantin ve İngiltere olması ise Dünya Kupası tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı. Turnuvanın en büyük sürprizini Yeşilburun Adaları gerçekleştirdi. Turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak kupaya katılan ve adeta devlere kök söktüren Yeşilburun Adaları turnuvanın ilk büyük şokuna imza attı. Gruplardan çıkmayı başararak son 32 turunda Arjantin'e kök söktüren bu küçük ada ülkesi turnuvanın en çok alkış alan ekibi oldu. Arjantin'e 2 gol atmasına rağmen tartışmalı bir şekilde mağlup olan Yeşilburun Adaları'nda bir diğer sürprizle 40 yaşındaki kalecileri Aldiza Vozinha oldu. 40 yaşındaki kaleci İspanya ve Suudi Arabistan'a karşı kalesini gole kapatmayı başararak ilk tebrikleri topladı. Vozinha'nın Arjantin'e karşı sergilediği performans tanınırlığını daha da artırdı. Yeşilburun Adaları kalecisi aynı zamanda sosyal medya fenomeni haline geldi. İspanya'ya karşı oynanan açılış maçından önce sosyal medya hesabında yaklaşık 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından bu sayı neredeyse 20 milyona fırladı. 600 bin nüfuslu Yeşilburun Adaları'nın Dünya Kupası serüveni kısaca şöyle oldu. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na mücadele ettiler. İlk gollerini attılar, ilk puanlarını aldılar. 40 yaşındaki kalecileri 20 milyondan fazla takipçi kazandı. İlk kez gruptan çıktılar. Grubu namağlup tamamladılar. Son Avrupa şampiyonuyla berabere kaldılar. Son şampiyona karşı 90 dakikada yenilmediler. Uzatmalarda elendiler. Turnuvanın bir diğer sürpriz takımı ise Paraguay oldu. Kimsenin son 32 turundan ötesini beklemediği Güney Amerika temsilcisi Paraguay, kupa tarihinin en büyük eleme sürprizlerinden birine imza attı. Paraguay, 4 kez dünya şampiyonu Almanya'yı penaltılarda 4-3 eleyerek evine gönderdi. Çeyrek finale kadar yürüyen Erling Haaland ve arkadaşları Dünya Kupası'nın en keyif veren takımlarından biri oldu. Çeyrek finalde İngiltere'ye uzatmalarda 2-1'e elenseler de futbol dünyasına kuzey rüzgarları estirdi ve turnuvaya çok büyük renk kattı. Fas bir kez daha tarih yazdı. 2022'nin ardından bir kez daha Dünya Kupası'na son 8'e kalmayı başardı. Çeyrek finalde Fransa'yı elense de üst üste ikinci turnuvada dünya değerlerine meydan okumasıyla alkış topladı. Sırada hayal kırıklığı yaratan takımlar. Ne yazık ki listenin başına turnuvadan önce çok büyük beklentiler olduğu için Türkiye amili takımımızı koymak zorunda kaldık. 24 yılın ardından katıldığımız kupada ne yazık ki hezimeti yaşadık. 3 maçlık grup aşamasına kağıt üzerinde nispeten kolay gibi değerlendirilen Paraguay ve Avustralya'ya mağlup olduk. Gol bile atamadan turnuvadan eleme aşamasına geldik. Ev sahibi ABD'yi yenerek turnuvanın en erken elenen ikinci ülkesi olduk. Almanya, turnuvanın mutlak favorilerinden biri olarak gösterilen panzerler, son 32 turunda kağıt üzerinde çok zayıf görünen Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya çok erken veda etti. Uruguay, gruplardan dahi çıkamayarak turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Bu şok başarısızlığın ardından ünlü teknik adam Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine geçici olarak ülke efsanesi Diego Forlan getirildi. Brezilya, çerek finali dahi göremeden son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Samba rüzgarı Amerika kıtasında çok erken dindi. İstifalar. Dünya Kupası'na beklenen sonucu alamayan bazı ülkeler teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'nın teknik direktörü Nagelsmann istifa etti. Hollanda'da da Fas yenilgisi sonrası Ronald Koeman istifa etti. Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasına veda etmesinin ardından teknik direktör Marcelo Bielsa görevini bıraktı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser El Misael istifa ettiğini açıkladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşilburun adalarının yer aldığı H grubunu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da Federasyon Başkanı Al Misrael görevinden ayrıldığını duyurdu. Güney Kore Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından teknik direktör Hon Myung-Boo istifa etti. İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti. Çek milli futbol takımı teknik direktörü Miroslav Kubek, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından istifa etti. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Bekakeke görevinden istifa etti. İlk Dünya Kupası maçını İsveç'e karşı 5-1 kaybeden Tunus, henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamoçi ile yollarını ayırdı. Tunus teknik direktörü Sabri Lamoçi'nin görevine son verildi. Resmi açıklama Tunus Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu. 2026 Dünya Kupası serüveninin sonuna gelindi. Final karşılaşması Arjantin ile İspanya arasında oynanacak. Futbolun sadece bir spor olmadığının kanıtı bu karşılaşmada yaşanacak. Lionel Messi 19 yıl önce el verdiği Yaman'la Dünya Kupası finalinde karşılaşacak. 2007 yılında Barcelona'nın Camp Nou sarayında gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda çekilen ve yıllar sonra ortaya çıkan ikonik kare, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeniden gündeme geldi. Fotoğrafta dönemin genç yıldızı Lionel Messi'nin kucağında tuttuğu bebek, bugün İspanya milli takımının yıldızı Lamine Yamal'ın ta kendisi. Aradan geçen 19 yılın ardından futbol tarihinin en dikkat çekici tesadüflerinden biri gerçeğe dönüştü. Son şampiyon Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal 19 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finalinde bu kez aynı karede değil rakip olarak sahaya çıkacak. Bir zamanlar yardım çekimine aynı objektife poz veren Messi ve Yamal şimdi Dünya Kupası'nın en büyük kupası için kozlarını paylaşacak. Bu final sadece Arjantin ve İspanya'nın mücadelesi değil, bir devrin kapanışını yapan bir efsaneyle o devrin tahtına aday gösterilen veliahtının destansı kapışması olacak. Camp Nou'nun banyo küvetinden Dünya Kupası finalinin devasa sahnesine uzanan bu hikaye, futbolun neden sadece bir oyun olmadığının en

0: Olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri

0: arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizde uğraşıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Bunu biliyor muydunuz?
2: İnsan vücudundaki en uzun hücre türü olan sinir hücrelerinin, yani nöronların boyu 1 metreyi geçebilir. Vücutta sinir iletilerinin transfer edilmesini sağlayan nöronlar, gövde, dendrit ve akson olmak üzere 3 temel bileşenden oluşur. Gövdeden çıkan ince, uzun bölüm olan aksonun boyu, nöronun türüne göre milimetre ile metre ölçeği arasında değişebilir. Omurilikten ayaktaki bir kasa ulaşan bir motor nöronun uzunluğu 1 metreden fazladır. Bunu biliyor muydunuz?
4: Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
5: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldığı olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
6: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmaların da merkezine yerleşti. Dünya Kupası daha ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihinde büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
5: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
6: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbol severin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
5: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve altın top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez de en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
6: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimler de belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin ile Fransa arasında oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
5: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Pasta Bono, Ashraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
6: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken Fas'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasında büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan Fas'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
5: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, Fas'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
6: Radyo Sputnik'te kalın.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
3: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: Takvimler 1930'ların sonunu gösterirken yeşil sahalar yerini savaş meydanlarına, futbol topları ise mermilere bıraktı. 1938'de Fransa'da kupa İtalyanların elinde yükselirken kimse bu şenliğin 12 yıl sürecek derin ve sessiz bir uykuya dalacağını tahmin edememişti. Dünya Kupası tarihinin en hüzünlü sayfası, yani futbolun sustuğu o meşhur boşluk dönemi başlıyordu. Aslında her şey planlanmıştı. FIFA 1942 için rotayı ya Brezilya ya da Almanya olarak çizmişti. Ancak 1939'da patlayan savaş bu dosyayı daha kapakları bile açılmadan tozlu raflara kaldırdı. Savaş sadece şehirleri değil, hayalleri ve futbol organizasyonlarını da yerle bir etmişti. Artık mesele şampiyonluk değil, hayatta kalmaktı. Silahlar sustuğunda 1945 yılının Kasım ayında FIFA yöneticileri yeniden masaya oturdu. Ancak öncelik hemen bir turnuva düzenlemek değildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeni bölgesel yapılanma talepleri ve savaşın parçaladığı uluslararası ilişkiler futbolun patronlarını zorluyordu. FIFA sadece bir kupa düzenleyicisi değil, dünya futbolunun dağılmış parçalarını birleştiren bir tamirhane gibi çalışmaya başladı. 1946 yılı futbolun yeniden nefes aldığı gerçek kırılma anı oldu. Lüksemburg'daki kongrede hemen mi dönelim yoksa sağlam mı dönelim tartışması yaşandı. Avrupa enkaz altındaydı. Ne stadyumlar ne de ekonomiler böylesi bir dev organizasyonu kaldırabilirdi. İşte tam o anda Brezilya bir kurtarıcı gibi sahneye çıktı ve ev sahipliği görevini omuzladı. 1950 ve 1954'ün rotası o gün belirlendi. Sadece takvimler değil, dostluklar da onarılıyordu. Savaşın mağlubu Almanya'nın futbol dünyasından dışlanması en büyük krizlerden biriydi. İsviçre'nin ısrarlarıyla Alman takımlarının dostluk maçları yapmasına kademeli olarak izin verildi. FIFA 1950'ye kadar geçen sürede sadece kupa tarihini belirlemiyor, savaşın açtığı yaraları futbolun birleştirici gücüyle tek tek dikiyordu. Kupanın dönmesi için sadece bir ev sahibi değil, bir düzen gerekiyordu. 1948'de ilk uluslararası hakem kursları açıldı, üye sayısı 68'e ulaştı. FIFA sahaya inmeden önce makineyi yeniden yağlıyor, hakem eğitiminden kurumsal kapasiteye kadar futbolun anayasasını yeniden yazıyordu. Yani o 12 yıllık boşluk aslında futbolun küllerinden daha güçlü doğmak için yaptığı sessiz bir hazırlıktı. 1950'ye gelindiğinde Rio de Janeiro'nun güneşli havası savaşın o karanlık kokusunu dağıtmaya hazırdı. Artık sadece kupa değil, Afrika'dan gelen yeni sesler ve genişleyen bir futbol coğrafyası konuşuluyordu. Kupa saklandığı yerden çıkarılmış, dünya topun peşinden koşacağı o eski, huzurlu günlerine geri dönmüştü. 1938-1950 arası bir kuşağın kaybettiği, kupaların saklandığı ve futbolun kurumsal bir inşa sürecinden geçtiği en sıra dışı dönemdi. Savaşın masayı devirdiği 1942 hayallerinden Brezilya'nın kurtarıcı ev sahipliğine uzanan bu süreçte FIFA, parçalanan bir dünyayı yeşil saha etrafında yeniden bir araya getirdi. 12 yıllık zorunlu sessizliğin ardından kupa yeniden merhaba demek için hazırdı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti, hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü São Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil, öfke ile de açıldı. Sağ içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan, şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracanã'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı dünya kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Kumpanenizi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun geçirdiği evrimde belki de en radikal değişimlerden biri kalecinin sahadaki rolüyle ilgilidir. Eskiden yalnızca kale çizgisine bağlı kalan, topu eline aldıktan sonra ileriye şutlayan kaleciler vardı. Bugünse pek çok takımda kaleci, oyunun başlangıç noktası, pas trafiğinin ilk halkası ve hatta zaman zaman en net oyun kurucusu haline geldi. İşte bu dönüşümün sonucu olarak doğan oyuncu tipi ball playing goalkeeper, yani top oynayabilen kaleci ya da daha uygun bir ifadeyle oyun kurucu kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde oyun kurucu kalecileri anlatacağız. Bu kaleci tipi klasik kaleciden çok farklıdır. Asıl amacı elbette kaleyi savunmaktır, ancak bunu sadece şutları çıkararak değil, aynı zamanda takımı ileriye taşıyarak da yapar. Takım topu geriden kurtarmak istediğinde ilk pası veren isim çoğu zaman kalecidir. Pası stoperlere, beke ya da orta sahaya isabetli ve hızlı bir şekilde aktarmalıdır. Bu kaleci tipi sadece kısa paslarla değil, zaman zaman uzun toplarla da etkili olmalıdır. Karşı presi kıracak, baskıyı dağıtacak ya da savunma arkasına nokta atışı toplar gönderecek vizyona sahip olması beklenir. Oyun kurucu kaleci, modern futbolda topa sahip olma taktiklerinin bel kemiğidir. Topu sadece ceza sahasından uzaklaştıran biri değil, pas zincirinin başlangıcıdır. Bu tip kaleci kendisine baskı geldiğinde panik yapmaz, ters ayağını da kullanabilir ve genellikle saha görüşü çok yüksektir. Oyun kurucu kaleci tipi özellikle 4-3-3 ya da 3-2-4-1 gibi sistemlerde öne çıkar. Takım savunmayı önde kuruyorsa ve kısa pasla oyunu açmak istiyorsa kaleciye önemli bir sorumluluk düşer. Ayakla pas yüzdesi yüksek, pres altındaki soğukkanlı, oyun görüşü güçlü olmalıdır. Pası verirken rakibin pres açısını hesaplamalı, takım arkadaşının hareket yönünü görmeli, pozisyonun birkaç saniye sonrasını öngörebilmelidir. Bu yüzden bu kaleci tipinde yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda yüksek futbol zekası da aranır. Ball playing goalkeeper, yani oyun kurucu kaleci olmanın bazı riskleri vardır. Birincisi, ayağındaki topu kaybettiğinde hata çok pahalıya patlar. Pas hatalıysa verilen bir top, rakibe altın tepsiyle sunulmuş bir gol fırsatına dönüşebilir. Ayrıca bu kaleci tipi zaman zaman oyunu fazla zorlayabilir. Bu nedenle risk yönetimini iyi yapabilen, ne zaman pas vereceğini, ne zaman oyunu basit oynayacağını bilen bir kaleci olması gerekir. Ball playing kalecinin fiziksel özellikleri klasik kalecilerden çok da farklı değildir. Ancak teknik kapasitesi çok daha yüksek olmalıdır. Ayakla pas verirken sağ ve sol ayağını eşit düzeyde kullanabilmelidir. Kaleye gelen şutları çıkarma refleksine ek olarak pas isabet oranı, top kontrolü ve oyun vizyonu da üst düzey olmalıdır. Şimdi oyun kurucu kalecilere dünyadan örneklerle devam edelim. Bu kaleci tipi denince akla ilk gelen isimlerden biri Ederson'dur. Manchester City'nin kalecisi olan Ederson, Pep Guardiola'nın sisteminde sadece bir kaleci değil, adeta üçüncü bir stoper gibi oynamaktadır. Defans arkasına attığı milimetrik uzun paslar, takımın rakip baskısını kırmasını sağlar. Ederson birçok maçta tek pasla hücumu başlatan adam olmuştur. Onun oyun vizyonu, Guardiola'nın tüm sistemini taşıyan kritik bir unsur haline gelmiştir. Daha eski dönemden örnek vermek gerekirse, Victor Valdes de bu türün öncülerindendi. Valdes sadece şut kurtaran bir kaleci değil, takımın geri pasla rahatladığı, baskıdan çıktığı oyun kurucusuydu. O yıllarda bu tarz kaleciye pek alışık olmayan futbol dünyası için Valdes bir model oluşturdu. Ayakla hatasız oynayan bir kalecinin nasıl fark yaratabileceğini gösterdi. Türkiye'de bu kaleci tipi henüz çok yaygınlaşmamış olsa da son yıllarda bu alana yatırım yapılmaya başlandığı görülüyor. Özellikle Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaştı. Günümüz teknik direktörlerinden bazıları genç kalecilere pasla oyun kurmayı öğretmeye odaklanıyor. Ancak altyapıdan bu tarz kaleciler yetiştirmek hala ciddi bir gelişim süreci gerektiriyor. Sonuç olarak oyun kurucu kaleci modern futbolun kaçınılmaz bir gerçeği haline gelmiştir. Artık kaleciden yalnızca topu çıkarması değil, oyunu kurması, rakip baskıyı kırması, gerektiğinde bir oyun kurucu gibi pas atması bekleniyor. Bu kaleci tipi hem risklidir hem de oyunun temposunu doğrudan etkileyebilir. Top ayağındayken yaptığı her hamle oyunun yönünü değiştirebilir. Oyun kurucu kaleciler artık sadece kaleyi değil, sahanın tamamını gören ve yöneten beyinler olarak kabul ediliyor. Ve bu beyinler doğru yönetildiğinde yalnızca gol yememekle kalmıyor, gol atmaya da katkı sağlıyor. Futbolun ansiklopedisinde bugün her geçen gün daha parlayan oyun kurucu kalecileri anlattık. Yeni sayfalarda yeni bilgilerde buluşmak üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların

0: Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmalarında bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı, yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı belediye Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
4: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile kader senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. 2. Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
3: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün sizlere bugün vizyona giren The Odyssey filminden bahsedeceğiz. Odysseus destanından, Christopher Nolan'ın o destansı destanından bahsedeceğiz efendim. Bugün dediğim gibi vizyona girdi. Şu andan itibaren sinemalarda seyredilebilir durumda. Ben inşallah bu akşam seyredeceğim. Evet, yaklaşık 172-173 dakika olduğunu hatırlatayım size filmin. 3 saate yakın bir filmden bahsediyoruz. 250 milyon dolar civarına mal olan bir film. Yalnızca Homeros'un o destansı uyarlaması değil. Size bol bol tabii örneklerini de vereceğim. Bu bir savaş sonrası travma dönemi filmi, eve dönüş filmi, aile filmi, iktidar filmi ve kahramanlık mitleri üzerine bir yorum. Gerçekten de inanılmaz yorumlar aldı. Şimdiden bütün dünyada eleştirilen de bir filmdi. Oynatılan oyuncularla alakalı olarak filmin yönetmeni ve senaristi Christopher Nolan. Bu arada işte müziklerini Ludwig Göransson yapmış. Arka planda müziklerini sürekli duyacaksınız zaten ben konuşurken. Odysseus'u Matt Damon oynuyor. Penelope'yi Anne Hathaway oynuyor. Telemachus'u Telemach'ı Tom Holland oynuyor. Athena'yı Zendaya oynuyor ki bu çok eleştirildi. Abi siyahi bir Athena. Bilmiyorum ki falan dedi herkes. Calypso Charlize Theron tarafından oynanıyor. Çok güzel, çok doğru bir seçim bence bu. Bakalım yani bu film nasıl ses getirecek, dünyada nasıl seyredilecek, Türkiye'de ne kadar gişe yapacak, hep birlikte bunu göreceğiz ama gelecek haftanın itibaren tabii görmeye başlayacağız. Hadi anlatmaya başlayalım o zaman. Şimdi Nolan Odyssey'i neden çektiğiyle başlayalım çünkü en önemli noktası filmin bu. Şimdi Nolan sizin de bildiğiniz üzere böyle eski filmleri yeniden çekeyim de bir şeyler yapayım adamı değil. Her çektiği filmin üstüne kuş konduruyor. Yani mesela Batman çekti. Batman yani klasik bir Batman Joker hikayesi mi olacak? Aman bunlar daha önce yapılmıştı dendi. Ama ortaya öyle bir Batman koydu ki herkesin şapkası uçtu. Oppenheimer gibi binden bir hikayeyi aldı. Üstüne kuş kondurdu gerçekten. Onun filmleri hep böyle filmler. Şimdi Odyssey'i neden çekti sorusunda da işte burada şey var. Odyssey'i çok istemiş. 20 yıl boyunca Odyssey filmini çekmenin peşinden koşmuş bir yönetmen ve senarist Christopher Nolan. Ona göre, ya onun laflarından yola çıkarak söylüyorum, Hollywood tarihinde şaşırtıcı bir boşluk varmış. Böyle söylüyor Nolan. Ya Odyssey defalarca uyarlanmış olsa da mesela işte 1954'te yapılmış Ulysses filminden tutun da işte 1990'larda o O Brother Where Art Thou gibi o Coen kardeşlerin yaptığı Odyssey'e göz kırpan filme kadar sürekli versiyonları var ama hiç böyle büyük stüdyo ölçeğinde uyarlaması yapılmadı. Nedir diyor. Yani şu anda siz de zaten şeyini görüyorsunuz ekranlarınızda. Eğer bunu görüntülü seyrediyorsanız şu anda arka planda görüyorsunuzdur bunları. Nolan şöyle bir şey söylüyor. Homeros diyor. Ortak senaristi hem de çok iyi bir ortak senaristi diyor. Homeros'la beraber yazdığını söylüyor. Ama şimdi dedim ya 20 yıldır bu filmi yapmak istiyor diye 20 yıldır bu filmin notlarını alıyormuş ve yine kendi söylemlerinden yola çıkacak olursak sürekli o filme, Odyssey'e bir gönderme var. Yani Odyssey'den sürekli beslenmiş. Odyssey'in o senaryodan, destanından sürekli beslenmiş. Nasıl mı? Hadi size birkaç örnek vereyim. Aa diyeceksiniz. Gerçekten de böyleymiş diyeceksiniz. Interstellar filmi mesela. Interstellar uzayda geçen bir film değil miydi o ya diyeceksiniz. Odyssey'nin ne alakası var? Ama işte eve dönmeye çalışan ve zamanla yarışan bir babanın filmi aslında Interstellar. Ya da mesela savaşın insanları değiştirmesi kavramı. Dunkirk. Dunkirk'te insanların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Kahramanlığın mesela ahlaki maliyeti, bir kahraman ahlaken nasıl değiştiriyor? Ne kadar değiştiriyor ve değiştirmeli mi? Hangi film? The Dark Knight tabii ki, Batman. Hafızanın anlatısı, doğrusal olmayan bir hafıza mesela. Yine gidiyoruz, Memento filmine gidiyoruz. Peki aileye dönme arzusuyla o aileden uzaklaşmanın getirdiği suçluluk, bu aradaki gerilim. Hangi film? Inception'ı görüyoruz orada. Veya büyük tarihle kişisel sorumluluğun çatışması. Yani tarihte büyük olmakla oradaki kişisel sorumluluklar ne olabilir acaba? Bu tartışma deyince, bu çatışma deyince hangi film geliyor aklınıza? Oppenheimer. Evet bunların hepsi Nolan filmleri efendim. Peki o zaman hadi gidelim. Film aslında bize ne anlatıyor ya bakalım.
Şimdi evet, spoiler vermeyeceğim. Elimden geldiği kadar az vereceğim ama yani Odyssey içinde de hani spoiler vermeye gerek var mı bilmiyorum. Odyssey filminde Truva atı varmış dersem, ne Truva atı mı varmış, niye söyledim bunu demezsiniz herhalde. Çanakkale'de var yani Truva atı. Neyse, şimdi Truva Savaşı'nın ardından İtaka'ya dönmeye çalışan Odyssey'in aslında yolculuğu, onu evde bekleyen Penelope, babasını arayan Telemakos, bu hikayelerin hepsini bir araya getiriyor. Nolan oraya şöyle bir yorum getirmiş: Odyssey yalnızca deniz canavarlarıyla savaşan zeki ve becerikli bir maceracı değil, eve döndüğünde eski hayatına sığıp sığmayacağını bilmeyen bir savaş gazisi. Aslında burada Nolan'ın Amerikalılar çok böyle bir yerlere savaşmaya gidiyorlar ya, dünyaya demokrasi getirmek için. Aslında oradan böyle sorunlu dönen savaş gazilerinin de durumunu anlatan bir film tasarlamış Nolan kafasında. Şimdi şunları soruyor mesela, diyor ki savaştan dönen bir insan gerçekten eve dönebilir mi? Kahramanlıkla hayatta kalanların suçluluğu arasındaki sınır nerede? Yani öteki arkadaşlarım öldü, ben hayatta kaldım, bu beni suçlu yapar mı bakış açısı? Aile kişinin eski halini mi bekler, yani savaşa gitmeden önceki halini mi bekler? Yoksa dönüşen insanı kabul eder mi? O savaşta kirlenmiş, bozulmuş, öyle eve dönmüş insanı o aile kabul edebilir mi artık? Ya da insanların başına gelen felaketler tanrıların öfkesi mi, doğanın kayıtsızlığı mı, yoksa kendi kararlarının bir sonucu mu? Ve kurnazlığı ve yalanlarıyla tanınan bir kahramana ne kadar güvenebiliriz? İşte bu da önemli bir soru efendim. Efendim Nolan Homeros'taki o daha kibirli, değişken ve zaman zaman acımasız olan Odysseus'u pişmanlık ve sorumluluk duygusu daha belirgin modern bir kahramana dönüştürüyor. Odysseus'u modernleştirme çabası var aslında orada. İşte bu değişiklik filmin duygusal açıdan erişilebilir olmasını sağlıyorsa da, ama önemli bir klasikçi eleştirisi tam burada doğuyor. Yani Odysseus'un o tehlikeli zekası ve ahlaki belirsizliği yumuşatılmış olabilir diyor. Onu Odysseus'tan, destansı kahramandan çıkarıp günümüz insanı haline dönüştürmek onu destandan uzaklaştırır mı? Zaten bu da bir sıkıntı efendim. Şimdi birazcık filmlerin çekimlerine gelelim. Zaten burada anlatacak o kadar çok şey var ki. Şimdi Matt Damon burada Odysseus'u anlatıyor, o oynuyor demiştim. Filmden çok bir keşif seferi gibiydi diyor Matt Damon. Ana çekimler 91 gün sürmüş ama aslında 100 gün sürmesi planlanmış. Yani olması gerekenden 9 gün önce bitmiş ki genelde böylesi filmlerin daha geç bitmesi öngörülür. Yani 100 gün dersiniz ama işte 110 günde biter, 150 günde biter. Ama hani 100 gün olarak planlayıp 91 günde bitmesi, bu çok acayip bir şey. Yani bu kadar büyük, bu kadar fiziksel bir yapımın erken bitirilmesini uzmanlar neye bağlıyorlar? Nolan'ın o 20 yıllık çalışmasına, ön hazırlığına bağlıyorlar. Bu çok önemli. Nerelerde çekim yapmışlar? Biraz size bunları da söyleyeyim. Mesela Fas'ta Ait Benhadou'da ve Uarzazate de çekmişler Truva sahnelerini. Keşke gelip burada çekselerdi değil mi? Truva'nın kendisinde çekselerdi. Neyse. Mora Yarımadası'nda Pylos, Metoni ve Voidokilia'da çekmişler Yunanistan bölümlerini. Sicilya ve çevresinde İtalya'da çekmişler. İskoçya kıyılarında çekim yapmışlar. İzlanda'nın o siyah kumsalları ve volkanik arazilerinde çekimler yapmışlar. Malta'da çekimler yapmışlar ve bir de Los Angeles'taki False Lake'de o su tanklarında çekimler yapmışlar. Şimdi tabii buradaki görsel çeşitlilik amacıyla da seçilmedi diyor uzmanlar yine. Nolan Odysseus'un yolculuğunu oyuncular ve ekip üzerindeki gerçek fiziksel bir birikim yaratmasını istemiş. O yüzden adamları almış, oradan oraya götürmüş. Adamları, aktörleri ve hatta çekimcileri yormuş. Bilerek ve isteyerek yormuş. Yani rüzgar, soğuk, deniz tutması, o ıslak kostümlerle günlerce kürek çekme falan, hepsinin oyunculuğa bir katkısı olacağını düşünmüş ve bu anlamda herkesi de yormuş. İşte bu arada hani filmlerde gerçek gemiler kullanıldı mı, bunlar eski Yunan gemileri mi? Değil. Filmler için özel gemiler tasarlamışlar. Yani Yunan tekneleri yerine okyanusa dayanabilen Norveç yapımı o Draken Viking gemilerini uyarlamışlar. Aslında böyle baktığınızda
abi tamam da bu Yunan gemisi değil ki diyenler çıkarsa aralarınızda, evet bunu böyle yapmışlar, daha şirin gözüksün diye yapmışlar. Bu arada geminin 26 kişilik gerçek mürettebatı dönem kostümleri giyip filmlerde figüranlık da yapmışlar. Matt Damon, diğer oyuncular yelken, dümen ve kürek eğitimi almışlar sırf bu film için. Nolan o çekimleri kontrollü bir setten çok denizde gelişen olayları takip eden bir belgesel gibi çekmiş ve yürütmüş. Şimdi gelelim Truva'tına. Efendim, yaklaşık 12 metre yüksekliğinde gerçek bir Truva atı inşa etmiş Nolan. Şimdi ve 20 oyuncu atın içine IMAX kamerayla birlikte girmiş. IMAX kamerayı size anlatacağım birazdan. Ya öyle böyle hani omuz kamerası falan değil. Değil, bayağı bir eşek kadar, araba kadar bir kameradan bahsediyoruz. Atın içine o kamerayla girmişler ve işte 20 oyuncuyla beraber girmişler. İçi dar, sıcak, karanlık, klostrofobik falan böyle. Yani özel dekorlarla taklit etmek yok. Bayağı onun içinde çekmişler. Klostrofobik insanlar böyle o kapalı yerde kalmaktan sıkılsınlar diye. Şey geldiğinde işte atın içine girdiklerinde oyuncular Nolan'ı da oyuncularla birlikte bulunduğunu ve ekip üzerinde etkili olduğunu anlatıyor bu. Yani Nolan da girmiş atın içine. Yönetmen başkalarından talep ettiği o fiziksel koşulları bizzat kendini deneyimlemiş. Bu arada at sahnesinin tasarımında Nolan'ın o yıllar önce gördüğü bir fikir etkili olmuş. O da ne? Kuma eğilmiş dev bir yapı. Planet of Apes'in, o Maymunlar Cehennemi filmindeki özgürlük heykeli gibi çökmüş bir uygarlığın kalıntısı gibi tasarlamışlar bunu. Bu da Truva atının önemli tarafları. Şimdi IMAX'e birazcık gireceğiz. IMAX'ten önce şöyle bir müziğin fonunu yükseltelim. Arka planda çalan müzikler bu arada filmin gerçek müzikleri. Onları dinliyorsunuz. Onları azıcık dinleyelim, ardından devam edeceğiz efendim.

0: Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Kamera tarafına gelelim. Kamera tarafı çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Filmin çekimini zorlaştıran ama filmin izlemesine çok çok büyük katkılar yapan bir şey mi bu? Ona bakalım. Şimdi IMAX diye bir kamera var. Bu kamera enteresan bir kamera. Uzun zamanlar kullanıldı, belgesellerde kullanıldı, vesairelerde kullanıldı. Şimdi bu filmin tamamı IMAX kamerayla çekilen ilk uzun metrajlı film. Yani Nolan burada bunu karar veriyor. IMAX'e çekmeye karar veriyor ama yani o kadar büyük zorluklar var ki işin içinde. Nedir o zorluklar? Bir, kameralar çok gürültülü kameralar. Çok büyük kameralar bunlar. Çok gürültülü. İki, kameraların o yakın plan ve iç mekanlarda fazla büyük ve ağır kalması. Bu neyi getiriyor? Anlatayım size efendim. Şimdi bu kamera dedim ya, inanılmaz gürültülü bir kamera. Çor çor çor çor çor çor falan diye çalışıyor. Arkadaş, yakın planı var bunun, bilmem nesi var. Orada sesleri alacaksınız. Nasıl yapacaksınız? İşte bunun için blimp diye bir özel ses izolasyon sistemi icat etmişler, kullanmışlar. Ama kameraya bu ses izolasyon sistemini takıp dışarıya ses vermesin diye baktığınızda kamera 135 kiloya çıkmış. Ve tabut büyüklüğünde bir araca dönüşmüş. Bazı bölgelere helikopterlerle götürülmüş. Özel çelik askılar, destekler kullanılmış. Ama daha acayibi, dedim ya fazla büyük ve ağır kalması diye, büyüklükten ne olmuş biliyor musunuz? Oyuncular kameraya değil birbirlerinin gözlerine bakamaz hale gelmişler. Çünkü araya kamera giriyor ve oyuncular birbirlerini göremez hale gelmişler. Bunun için aynalı bir sistem geliştirmişler. Yani mesela Matt Damon Hathaway'e bakıyor ama aslında onu görmüyor. Oradaki aynaya bakıyor aslında. Aynaya bakarak konuşuyor. Bu bana mesela çok acayip geldi. Bu arada daha da acayibi, şimdi filmi daha da zorlu hale getiren şey, IMAX'in o film kasetleri, çekim yapan kasetleri yaklaşık 3 dakika çekim yapabiliyormuş. Yani 3 dakika 20 saniye çekim yapamıyorsunuz onlarla. Sadece 3 dakikalık çekimler yapabiliyorsunuz. Ve bu yüzden de sık sık kesintiler oluyor. Çekiyorsunuz 3 dakika, durun diyorsunuz, hop film değiştiriyorsunuz, tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yazık yavrum, çekimin ilk günlerinde Tom Holland, Telemach'ı oynayan Tom Holland şey zannetmiş. Abi ben yapamıyorum, adam onun yüzünden sürekli durduruyor. Ben bir şeyleri beceremiyorum, durduruyor. Of filan demiş. Her 3 dakikada bir kesince işi batırdığını zannettim demiş Matt Tom Holland. Yazık yavrum ya. Kimse de söylememiş bu adama ya. Hiç mi bakmamış IMAX kamera nedir diye. Neyse. Bu arada işte tabii gerçek sebep film bitiyor yani. Film bitiyor. Bu arada işte 8 sayfalık mesela Matt Damon'la Hathaway sahnesi varmış. Arkadaş, o 8 sayfalık sahnede, yani böyle 9-10 dakika falan sürer herhalde onun oynanması. 8 sayfalık bir sahne ise. Yani sürekli böyle bir yerde film duruyor, bitiyor. Bunlar böyle hareketsiz duruyorlar. Ondan sonra kıpırdamadan duruyorlar. Tekrar film değiştiriyorlar. Kaldığı yerden devam ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Ve 2 milyon fit, yani 2 milyon şey değiştirmişler, film değiştirmişler bunları çekebilmek için ve 610 kilometre civarında ham film kullanmışlar. Yani bu arada IMAX kopyalarında o dijitalleştirme bilmem ne falan yok, adam bunları elle yaptığı için kopyaların her kesimi laboratuvarda elle birleştirilmiş. Yani bir IMAX baskısının uzunluğu yaklaşık 17-18 kilometreye varıyormuş. Bunları elle kestiğinizi düşünün. Arkadaş yani. Ne acayip bir şey. Şimdi Nolan'ın o analog filmdeki ısrarının sebeplerine bakalım. Neden böyle bir şey oldu diye. Bir, yüksek çözünürlükteki çok renk siyahlar, griler ve insanın yüzündeki o fiziksel ayrıntılar analog filmlerde daha iyi gözüküyor diyor Nolan. İkincisi, yapay zeka ve tamamen dijital üretim çağında laboratuvar çalışanlarının fiziksel olarak dokunduğu bir sinema nesnesi çok daha iyidir diyor ve bunları savunuyor. İşte tabii bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Şimdi 70 milimetrelik IMAX'ler. Bunlar özel sinemalarda gösterilebiliyor. Yani tam anlamıyla hakkını vererek, nerede gösterelim derseniz, özel sinemalarda gösteriliyor ve dünyada bunu gerçekten gösterebilecek, hakkını vererek gösterebilecek 41 tane sinema varmış. 41. Yani sen çekiyorsun arkadaş ama bunu adam gibi bir yerde gösteremeyeceksin ki zaten bakış açısı var. İşte o formatın kıtlığı filmi benzersiz bir etkinliğe doğru da dönüştürüyor. Ama o Nolan'ın saf sinema ideali coğrafi ve ekonomik açıdan onu bir seçkinci hale getirmiş efendim. Şimdi gelelim biraz esas bölümlere, tanrılara, canavarlara, filmin esas şeyleri onlar bence. Şimdi Nolan oyuncuların böyle yıldırım atıp tanrıları canlandırdığı o geleneksel şeyi değerlendirmiş ya, bundan vazgeçmiş. Yok abi, böyle onun gözünden yıldırım çıksın, işte saçından bilmem ne gelsin, onları geçelim diyor. Filmde tanrısal güçler çoğunlukla doğa olayları üzerinden gösterilmiş. Ya mesela denizlerde fırtına olunca Poseidon'un gazabı. İşte mesela Athena'nın etkisi. İşte ateş, sis, karanlık, coğrafya filan, tanrıları bunlarla anlatmış. Şimdi mesela Polifemos, Tepegöz, böyle işte o Francisco Goya'nın çocuklarını yiyen Satürn tablosu gibi özel bir referansı var. CGI ile üretilmemiş. Kukla, animatronik, robotik mekanizmalar ve dijital efektlerle birlikte kullanılmış. Yani biz bir tane şey yapalım, dijital hop gelsin yesin filan, öyle bir şey yok. Bayağı bildiğiniz robotik kullanmışlar. İşte Polifemos'u fiziksel olarak Billy Irwin canlandırmış. İşte palyaço geçmişine sahipmiş bu adam ve bir ay boyunca o yaratığın hareket dilini geliştiren çalışmalar yapmış. Ondan sonra bunları oynamaya başlamış. Böylece işte set üzerindeki oyuncuların bakacağı, kaçacağı ve tepki vereceği gerçek bir gövde olmuş. Hani olmayan mesela şeylerde var o. Bu dinozorlu vesaireli filmlerde oraya böyle bilgisayarla şey koyuyorlar ya. Orada neye bakacaklarını şaşırıyor insanlar. Ama burada gerçek birisi var ve gerçek birine bakarak nereye kaçacaklarını bilerek oynuyorlar. Mesela Skilla. Skilla daha dijital ağırlıklıymış ama mesela Nolan, diğer model Toro'nun o canavarı bir efekt değil, karakter olarak tasarlama yaklaşımından yararlandığını söylüyor. İşte burada amaç anatomik gerçeklikten ziyade o yaratığa arzu, öfke ve bir bakış açısı verebilmek diyor. Truva mesela, Truva'da sahnelerinde gerçek ateş görüntüsünü kontrollü biçimde sürdürebilmek için yüzlerce LED ışığı kullanmışlar. Işıkları o titreyen alevin ritmi ve rengini ayarlamışlar. İşte bütün gece sahnelerinde o yüzlerin gerçek ateş tarafından aydınlatıldığını şey yapmışlar, onu yaratmaya çalışmışlar. Bunlar acayip. Şimdi gelelim biraz oyuncular tarafına. Burası çok önemli. Gerçekten de, çünkü filmin en önemli tartışma şeylerinden bir tanesi bu. Şimdi mesela Matt Damon'ı ben Odysseus olarak düşünebilir miyim? Bana zor geliyor. Yani filmi bekliyorum gerçekten de. Yani şeylerinden de, kısa fragmanlarından da çok fazla bir şey anlamadım ama bakacağız. Ya yani ben Nolan'a güveniyorum. Nolan'a kendimden daha fazla güveniyorum. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi Odysseus'a Matt Damon'u koyma sebebi Nolan'ın şöyle diyor, kendi söylediklerinden yine. Sıradan insan yakınlığıyla efsanevi kahramanlığı birleştiriyor, onun için onu seçtim diyor. Mesela Penelope karakterine Anne Hathaway'in konması pasifçe bekleyen bir eş değil, öfkesi biriken siyasi bir tarafı olan bir oyuncu olduğu için onu seçtim diyor. Tom Holland'ı mesela Telemak rolüne neden seçmiş? Babasının gerçek kişiliğini bilmeden onun efsanesiyle büyüyen bir oğul karakterine çok yakıştığı için onu seçmiş mesela. Robert Pattinson, Atinos'ta işte İthaka'daki düzeni ele geçirmek isteyen karizmatik ve tehlikeli bir kişi olduğu için seçmiş. Şimdi Zendaya, Athena, yani siyahi bir Athena olur mu, göreceğiz filmde. Ama şöyle, açıklanmış mucizeden çok yönlendiren, belirsiz tanrısal bir mevcudiyeti olduğu için onu seçtim diyor. Yani en son olarak da ben size şeyi söyleyeyim. Calypso kim oynuyor? Adamım Charles Teron oynuyor. İşte kurtarıcı, hapishane gardiyanı ve baştan çıkarıcı arasındaki belirsizlik diyor. Yani hepsi bir yerde Charles Teron diyor. Doğru söylemiş hakikaten de. Böyle Charles Teron'a bir bakın, beş düşünün yani. Her şey olabilen bir kadın. Efendim bunlara baktığımızda biraz da hani setlerden komik hikayeler vereyim istiyorum size. Gerçekten çok komik hikayeler var. Ya arkadaş, ne yaptınız siz? Dedirten hikayeler var setten. Hadi onlara biraz girelim. Şöyle, Şimdi Matt Damon bir tekneden uzakta duran ve elini göğsüne götüren Holland'ı görmüş. Miyop bu arada Matt Damon, ağır miyop bir adam. Sonra bunu uzaktan böyle kendine baba oğul selamı yapıyor falan diye düşünmüş. Elini böyle göğsüne götürünce Holland. Ama aslında olay neymiş? Holland selam vermemiş ya. Adamın kostümü boğazını sıkmış. Allah kahretsin diye o boğazındaki ipi açmaya çalışırken Matt Damon onu kendine böyle özel göğsüne elini vurarak selam veriyor zannetmiş. Böyle bir şey. Şimdi bunun dışında mesela Damon şimdi yaşlı ve yıpranmış bir Odysseus sesi vermesi gerekiyor. Bunun için de çekimlerden önce yüksek sesle bar bar bağırıp boğazının sesini kısıyormuş. Yani hani maçlarda bağırırsınız da sesiniz kısılır ya böyle diye konuşmaya başlarsınız. Matt Damon da şeylerden önce, filmlerden önce, çekimlerden önce bar bar bağırılıp sesini yapıyormuş. Kısmaya çalışıyormuş ki yaşlı sesi gibi olsun diye. Yazık yavrum, oyuncular şey demişler, abi bu adam kafayı yedi, psikolojik bir çöküş yaşıyor ya da tuvalette artık ne bileyim başına ne geldiyse tuvalette filan diye düşünmüşler. Yazık, böyle şeyler yaşanmış. Şimdi filmde bunu çok merak ediyorum, bu sahneyi size söyleyeceğim sahneyi. Şimdi açık denizde çekiyorlar ya filmi, gerçek gemilerin içinde çekiyorlar. Açık denizde şartlar sertleştiğinde bazı oyuncular ve ekip üyeleri gerçekten deniz tutmuş ve gerçekten kusmaya başlamış adamlar. Yazık yavrum ya.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Şimdi Nolan hemen kusanları görmüş ve onları çekmeye başlamış. Gerçekten kusan adamları, gerçekten kusma sahnelerini çekmiş. Ve adamlardan da izin almış, ya siz böyle bir şey yaparken ben sizi çektim, kusura bakmayın, bunu filmlerde kullanabilir miyiz diye. Ve gerçekten de filmde bu sahneleri kullanmış. Ne kötü bir adamsın oğlum diye. Ama yani hiç fırsatı kaçırmıyor. Nolan'ı o yüzden seviyorum işte. Yani kontrol edemediği fiziksel aksaklıkları da dünyaya filmini daha inandırıcı yapan malzemeye dönüştürüyor. İnanılır gibi değil ya. Müthiş yani. Neyse, Zendaya'ya gelin. Şimdi Zendaya, yazık yavrum, İzlanda'da çekimler yapıyorlar. Soğukta gemiyle gidiyorlar filan. Zendaya'nın yüzü ve ağzı soğuktan uyuşmuş. Bayağı bildiğiniz donmuş kadının ağzı. Ve repliklerini söyleyemez hale gelmiş. Söylese de kimse replikleri anlayamıyor. Nolan daha sonra onun normalde her çekimde kusursuz olduğunu söylemiş. Yani ama işte böyle bir şey var yani. Filmde bunu da göreceğiz. Kadın böyle falan konuşamaz hale gelmiş yani. Bu arada bir sahne şeyde sette, işte dev uzak bir sette Pattinson yanından geçen Zendaya'yı tanımamış ve selam vermemiş. Birlikte 3 film oynamışlar ama öyle bir makyaj, kostüm falan var ki yazık yavrum, kadın yanından geçerken tanıyamamış onu yani. Neyse, şimdi şöyle de bir şey var, yine komik sahnelerden bir tanesi. Soğuk çekimlerde John Leguizamo kısa etekle oynuyor. Adam yani böyle o da hani Yunan kıyafetleri ya, soğuk çekimlerde kısa eteklerle oynuyor. Nolan üşümesin diye arada kendi montunu çıkarıp ona vermiş. Ondan sonra mesela daha önce böyle denizde İzlanda'da falan çalışmış Matt Damon mesela. Ulan demiş, bunca yıldır donuyoruz, sen montu çıkarıp ona mı verdin, bravo vallahi falan demiş. Aralarında böyle bir şekillerde, şirinliklerde olmuş efendim. Şöyle bir şey var, Matt Damon'ın son sahnesi bir stüdyoda su tankında çekilmiş. O size söyledim şeyde Amerika'da. Şimdi uçak motoruna benzeyen jet motorları getirmişler ve su püskürtmeye başlamışlar şeylerin üstüne, o fırtına sahnelerinde. Nolan istenen görüntüyü yakalamak için oyuncunun suratına su döküp su işkencesi yapmış. Böyle o Damon, Matt Damon 6 aylık o prodüksiyonun su işkencesini bitmesinin uygun olduğunu söylemiş. Aman demiş, tamam bitsin de işkenceli bitsin en azından filan yani. Yani bunlar işte şeyler. Hadi biraz daha fonu yükseltelim. Bir fondan feyz alalım arkadaki şarkılardan. Ardından size spoiler içeren şeyler söyleyeceğim. Nasıl Homeros'unkiyle Nolan'ın filmi arasındaki değişiklikleri biraz anlatacağım size.

O zaman hadi Homeros'un destanıyla Nolan'ın destanı arasındaki değişikliklerden biraz size bahsedeyim. Yani birazcık spoiler var tabii ama yani arkadaş Odyssey destanında spoiler mı olur ya? Hani şeyde vardı Muhteşem Yüzyıl'da şimdi ne olacak filmin sonunda acaba padişahın başına neler gelecek diye aman spoiler vermeyin diyorlardı. Yani ilkokula gitmiş birazcık tarih okumuş herkes olsun sonunda ne olacağını bilir. İşte Odyssey destanı da öyle. Neyse şimdi Homeros'ta Odyssey mesela gururlu, yalancı, pragmatik, bazen acımasız filan böyle birisi. Nolan'ın filminde pişmanlık ve savaş travması yaşayan birisi. Yani böyle o yalancılık, pragmatiklik filan biraz daha geride kalıyor. Şimdi Poseidon'un öfkesi Odysseus'un kibriyle yakından bağlantılı gözüküyor mesela Homeros'ta. Ama yani şeyde Nolan filminde biraz lanetin o kişisel kibir boyutu geri çekiliyor. Ya yani Odysseus daha sempatik, kader daha uzaktan ve bunların tepesine tepesine düşen bir şey gibi gözüküyor. Mesela destanda Odysseus'un kendi anlatıları ve güvenilmezliğiyle ortaya çıkıyor. Nolan'ın filminde anılar böyle biraz daha psikolojik, savaş sonrası travmalarla bağlantılı falan bir şey olarak çıkıyor. Yani hikaye anlatıcılığı temasından travma temasına böyle bir kayış var. Mesela şeyde Homeros'ta Penelope yatak sınamasıyla Odysseus'u zekasıyla test ediyor. Burada filmde yatak sınaması kullanılmıyormuş efendim. Mesela Telemakos Homeros'un destanında köleleştirilmiş kadınları astırıyor. Burada bu film Nolan'ın filminde o şiddetin sorumluluğu Penelope'ye aktarılmış. Penelope yapıyor. Kötü olan Telemak değil, Penelope. Aman neyse. Kalipso mesela Odysseus'u yıllardır yanında tutan karmaşık bir tanrıçayken Homeros'ta Nolan filminde Lotus ve uyuşturucu unsuru eklenip daha karanlık olarak yorumlanıyor. Yani o ahlaki belirsizlik biraz azalıyor. Tutsaklık daha açık bir istismara dönüşüyor. Yani buradaki şeylerin arasındaki en önemli değişiklikler bunlar bence. Bakalım başka size neler verebilirim. Yani mesela filmdeki tartışmalardan biraz size bir şeyler vereyim. Mesela filmin bazı bölümleri dedim ya size Fas'ta çekilmiş. Fas'ın kontrol ettiği fakat uluslararası statüde tartışmalı olan o Batı Sahra'daki Dakla yakınlarında çekilmiş. Bölgenin o Sahra halkının bağımsızlığını savunan bir Polisario cephesi varmış. Burada bunun onların rızası alınmadan çekildiği için sanki orada Fas'ın egemenliği normalleştiriliyor gibi bir yaklaşım olmuş. Ya bu yanlış yerde çekim değildi. Biraz böyle bir Hollywood yapımının o turizm ve uluslararası tanınırlığı arttıracak falan gibi böyle şeylerle birazcık bir durum var orada. Bunu tartışmışlar. Şimdi Helena rolünde Lupita Nyong'un dünyanın en güzel kadını olarak Helena'yı oynaması işte o buna şeyler de karşı çıktı. Muhafazakarlar karşı çıktı. Elon Musk karşı çıktı filan böyle. Blackwashing denilen o hani siyahları daha ön plana çıkarma yaklaşımları diyelim buna böyle tepkilere yol açmış. İşte tepkilerin önemli bir bölümü ırkçı varsayımlara dayanıyor diyor yazarlar. İşte antik mitolojik karakterlerin kesin ve tek bir modern etnik görünüme sahip olduğu düşünülüyor deniyor. Ya Nolan da şey demiş, ne alakası var abi demiş. Yani Nyong'un gücü, zerafeti, işte iki farklı karakteri yani Helena ile Clytemnestra'yı oynaması o bununla alakalı. Siz oyunculuğuna bakın, rengine bakmayın demiş ama işte yani ne bileyim ya. Bana da birazcık tuhaf geldi. Bu arada Elliot Page Sinon rolüne seçilmiş. Bu da transfobik saldırılara yol açmış. Nolan'ın işte genel yaklaşımı oyuncuların çağdaş kimliklerini tarihsel saflık testini tabi tutmamakmış. Yani Homeros çağına ait görünüm, dil, kostüm ve toplumsal yapı hakkında film bütünüyle arkeolojik bir yeniden canlandırma iddiasında bulunmuyoruz biz demiş. Yani orada işte homoseksüel birini oynatıyorum diye bu şey yapmaz filan demiş yani. Ne yapacağız her yeni bölüme illaki şey mi straight adamlar mı bulacağız demiş. Neyse. Filmin içinde bu arada dad gibi, party gibi hani modern zamanların dilinde söylenen şeyler geçiyormuş. Bunlar kullanılmış. Yani
böyle sanki İtaka'da geçiyor ama arkadaş burası da New York gibi duruyor demişler. Yani Nolan şey diyor, ben bunu bilinçli olarak seçtim diyor. Yani sahte bir Shakespeare İngilizcesi ya da ağır destansı konuşmalar istememiş. Diyaloğun böyle entelektüel tarih duygusunu değil, doğrudan duygusal anlam taşımasını amaçladım diyor. Yani insanların oradaki kelime seçimleri, tarihte bu kelimeler kullanılmıyor. Neden şimdi böyle söylüyorlar? Öyle bir şeye girmemiş Nolan. Bu arada Agamemnon'un o koyu renkli zırhı bronz çağı Batman kostümüne benzetilmiş. Biraz kendi içinde de göndermeler var tabii. O Korint miğferleri ve işte o Viking tipi gemi de döneme ait değil deniyor. Hep bunlar eleştirilmiş. Nolan da diyor ki Homeros'un anlattığı savaşla destanın yazıya geçirilmesi arasında yüzyıllar var zaten diyor. Yani zaten Homeros'un anlattığı dönemi de daha sonraki destan ilerlemesi sırasında bozulmuş olabilir diyor. Bu arada antik sanatçılarla eski kahramanları çoğu zaman kendi dönemlerinin giysi ve silahlarıyla tasvir ediyor diyor. Yani düşünün mesela Homeros bu hikayeyi yazmış, destanı yazmış, sonra insanlar bunu oynamışlar antik çağlarda, arada 600 yıl var. 600 yıl öncesinin kıyafetlerini giyelim mi dediler? Yok, onlar da kendi zamanının kıyafetlerini giyer. Ben de şimdikilere kendi zamanının kıyafetlerini giydirdim diyor. O karartılmış, siyahlandırılmış bronz, altın, gümüş ve sülfür kullanıp böyle üretilmiş onlar. Böyle özel bir şeyleri de var. Amaç diyor, belirli bir arkeolojik yılı yeniden kurmak değil, farklı tarihsel katmanlardan oluşan mitolojik bir dünya yaratmak diyor. Yani arkadaş, tarihsel olarak hatalı demeyin buna. Tarihsel kesinliği biz hedeflemiyoruz ki diyor. Ya benim tarihi birebir anlatmak gibi bir derdim yok diyor. Adam teknik olarak haklı. Yani sonuçta bir destandan bahsediyoruz. Dediğim gibi muhteşem yüzyılı anlatıyorsanız evet, yani padişahı Süperman kıyafetleriyle gezdiremezsiniz. Ama yani bu öyle bir şey değil. Destan abi bu. Ne olacak yani? Başka içinde böyle enteresan sözler çıkarttım sizler için. Bunlar da bence önemli. Nolan başta söylemiştim. Homeros çok iyi bir senarist diyor. Yani bu aslında espri gibi görünse de aslında uyarlamanın yaklaşımını da hedefliyor. Bu anlatıyor. Yani Nolan eseri dokunulmaz bir metin olarak değil, yeniden düzenlenebilir bir malzeme olarak görüyor. Bunu söylüyor yani. Yine başta söylediğim gibi Nolan şey demiş. Bütün filmlerinde bu hikayeden parçaları anlatıyordum demiş. Ve işte gerçek gemi, gerçek deniz, ağır kameralar, fiziksel canavarlar, işte doğal hava koşulları, gerçekten de soğuk, insanların ağzının yüzünün donduğu koşullar falan, seyirciye filme inanması için bir sürü neden verdim diyor. Bakalım başka. Film fragmanındaki Zeus'un yasaları paramparça edildi fikri. Şimdi böyle bir replik filmin gerçek merkezindeki canavarlar değil, bozulan ahlaki ve toplumsal düzen olduğunu anlatıyor aslında diyor. Yani Truva'dan İtaka'ya kadar yolculuk, kutsal sayılan misafirlik, aile ve yönetim yasalarının parçalanmasının bir sonucu olarak gösteriliyormuş efendim. Film için birazcık böyle tartışmalar, sorular çıkarttım sizlere. Biraz onlara bakalım istiyorum ama hani şundan birkaç örnek vereyim size. Yani Christopher Nolan diyorum. Christopher Nolan kim? Christopher Nolan 1998'den beri hayatımıza çok acayip filmler sokan bir abimiz. Bağımsız sinemanın bütün oyunlarını, anlatılarını Hollywood'a taşıyan bir adam. 1970 doğumlu, Londra doğumlu, üniversite falan okumuş bir adam. Yani çektiği filmlere bakacak olursak Following'de başlıyor 1998'de. Memento gibi bir muhteşem bir şeyden gidiyor 2000'de. Insomnia var. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank'la 2002'de. Batman Begins var 2005'te. Prestige filmi var. Christian Bale'le Hugh Jackman'ın oynadığı muhteşem bir film. Gerçekten de o sihirbazlar filmi. Sonra 2008'de Dark Knight geliyor. Arkadaş, Batman gibi Batman yani. Inception geliyor 2010'da. Dark Knight Rises bence o üçlü serinin arasındaki en zayıf film. Çünkü oyuncuları bence çok zayıf. Interstellar var 2014'te. Dunkirk var 2017'de. Tenet var 2020'de. İnsanlar onu anlamadılar ama çok acayip bir film. 2023'te Oppenheimer var. Ve 2026'da 3 senede bir böyle bir filmden geliyor. Odyssey şimdi bu zamanların en önemli filmi. Yani süper sinema endüstrisine neleri değiştirdi diye bakacak olursak
Nolan'a işte mesela süper kahraman filmlerinin prestij sınırını değiştirdi. Ne demek bu? Mesela Batman'in üçlemesinde çizgi roman filmlerinin o suç, terör, gözetim ve siyaset tartışabileceğini gösterdi. Yani onlar sadece birbirlerini öldüren süper kahramanlar ve süper kötüler değil. Oraya ben siyaseti de sokarım dedi. Özgün büyük filmlerin yaşayabileceğini kanıtladı mesela işte Inception, Interstellar, Dunkirk'le, Oppenheimer'la. IMAX'i böyle belgesellerden çıkarıp filmlerin içine soktu. Yani neden eleştiriliyor Nolan? Yani şundan çok karmaşık filmler yapıyor diye eleştiriliyor. Karakterlerin film kurallarını böyle uzun uzun anlatmasından şikayet ediliyor. Kadın karakterleri erkeklerin suçluluğu ve motivasyonu olarak kullanmasından, kadına bakış açısından dolayı eleştiriliyor. Mizah çok az deniyor. Yani bence şeyde Dark Knight'ta mizah gayet vardı yani. Neyse. Filmlerinin kendilerini fazlasıyla önemli görmesi olayı var. Onlar önemli. Bu filmi sinema salonunda illaki seyretmelisiniz deniyor. Yani Nolan da böyle bir şey yani. Ama önemli bir şey. Önemli bir karakter. Ve sinemaya katkı şeyleri var. Çok fazla katkıları var. Efendim geçeyim ben buradan size başka neler göstereceğim. IMAX'i uzun uzun anlattım. Ha yani şimdi filmle ilgili bazı sorular var. Mesela bu sorulara ben size cevaplar da çıkarttım. Neydi bunlar? Mesela savaştan dönen bir kahraman ailesine geri mi döner yoksa ailesinin tanımadığı yeni bir insan mı olur? Bir tane soru bu. Yani bunun gibi birkaç soru var. Yani film ailesinin tanımadığı yeni bir insan olura daha fazla yakın geliyor. Yani işte Odysseus coğrafi olarak İthaka'ya dönse de savaşa gitmeden önceki adam değil artık Odysseus. Yani ailesi yıllar boyu onsuz yaşamayı öğrenmiş. Dolayısıyla işte eve dönüş kapıdan içeri girmek değil, değişmiş olan insanları birbirlerine yeniden tanıyabilmesi olarak gösteriyor. Peki Nolan mesela Odysseus'u insancıllaştırıyor dedim ya size. Karakterin tehlikeli yanlarını fazla mı temizliyor acaba? Yani bağlamından koparıyor mu Odysseus'u? Diyorlar evet yani kısmen doğru bu. Neden? Çünkü Homeros'un o Odysseus'u kibirli bir karakter, yalancı bir karakter, acımasız bir karakter. Yani Nolan'ın böyle elleri cebinde savaş travması yaşayan, pişmanlık duyan Matt Damon tipli bir Odysseus'u seyirciye evet daha kolay geliyor ama yani destanla alakası yok bunun. Destan başka, bu başka yani teknik olarak baktığımızda. Peki gerçek gemi, gerçek deniz. Yani bu biliyorsunuz bilgisayarlarda yapılabilirdi. Muhtemelen de çok daha ucuza gelirdi. Yani soru şu, gerçek gemiye, gerçek denize sokunca hikaye anlam mı kazanıyor yoksa gösteriş mi yapıyor diye soruyorlar. Yani ikisi de var aslında. Çünkü gerçek deniz o size söylediğim gibi oyuncuları yoruyor. O yorgunlukları ve korkuları, fiziksel dengesizlikleri de oyuncu performansının bir parçası haline dönüşüyor. Özellikle mesela insanın o doğa karşısındaki küçüklüğü falan daha ikna edici bir hale geliyor. Ve mesela tarihsel doğruluk Homeros gibi yüzyıllara yayılan bir anlatı için gerçekten mümkün mü? Değil, değil. Ya çünkü o bronz çağına ait olayları film o bronz çağından bugünlere gelinceye kadar o destanların böyle bir şeyi vardır zaten. Destanlar hep yeniden yazılır. Kuşaklardan kuşaklara geçince yeniden yazılır.

Aynısın deniz yolculukları üzerinden Odise'yi anlatmış filan yani. Onlar uyarlamışlar. Ha mesela Orta Çağ'da bunun uyarlaması yok mu? Var. Dante İlahi Komedya'da var. Yani Dante'nin Ulysses'i İthaka'ya dönmekle yetinmez. Ailesini yeniden terk eder. İnsan bilgisinin sınırlarını aşmak için bilinmeyen denizlere açılıp cezalandırılıyor mesela. Yani burada Dante'nin içinde Odysseus'u bulmak çok acayip değil mi? Yani bunlar var. Mesela Monteverdi'nin Il Ritorno d'Ulisse in Patria diye 1640 yılında yazdığı bir kitap var. Fenelon'un mesela Les Aventures de Telemaque 1699 yılında Fenelon'un yazdığı var. Ha bugün nereye geldiğimizde yok mu? Var. Mesela Lotus yiyenleri eve dönmek istemeyen mücadeleden yorulmuş denizciler anlatan Alfred Tennyson'un The Lotus Eaters kitabı var. Alfred Tennyson'un Ulysses'i var mesela 1842'de yazdığı. Konstantinos Kavafis'in İthaka'sı varmış 1911 yılında. Yine L'Odissea diye bir Francesco Bertolini'nin yaptığı 44 dakikalık sessiz bir İtalyanca film, İtalyan filmi var. İtalyanca değil, sessiz film çünkü. L'Odissea 1911 yılında yapılmış. James Joyce'un Ulysses'i var 1922 yılında. Destanın en etkili, en modern uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor. James Joyce'un bu yazdığı. Ha, sinemada yok mu? Var sinemada. Mesela 1954 yılındaki Ulysses var. Mario Camerini çekmiş bunu. İtalya, Fransa, Amerikan ortak yapımıymış. Kurt Douglas oynamış bu filmde mesela. Yani önemli. 1968 yılında L'Odissea var. Franco Rossi bunu çekmiş. 1981 yılında Ulysses 31 varmış efendim. Bunu uzay gemisine çevirmişler. Uzay gemisi üstünden göstermişler. Bakıyorum başka enteresan neler var. Harvey Keitel'in canlandırdığı o Balkanlarda kayıp film makaraları aramasını gösteren bir Odysseus yolculuğu varmış. Theo Angelopoulos'un Ulysses Gazze diye 1995 yılında. 2000 yılında çekilmiş Coen biraderlerin o size söyledim. O Brother Where Are You? Bu film var efendim. Dikkatlerimizden kaçmasın. Uberto Pasolini'nin İthaka'ya dönüş kısmını anlattığı Ralph Fiennes'in savaş travması yaşayan Odysseus'u, Juliette Binoche'un Penelope'yi, Charles Plummer'ın Telemachus'u canlandırdığı böyle bir The Return diye bir film var. 2024 filmde. Yani bunlar önemli. Ha yani bu şeylerde kimler oynadı diye bakacaksanız mesela Ulysses'i oynayanlar Kurt Douglas oynamış, Franco Interlenghi oynamış. Mesela Antonio'su Anthony Quinn oynamış zamanında. Enteresan değil mi? Yani önemli karakterler bunlar efendim. Nolan'da bu Anthony Quinn karakterini Robert Pattinson oynuyor. İşte mesela 1954'te Kurt Douglas oynadığı Matt Damon oynuyor. Anne Hathaway'in oynadığı şeyi 1954'te Silvano Mangano oynamış efendim. Bunlar önemli şeyler. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde The Ulysses bence seyirli bir film. Evet. Vaktiniz varsa gidin. 173 dakika film. 3 saate yakın. Gerçekten de. Keşke şöyle bir şey olsa. Sinemalarda ara verilmese de biz o karanlığın içinde Nolan'ın bize sunduğu o şeylerle seyredebilsek. Keşke Türkiye'de IMAX sinema salonları olsa biz bunu Nolan'ın çektiği gibi 3'er dakikalardan kendine böyle oluşturduğu şeylerle seyredebilsek hep birlikte. Ama bakalım hep birlikte bu filme bakacağız efendim. Bu filmden çıkanları sizlerle gelecek haftada şeyleri de izlenimlerimde mutlaka paylaşmak isterim. Bunları böyle söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Böyle bir destansı bir program oldu. Nolan'dan girdik, filmin Homeros'tan çıktık. Her tarafını anlattık size. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalında elimden geldiğince size farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Değişik bakış açıları vermeye çalışıyorum. Burada konuştuklarımızı da oraya taşımaya çalışıyorum. Zaten burada konuştuklarımızın birçoğu da oradan geliyor. Size de onu söylemiş olayım efendim. Hepinize mutlu hafta sonu diliyorum. Sinemayla kalın, kültür sanatla kalın. Biraz da okuyun efendim. Homeros'u okumak da güzeldir. Bunu da ben size söylemiş olayım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora. Dünya ve Türkiye'de olup bitenleri neden ve sonuçlarıyla bilmek önemli. Yerinde ve zamanında ulaşılan bilgiyle yorumlamaksa bir ihtiyaç. Bugünün gündemi, yarına etkileri, güçlü özgüvenle yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgan, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
2: Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bakın 14 yaşı geçtikten sonra 14 yaşa kadar %99 iken okullaşma oranı, 15-19 yaş aralığında eğitime katılım oranı %73'e düşüveriyor bir anda. Ama biz hala 200 küsur üniversitemiz olmasıyla övünüyoruz. Böyle bir gerçekliğimiz de var. Bakanlıkların yaptığı harcamalar, özellikle bu makam araçları konusunda yapılan harcamalar, bunlardan hiç ödün verilmiyor olması, itibardan tıpkı ödün verilmediği gibi bunların çok eleştirildiğini dile getirmiştik. Eğitim sistemine yönelik eleştirileri gündeme getirirken engelli vatandaşlarımız açısından bakınca, örneğin yüksek öğrenime erişebilen engellilerin oranı ne? Kadınlar açısından biz bu tip verileri, bu tip konuları tartışırken kadınların ne kadar dezavantajlı olduğunu söylüyoruz. Hele bir de engelli ise bu sorun çok daha fazla, çok daha büyük oluyor maalesef. 12 Eylül'de işkencelerde hayatını kaybeden, idam sehpasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı buradan anıyoruz. Hepsine buradan bir selam gönderiyoruz.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Would you dance?

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet, milyarlarca liralık vergiler affedilebilir ama bizim 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 liralık borçlarımız affedilmeyecektir. Tavsiyem bir şekilde bunu ödeyiniz. Soruşturma kapsamında emniyetin elinde olduğu belirtilen bir başka iddia. Tabii HTS kayıtları o sırada kimlerle görüştü, nasıl bir telefon ve mesajlaşma trafiği döndü, suçluyu, daha doğrusu cinayet nedenini de belki de ortaya çıkartacak olan detay, ayrıntı bu. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve dedi ki yeniden aday olmak istiyorsa... Ki buna da eleştiriler var. Neden Özgür Özel Erdoğan'ı karşısında aday görmek istiyor şeklinde. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri, eğer Erdoğan yeniden aday olmak istiyorsa son tarih Kasım 2025. Kasım 2025'e kadar getirsin erken seçim kararını meclise. Biz de destek verelim ve o seçimi gerçekleştirelim.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.